0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Daniel Price'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Tony Allen ve Adrian Young'dan Ebon dinleyerek başladık. Şimdi The Poets of Rhythm radyonuzda olacak. Discern Define dinleyeceğiz. Ardından Surprise Chief radyonuzda olacak ve Money Music dinleyeceğiz.

Sırada Dorothy Ashby var ve The Moving Finger dinleyerek devam edeceğiz. Ardından Shay Hazen radyonuzda olacak ve Shimo Kitazawa dinleyeceğiz.

0: Mr. Curtis. This is cool. Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın The Budos Band'den Budos Theme dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi Sven Wonder radyonuzda olacak ve Ultramarine dinleyeceğiz. Ardından Brian Jackson, Adrian Young'la beraber seslendirdikleri Ethiopian Sunshower dinleyerek devam edecek sabahlık.

Sırada Orlando Junius var ve In the Middle dinleyeceğiz. Ardından Fabulous Tree radyonuzda olacak. Nightbird.

Ve sabahlığın sonuna geldik. İki parça arda arda dinleyerek kapatacağız programı. Önce Whitefield Brothers radyonuzda olacak. Safari Strat dinleyeceğiz. Ardından Akale Wube'ye kulak vereceğiz. Manu Dibango ile beraber seslendirdikleri Anbasse dinleyeceğiz. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Daniel Price'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Reklamlar bitti.

0: Merhaba Kainat. Bugün 4 Eylül Cuma. Yıl 2026, ay 9, gün 247, Hızır 122.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 22, 1442 Rumi, Ağustos 22.
0: Bıldırcın geçimi fırtınası.
1: Günün tarihi. 36 yıl önce bugün 4 Eylül 1990'da yazar Turan Dursun öldürülmüştü.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Tatil günlerinde size müzik dinleteceğiz. Ve bu tatil gününün son Açık Gazetesi'nin müziklerini de hazırladık sizin için tanıtalım hemen. Gladys Knight and the Pips grubunun çaldığı parçalarla başlayacağız. Çünkü Merrill Bubba Knight Jr.'ın da Amerikalı rhythm ve blues şarkıcısı ve özellikle de işte Gladys Knight ve Pips grubunun kurucularından şarkıcı olduğu için çalıyoruz. Bir önemli birisi ve Gladys Knight'ın da abisi aynı zamanda, o da çok tanınan birisi. Böyle onun 4 Eylül 1942'de Atlanta'da, Georgia'da doğduğu bilinen bir müzisyen. Onunla başlıyoruz. Gladys Knight ve Pips'in ünlü parçalarının bir kısmını çalarak. İkinci bölümde ise The Commodores grubuna geçeceğiz. Çünkü o grubun da kurucularından Ronald LaPrade 4 Eylül 1950'de doğmuştu. Kendisi 2026'da hayata veda etmişti. Yeni Zelanda'da Amerikalı basçı, trompetçi ve aynı zamanda Commodores grubunda uzun yıllar bas gitar çalmıştı. Commodores grubunu dinledikten sonra 3. bölümde The Pretenders grubunun müziklerini dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü grubun kurucularından bir İngiliz grubu Martin Chambers 4 Eylül 1951'de Hereford'da, İngiltere'de doğmuştu ve pek çok şarkıda hem vokallerde hem de ana müzikleri yaparken tanınmış birisi. Onun doğum günü dolayısıyla Pretenders grubunun parçalarına yer veriyoruz ve son olarak da bu gibi durumlarda sık sık yapmaya çalıştığımız gibi son bölümü de caz sadasıyla bitirmeye çalışıyoruz. O da Gary Peacock'un doğum günü, pardon, ölüm yıl dönümü 4 Eylül 2020'de. Kendisi 1935 doğumlu Amerikalı basçı ve kendi adıyla da pek çok albüm yarattığı gibi çok önemli caz figürleriyle de beraber Albert Ayler'le, Bill Evans'la çalışmıştı. Burada da Keith Jarrett'in Standards Trio diye üçlüsüyle de çalışmıştı. Biz de şimdi oradan Keith Jarrett, Gary Peacock ve Jack DeJohnette'den After the Fall albümünden, 2018'de çıkmış After the Fall albümünden bir bölüm, birçok parça çalmaya çalışarak bitireceğiz bugünkü programımızı. Hepinize günaydın diyoruz.
1: Günaydın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
3: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete tatilde.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen. Sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingskart.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Fizan Ekspresi.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
2: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
3: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Yüksel Abalıoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın. Günaydın İlksen.
4: Günaydın Nazlı. Merhabalar herkese.
3: 4 Eylül Cuma sabahındayız ve bugün sevgili Günlük'te Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde radyomuzda ne var ne yok onları anlatacağız. Epey çok kağıdımız var yine.
4: Uzun bir bülten evet aktarılmayı bekliyor sizlere ama geleneği bozmayalım, müzikle başlayalım.
3: Airways'den Slow dinleyerek başlayalım sevgili güne.

0: Airways'den Slow dinledik. Can Kantarcı bizi dinliyorsa ya da Homolu Dance sevenler varsa bu şarkının klibinde bir ara böyle bir çok meşhur oyunun adını hatırlamıyorum ama judo yapılan bir oyun var. Klipte çocuk bisikletle giderken bir noktada durup o oyunu oynuyor gerçek karakterlerle beraber. Güzel bir klibi
1: Dün
0: de
1: akşamki GTA yayınından
0: var.
1: ilhamla diyorsun.
0: Evet.
1: Homo Ludens'in. Evet, Can dinliyordur belki. Sabah onda selam edelim. Hadi başlayalım notları aktarmaya.
0: Evet, bizden hemen sonra saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı var. Yeryüzü Tanığı'nda bu hafta Samandağ'da yer alan Mileyha Sulak Alanı'nda olacağız. Mileyha dağları ve çölleri aşan Asi Nehri'nin oluşturduğu deltada yer alan minik ancak dünya çapında öneme sahip bir sulak alan. Burada açılan doğa gözlem merkezinde yüzlerce çocuk ve genç etkinliklere katılıyor. Ancak aynı alanda moloz dökümü ve kaçak avcılık gibi problemler sürüyor, devam ediyor. Mileyha'da olup bitenleri Samandağ Çevre ve Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Yardımcısı Gizem Cabbaroğulları ile ve dünyaca ünlü kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu ile değerlendiriyorlar. Çalışmalara nasıl destek olabileceğimizi konuşacaklar.
1: Evet, Mileh'i bir süredir takip ediyor. Yeryüzü Tanığı ekibim son gelişmelerle ve yepyeni konuklarla yeniden gündemde olacak. 13.00'da Önce Sağlık'ta Profesör Doktor Ahmet Saltık konuğumuz, Selim Badur ve Ayşegül Tözeren hazırlayıp sunuyor programı, malumunuz. İklim krizi, neoliberalizm ve günümüz dünyasındaki siyasi toplumsal dönüşümler insan sağlığını nasıl etkiliyor? Bu soru sorulacak. Sağlık neden herkesin temel hakkı olmalı sorusu eşliğinde bir saat boyunca Ahmet Saltık Hoca ile konuşacağız. Önce sağlıkta.
0: Evet ve saat 14'te kopuk bağlarla devam edeceğiz. Kopuk bağların bu haftaki bölümü şöyle. Halı, iki nokta üst üste bir alıntı var. Bilinsin istiyordu bütün kıtalarda bahtiyar rengi. Bu bölümde Anadolu'dan dünya pazarına uzanan halının hikayesi, kadın emeği, Şark Halı Kumpanyası, Hereke ve Sümerbank üzerinden konuşulacakmış. Halının renkleri bütün kıtalara ulaşırken onu dokuyan ellerin de izini sürüyorlar kopuk bağlarda bugün saat 14'te.
1: Evet, Fatma Genç ve Hasan Ateş. Kavanoz'daki Yıldız'da mRNA kanser aşısında yeni seviye konuşuluyor. İsmail Başur, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer saat 4.30'da bekliyor sizleri. Bir çeşit deri kanseri olan malign melanomda başarılı sonuçlar alınmış. Yapılan açıklamalara göre melanom için geliştirilen kişiselleştirilmiş bir mRNA aşısı faz 3 klinik denemesinde kanserin tekrarlama riskini azaltmış. Covid-19 aşılarının geliştirilmesinde kullanılan aynı mRNA teknolojisine dayanıyor bu aşı. İsmi hemen hatırlayanlar vardır. Bir dönem çok gündemimizde mRNA. Evet, ileri aşama bir denemede başarı gösteren ilk mRNA tabanlı kanser tedavisi olma özelliğini taşıyor. Bu malign melanom tedavisinde kullanılan aşı. Bugün Kavanoz'daki Yıldız'da bu biyoteknoloji alanındaki önemli gelişmeyi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan moleküler biyolog Doktor Özkan Özdemir'le konuşuyor Kavanoz'daki Yıldız ekibi.
0: Evet ve saat 17'de de Dünyanın Cazı'yla devam edeceğiz. Dünyanın Cazı kuşağında bugün Cuma olduğu için mikrofon Ceyhan Usanmaz'da
1: evet.
0: olacak. 1 Eylül'de hayatını kaybeden vokalist Cassandra Wilson için bir seçki hazırlamış Ceyhan.
1: Evet, şok edici oldu bu. Sürpriz oldu caz severler için. Erken denebilecek bir yaşta kaybettik Cassandra Wilson'ı. Yıllardır da dinleriz zaten sesini. Şimdi onun ardından Dünyanın Cazı'nda yine onun şarkıları etrafında buluşuyoruz. 18.00'da İklim Kuşağı konuşuyor da Atlas Sarrafoğlu bekliyor sizleri. Son haberleri aktarmak için ekoloji çevresinden peşi sıra Açık Dergi başlayacak. Haftanın son yayını bir bültenle yine eşlik edecek sizlere. Saat 7'ye kadar geçecek sürede bu köşe kitap köşesi de yayına girecek. Ceyhun Usanmaz tekrar mikrofonu devralacak o saatlerde ve yayıncılık dünyasında olup bitenleri aktaracak.
0: Evet ve saat 19'da da Eser Miktardar'la devam edeceğiz. Başa Kürer'in bu haftaki konuğu koleksiyoner Ozan Şeftalioğlu olacak. Padişah portrelerine duyduğu merakla başlayan sanat ilgisinin çağdaş sanata ve koleksiyonerliğe uzanan hikayesini konuşacaklar. Ozan Şeftalioğlu ve Başak Hürer bugün saat 19'da Eser Miktar'da da.
1: Bağımsızlara bakarsak orada The Special Just ekibini görmekteyiz. 2024 yılında bir araya gelmiş bir topluluk. Damla Pehlevan, Dilek Gördem, Merve Aktan, Merve Güllevik ve Elif Sönmez'den oluşuyor. The Special Just Justice, Urban, Space ve Teknoloji, yani adalet, çevre, mekan ve teknoloji kavramlarından ilham alarak doğa, kadın ve çocuk toplulukları odağında kentsel adaletle deneyimsel öğrenme arasındaki ilişkiyi araştıran üretimler yapmakta. Bu akşam detayları kurucularıyla konuşacağız. Sanat, zanaat ve tasarımın eğitim ve teknolojinin kesişim noktalarında projeler, çevrimiçi eğitim materyalleri ve yayınlar üreten, etkinlikler düzenleyen sanat ve tasarım kolektifi The Special Just Açık Dergi'nin kapanışında yer alacak Bağımsızlar Kuşağı'nda.
0: Evet ve hemen ardından da saat 20'de Koyu Mavi var. Koyu Mavi'de bugün Gülçin Orgun programı Meral Akman'a emanet etmiş. Meral Akman hazırlamış ve sunuyormuş bugün Koyu Mavi'yi. Jesse Colin Young'ın Darkness Darkness isimli şarkısı yıllar içinde folktan rock'a, blues'dan psychedelic'e her müzisyenin kendi karanlığını anlattığı yorumlarla Meral Akman'ın anlatımıyla Koyu Mavi'de olacak.
1: 11'de Grounded var. Duygu Boz yayında bu gece ağırlıklı olarak 2000'lere ait arka planda kalmış hardcore gruplarını ve kayıtlarını dinletecek bizlere. Amerika'nın doğu yakasından batı yakasına, Kanada'dan Avustralya'ya uzanan, sahnenin ruhunu yansıtan bir saatlik bir seçki bekliyor bizleri gece yarısından geçerken.
0: Gece yarısından sonra saat 1'de de Açık Kabin var. Açık Kabin'de bugün hangi DJ, hangi selekte olacak merak ederseniz Açık Kabin'in kendi Instagram sayfasını da takip edebilirsiniz. Bir müzik daha dinleyelim mi?
1: Tam
0: biraz
1: zamanı.
0: Gürültülü olacak bu seçtiğim
1: bugün
0: ama.
1: Bugün öyle istemişsin.
0: Evet, öyle oldu.
1: Ben memnunum.
0: Tamam, süper. Frank Carter and the Rattlesnakes dinleyeceğiz. Devil Inside Me.

0: Frank Carter and the Rattlesnakes'ten Devil Inside Me dinledik.
1: Evet, bu yaz İstanbul'a uğrayan efsanevi müzisyen kendi projesiyle yayına dahil oldu. Sex Pistols ekibiyle İstanbul'daydı zira kendisi. Şimdi cumartesi pazar notlarına geçelim. Saat 10.13 şu anda. Radyo Agos tatilde. Yetfart Tanzikyan ve Pakates Tukyan'ı bu cumartesi yayında bulamayacaksınız ama seçtikleri müzikler sabah saatlerinde sizlere eşlik edecek. Önden bir onu bir duyurmuş olalım. Mücadele Atlası ise yayında 10.30'da Onur Sadengel, Kurtuluş Pati dostlarıyla hayvan hakları mücadelesi üzerine bir söyleşiyle açacak yayını. Yarım saat boyunca da öyle sürdürecek.
0: Evet ve saat 11'de de Yeni Şeyler rejimiyle devam edeceğiz. İlda Alçay ve Sıla Arkat bu bölümde kaygı toplumu, prekarya çağında gelecek kurmak mümkün mü sorusunu sormuşlar. İş sahibi olmak artık güvende olmak anlamına gelmiyor. Diploma iş garantisi vermiyor. Ücretler geçinmeye yetmiyor. Gelecek ise giderek planlanamaz hale geliyor. Kaygıyı gerçekten bireysel bir ruh hali olarak mı yaşıyoruz yoksa güvencesizlik, işsizlik ve sürekli kaybetme ihtimali onu toplumsal olarak mı üretiyor sorusunu sormuşlar. Yarın saat 11'de Yeni Şeyler rejiminde.
1: Dünyayı dinliyorum saat 3'te başlıyor. Zekeriya Şen bu bölümde iki albüm, iki ayrı coğrafya ve ortak bir mesele var demiş. Sesin bir yere ait olması ne demek? İlk bölümünde Dünyayı Dinliyorum'un Brüksel merkezli 3 aynı üçlüsü konuğumuz olacakmış. İsmini Batı dillerinde telaffuz en güç Arap harfi olan aynından alıyor. Yazışmalarda 3 rakamıyla gösterilen malum harften. Evet, Suriyeli trompetçi Yamel Martini, kontrbasçı Otto Kint ve akordeoncu Piet Maris'ten oluşan topluluk. Dünyayı Dinliyorum da ilk işiteceğimiz ekip. İkinci ekipse İngiliz dünyasından, folk müzik dünyasından Alison Cotton ve grubu. Viyolan, harmonium ve drum dokularıyla çalışan sanatçının Glitter Beat takdir etiketiyle çıkan yeni albümü The God's Love. Dünyayı Dinliyorum da evet, ikinci coğrafyamızda bizleri bekliyor.
0: Evet ve saat 17'de de Music of the World İstanbul'a devam edeceğiz. Kutay Derinkuay stüdyoda olacakmış. Bu hafta Fransız besteci ve doğaçlamacı Thierry Titi Robin'in müziğine kulak verecekmişiz.
1: Evet, Akdeniz, Roman ve Avrupa müzik geleneklerini buluşturan Robin'in Payo Mihto ve Gitan albümlerinden parçalar işiteceğiz Music of the World İstanbul'da. Gitar, buzuki, mandolin ve udun iç içe geçtiği özgün bir müzikal dünya. Thierry Titi Robin'i Açık Radyo dinleyicileri çok çok iyi bilirler. Zamanında konserlerimizde çalmıştı da vardı 90'lı yıllarda.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sonra da bir Yaşar Kemal albümü yapmıştı o zaman da. Konuşmuştuk, konuk etmiştik kendisini. Şimdi Music of the World İstanbul'da yeniden onun müziğini duyacağız.
0: Evet ve saat 21'de de High Times'ta devam edeceğiz. Ras Memo bu hafta Roots, Reggae ve Dub'ın güncel seslerini öne çıkaracakmış programda. The Expanders'dan Hemopolix'e, The 18th Parallel'dan Roberto Sanchez ve Zionhead'e uzanan bir seçki olacakmış. Vibronics ve Dub Moons'un güçlü Dub yorumlarıyla tamamlanacakmış program Ras Memo'nun seçkisi.
1: Pazar gününe geçelim. Botanitopya saat 10.30'da yayında. Benen Kapucu Kuzey Amerika'nın kutsal ağaçlarından lale ağacını anlatacak bu hafta. Aslında Manolyagiller familyasından ama tıpkı lale gibi görünen güzel, büyük, gösterişli turuncu renkte çiçekleri ve yapraklarının biçimi nedeniyle lale ağacı ismini almış bu bitki. Enstrüman yapımında kullanıldığı için keman ağacı da deniyormuş. Benen çok daha güzel anlatacak. Pazar sabahı 10.30'da radyonuzu açarsınız.
0: Evet ve saat 12'de Agora ile devam edeceğiz. Ece Zeren Aydınoğlu bu bölümde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan COP31 zirvesine doğru geri sayım sürerken iklim krizinin bizde Agora kültürünün ve sanatın dönüştürücü ve sorgulayıcı dili üzerinden tartışmaya açıyoruz demiş. Bu bölümde Olafur Eliasson'ın kent meydanında eriyen buzullarından Pınar Yoldaş'ın spekülatif ekosistemlerine, Maya Lin'in hayalet ormanından Cooking Sections'ın coğrafi hafızasına güvenen altyapılarına uzanan 6 etkili vakayı odağına alacakmış. İklim sanatını, tırnak içinde iklim sanatı demiş Ece Zelen Aydınoğlu, sınırlarını inceleyecekmiş bu bölümde.
1: Bilimsel bir gerçeğin sanat aracılığıyla nasıl duyulur hale geldiğini, krizin psikolojik mesafesini daraltmanın eyleme dönüşüp dönüşmediğini ve ekolojik sanatın kendi karbon ayak izine dair etik sorumluluklarını masaya yatırdığımız bu yayında diyor Ece Zeren, felaket temsillerinin ötesine geçerek iklim krizini hafıza, bakım emeği ve adalet kavramlarıyla örülü ortak bir yaşam meselesi olarak yeniden düşüneceğiz. Saat 12 ile 1 arası pazar günü.
0: Evet ve saat 15'te de Musiki Arşivi var. Bülent Aksoy bu bölümde Mesut Cemil yönetimindeki Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu'nun bir radyo konseriyle Nebile Hanım'ın 1920'lerde doldurduğu taş plakları dinletecekmiş bize.
1: Rio de la Plata saat 16.00'da bekliyor sizleri Ferit Dalbudak'ın sunumuyla. Tango'nun gelişiminin tanığı olarak sinemadan, ayrıca beşeri bilimler ve tango'dan bahsedecekmiş bize Alberto Marino, Jorge Ardu, Domingo Federico ve Fulvio Salamanca'dan tandalarda çalacak pazar öğleden sonra.
0: Evet ve saat 17'de de Gezgin'in şarkısı var. Bu hafta barok dönemin uzun yıllar geride kalmış, bugün ise yeniden keşfedilen en özgün bestecilerinden.
1: Evet, Jan Dismas Zelenka'yı konuk ediyorum. Dresden Sarayı'ndaki yaşamına, sıra dışı müzikliğine ve döneminde neden hak ettiği ilgiyi göremediğine değinirken onun Bach'la kesişen müzik çevresine de uzanacağız Gezgin'in şarkısında.
0: Keşfedilen en özgün bestecilerinden.
1: Evet, Jan Dismas Zelenka'yı konuk ediyorum. Dresden Sarayı'ndaki yaşamına, sıra dışı müzikliğine ve döneminde neden hak ettiği ilgiyi göremediğine değinirken onun Bach'la kesişen müzik çevresine de uzanacağız Gezgin'in şarkısında Zelenka'nın.

0: Bir savaşla konuşacağız. Onun gidilmeyen yolları neler diye soracağız demiş.
1: Evet, böyle kabaca notlar zifir diyelim bir de Uğur Çıkrıkçılığı ile benim hazırlayıp sunduğum Eksen Metal Kuşağı pazar akşamları 11'de yayında. Bu hafta Cüneyt Bolak anısına bir bölüm tabii ki.
0: Cüneyt programa konuk olmuştu.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet, zaten oradan bir şeyler aktaracağız hep birlikte.
0: Duyacak mıyız o kaydı? Bilmiyorum.
1: Duyacağız.
0: Duyacağız.
1: Duyacağız. Tam bir hafta olacak Cüneyt'in kaybından sonra onun sesi yeniden radyoda olacak. Evet, toprağı bol olsun diyelim bir kere daha. Böyle bitirdik sevgili günlük notlarımızı, hatırlatmalar faslına geçelim. Sonra sert bir şarkıyla herhalde kapayacağız.
0: Yine sert bir şarkıyla kapatacağız. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım ve bugün Cuma olduğu için saat 17'de bir söyleşimiz var. Bu söyleşiyi bu sefer radyomuzda, evimizde değil, bir ziyaretle yaptık.
1: Evet.
0: Sabancı Müzesi'ndeki
1: Emir
0: Yoko
1: geldi.
0: Ono sergisini gezdik. Ahu Antmen'le beraber, sen ve Ahu Antmen'in söyleşisi bugün saat 17'de YouTube kanalımızda olacak.
1: Evet, Yoko Ono'nun sergisi yeni açıldı. Yaz aylarında da çok rağbet görmüş. Şimdi sezona geçmeden biz de sakinlik, iyi fırsat bilip Aho Hoca ile gezdik sergiyi. Bu akşam saat 5'te parçaları görebilirsiniz. Çok güzel kesitleri aldık oradan sizler için. Bu böyle, bunun yanı sıra tabii yarın cumartesi bülten günüm.
0: Açık bülten.
1: Substack'te üye olunuz, oraya da aynen YouTube'a üye olun dediğimiz gibi o konuda da ısrarcıyız. Ve işte yeni app'imiz bugünlerin esas haberi de o galiba.
0: Evet, uygulamamız yenilendi. Eğer henüz Apaçık Radyo uygulamasını kullanmıyorsanız ya da bir kere kullanıp mobilden dinleyeyim diye düşünmüşseniz şimdi tekrar bir indirin bakın.
1: Güncelledik.
0: Güncelledik. Evet, son şarkımız Himalayas olacak. Thank God I'm Not You dinleyeceğiz. Teknik Masa'da Andrea'ya çok teşekkür ederiz.
1: Sağ
0: Bizi
1: ol.
0: dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Yüksel Abalıoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
11: Yok oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
12: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
11: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
13: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mihriban Demirkut'a teşekkür ederiz.
2: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
14: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Yeryüzü tanığında bu hafta ben Dicle Tuğba Kılıç'la birliktesiniz ve bu hafta Hatay'a gidiyoruz. Hatay, Samandağ ilçesinde yer alan Milleyhan Sulak Alanı'ndayız ve burada iki konuğumla birlikte gerçekleştireceğiz bu haftaki yayınımızı. Konuklarımdan bir tanesi burada Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Gizem Cabbaroğlu. Diğer konuğum ise pek çoğunuzun tanıdığı dünyaca ünlü kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu. Bizler şu anda Hatay Samandağ'dayız. Hatta Vakıflı Köyü'nde buluştuk. Bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan Milleyhan Sonbahar Buluşması etkinlikleri için bir aradayız. Özellikle bugün Milleyhan'ın da içinde yer aldığı Asi Nehri'nin oluşturduğu delta ile ilgili tüm paydaşlar bir arada, kamu, sivil toplum, akademi, uzmanlar hep birlikte bu alanın yaşaması için neler yapabileceğimizin peşine düşeceğimiz bir çalıştay gerçekleşecek. Hafta sonu ise özellikle bu tarafta Samandağ'a yakın olan herkesin katılımına açık olan bütün etkinliklerin ücretsiz olduğu hatta kayıt da gerektirmeyen bir şenlik başlıyor. Çocuklar, gençler ve aslında yetişkinler, yaşlılar herkesin açık olan kuş gözlem etkinlikleri, deniz kaplumbağası gözlemi, belgesel gösterimi, konserler, özellikle çocuklar için düzenlenecek oyunlar için pek çok uzman ve gönüllü olarak buradayız. Herkesi bekliyoruz diyerek ben bir davetle açılışı yapmış olayım. Peki bu kadar paydaş, bu kadar uzman, bu kadar insan bu sonbaharın ilk günlerinde neden Mileyha'dayız? Bunu anlatması için ilk sorumu Emine soracağım. Sevgili Emine Yoğurtçuoğlu, sen tabii kutuplardan, dağların tepelerine, tropik ormanlardan, çöllere, yani dünyanın en nadir kuşlarının peşinde koşuyorsun. Dünyanın en özel coğrafyalarına gidip geliyorsun. Ve bu coğrafyalar arasında senin hep paylaşımlarında Mileyha'yı görüyoruz zaman zaman. Bir Mileyha aşkı var sende. Nereden çıktı bu aşk? Nasıl doğdu? Neden bu kadar önemli Mileyha? Bu alanı bu kadar özel ve önemli yapan nedir?
1: Bu sorunun cevabı çok basit Dicle'cim. Dünyanın her yerinde farklı köşelerde görmeye çalıştığım kuşların birçoğu Mileyha'ya geliyor. Mileyha kuş cennetine ve o alandaki sulak alanda zaman geçiriyor. Bunu tabii fark etmek Türkiye'li bir kuş gözlemci için çok da zor değil. Türkiye zaten bir ana göç rotası üzerinde. Bütün kuşların da bir araya geldiği yer Mileyha, Hatay bölgesi. Sadece Mileyha'da değil, Hatay'ın geneline baktığımızda da bu kuşlar oradan geçiyor. Mileyha'yı çok önemli kılan nokta sadece kuşların orada bulunmaması. Yani sadece kuşlar için özel bir saha değil. Kaplumbağalar için, deniz kaplumbağaları için, birçok farklı canlı için ve insan için çok önemli. Depremden sonra insanların nefes alabildiği az sayıda sulak alandan biri olarak ön plana çıkıyor. Bu tabii sadece insanlar için değil, bütün canlılar için de aynı öneme sahip bir noktada buluşuyor. Bunun sebebi de Asi Nehri'nin, bildiğimiz Asi'nin Akdeniz'e kavuştuğu yer. Musa ile Kel Dağı'nın arasından akan muhteşem bir nehir. Orada çok güzel bir alan oluşturmuş. Tabii bunun başında biliyorsun bir sürü problem de vardı. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Biz de bir elçi gibi, oraya gelen bir kuş gibi canımız yandığında ciyak ciyak bağırdık. Arada bir işte ortam ama şen şakrak gelmeyen çıkartarak Mileyha'nın önemini insan lisanı. Şu anda da muhteşem bir buluşmaya doğru gidiyoruz. Çok da heyecanlıyız.
0: Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Bu arada biraz tabii internet sıkıntılarımız oluyor. Arada sesler kesiliyor. Umuyorum ki konuşulanlar anlaşılıyor diye düşünüyorum. Evet, Emin, Mileha'daki isyanın da sık sık Türkiye'de gündeme geliyor. Orada yaşanan problemleri sosyal medya üzerinden özellikle duyurduğunu, yetkililere ulaştırdığını biliyoruz. Şu merak ediyorum. Şu anda tüm yetkiler senin elinde olsa Mileyha için neler yaparsın? Özellikle oradaki en acil işler neler?
1: Öncelikle en acil işlerden birisi oraya deprem zamanı dökülen molozun kaldırılması. Orayı bir tabanlık olarak kullandılar. Ya daha doğrusu molozun bir kısmını kaldırdılar. Ancak molozun önemli bir kısmını da sahada bir tabanlık olarak kullandılar. Neye tabanlık olarak kullanıyorlar? orayı doldurup park ya da ona benzeyen farklı yapılarla aslında Milli İHA'ya ait olmayan bir yapıya dönüştürmek için altlık olarak kullanıyorlar. Ben olsam ilk olarak onu kaldırırım. Stadyum belki çok öncelikli gibi gelmese de oradan gene kalkması gereken bir yapı kaldırılacağı söylenmişti. Ancak yeniden güçlendirilip orada durmaya devam edeceğini öğrendik. Yani bunlara kim karar veriyor? Çok da emin değilim, hani bu sürekli konuşulan bir şey nasıl oluyor da hala tutuluyor, emin değilim. Bunları bir kenara bırakırsak Mileyha'da yapılacak birkaç tane şey var. Alana giriş çıkışların düzenli, denetlenir bir boyutta olması. Yani girişinin, çıkışının, alanın sınırlarının belli edilmesi. Araç trafiğine kapatmak belki çok ekstrem gibi gelebilir ama araç trafiğine kapatmak bence öyle bir alan için önemli. Ya da alana araç giriyorsa en azından nerede araba kullanılabileceği çok net bir şekilde işaretlenmeli. Çünkü arabasını alan Mileyha'da çimlerin üzerinde, kum zambaklarının üzerinde istediği yerde dolaşabiliyor. Yani bir kulağa çılgınca gelebilir ancak Mileyha çok hassas bir ekosistem barındırdığı için bunu gözetmek gerekir. Ve aslında çok da bir şey yok. Gerisi zaten suyun, denizin ufak tefek belki birkaç minik projeyle, yani nasıl denir onlar? Denizin, suyunun
0: Rehabilitasyon
1: rehabilitasyon çalışmaları yapılabilir. Ufak tefek böyle hani denizle tekrar buluşması sağlanabilir Mileyha'nın. Mileyha zaten mil, yani o tuzluk, tuz gölü gibi bir anlama gelen Arapça bir kelime. Yöre halkının oraya eskiden ne ismi verdiği isim de çok belli, yani tuz gölü
0: çalışmasıyla.
1: gibi bir şey. O canlılık tekrar orada kendini devam ettirecektir. Bizler de tıpkı kuşlar gibi, kaplumbağalar gibi, kelebekler gibi, yani hani yarasalar dahi oradan göç ederken orayı kullanıyor. Çünkü Mileyha sadece kuşlara, insanlara, kaplumbağalara, bitkilere ait değil. Her canlının bir parçasını taşıyor. Şöyle düşün, cümlemi de şöyle tamamlayayım. Aras Nehri birçok yerden geçiyor. Çöllerden geçiyor, kıyılıklardan geçiyor, verimli topraklardan alıyor. Hepsini alıp onu sonra Akdeniz'e bırakıyor. Yani bir harman var orada. Farklı farklı toprakların birleştiği yer. Böyle bir alan çok zengin bir alan. Hani tüm canlılar için bu kadar önemliyse ve suyu var. Yani orada bir su barınıyorsa suyun olduğu yere çok saygılı davranmalıyız. Özellikle böyle bir zamanda, böyle bir dönemde. Umarım ki bu kıymet bilinir.
0: Evet, kesinlikle çok net bir şekilde özetledin. Teşekkür ediyorum. Bugün bir konuğum daha var. İkinci konuğum da sevgili Gizem Cabbaroğlu. Gizem Samandağlı bir mimar. Şubat depremi sonrasında da bu bölgede pek çok çalışmalarda bulunmuş birisi ve burada Milliha Doğa Gözlem Evi'nin yapımında büyük sorumluluk almış birisi. Zaten şu anda da hali hazırda bu Doğa Gözlem Evi'ndeki bütün etkinlikleri, eğitimleri Gizem koordine ediyor. Ben Gizem sana şunu sormak istiyorum. Yani tabii şu an zor bir bölgede bu tür etkinlikler yapılıyor. Buna rağmen şu an oraya olan ilgi nasıl? İşte çocuklar gelip gidiyor mu? İnsanlar yani böyle bir gözlem evi işleyebiliyor mu şu anda? Samandağ'ın kıyısında işte sazlıkların arasında öyle ulaşımı da aslında hani toplu taşımla vesaire mümkün olmayan bir yerde. Nasıl ilgi ve insanlar çocuklar ulaşabiliyor mu gelebiliyor mu? Bu gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hissedebiliyor muyuz? Onu sormak istiyorum sana.
2: Kesinlikle hayal ettiğimizden daha yoğun bir ilgi olduğuna şahit olduk bu hayali gerçekleştirdikten sonra. Bu bir ihtiyaçtı. Emin'in ifade ettiği zorlukların çözümünün bilinci değiştirmek olduğunu, hani en kök şeyde bu bilinç sorunuydu ve çocukların en saf şekilde zaten bunu bildiğini de biliyorduk. Onlarla bağ kurmanın en doğru, en çözümcü yol olduğunu karar verdikten sonra bu bir hayaldi, gerçek oldu. Bir şey zannediyorduk en başta, işte biz gideceğiz okullara, biz başvuracağız, işte milli eğitimle anlaşmayacağız. Yani böyle bir sürü prosedür olacak gibi düşünüyorduk ama biz açtık ve akın akın öğretmenlerimiz bizi destekledi. Yani hiçbir şekilde bir öğretmene ya işte bugün de bir grup öğrenci getirin diyemedik. Aksine gönüllülükle çalıştığımız için bir sürü öğretmenimizi bu sene öğrencilerle birlikte ağırlayamamıştık. İnşallah Eylül ayı itibariyle ağırlayamadıklarımızı ya da tekrar gelmek isteyen kardeşlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Biz Milya'da 3-3,5 ay gibi bir sürede, Şubat ve Haziran arasındaki süreçte sadece gönüllülükle 1000 tane öğrenciyle temas ettik. Anaokulundan liseye kadar. Kayıt altına alınan bunlar tabii ki. Düşündüğümüzden çok çok daha iyiydi. Tabii bin öğrenci demek, onlarca öğretmen demek, bir sürü de veli demek. Ben de Milli Hanım'dan yerini ve noktasını bilmiyordum. Emin'in varlığı olmasaydı yıllar öncesinde. Ama tabii ki mesleki hassasiyetim, bir de afeti yaşamış olmak ve afetten sonra oraya yapılaşma şartlarını düşündüğümde bu hassasiyet gelişti ve bunun kökten nasıl değişeceğinin derdine düştüğümüzde biz Milliha Doğa Gözlem Evi'nin kıymetli bir şey olacağına karar verdik. Şu an her şey çocuklar, gençler ve ilçe için bizim tarafımızdan güzel ve keyifli gidiyor. Düşündüğümüzden çok daha iyi Dicle.
0: Harika, yani biz de evet geçen kış tabii ilk Mileyha İlkbahar buluşmasında işte 14 Şubat sevgililer gününde Mileyha aşkıyla geldiğimizde müthiş bir sel felaketleri, yağmurlar, fırtınalar vardı ve ona rağmen ben de yani Türkiye'nin pek çok yerinde çalıştım. Çocuklar, okullar, organizasyonlarda bulundum. Böyle bir ilgi, böyle hava koşullarına rağmen, tüm zorluklara rağmen o okulların, küçücük çocukların veya gençlerin orada bir kuş görür müyüm veya böyle bir etkinlikte yer alabilir miyim diye gelmesi şahane bir şey. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Peki orada nasıl bir desteğe ihtiyaç var şu anda? Yani tabii her şey gönüllülükle bir yere kadar gidiyor ve bu kadar hani Hatay'ın ihtiyacı olan bir, yani Hatay'daki tek doğa gözlem evisiniz zaten. Hani bir ihtiyaç olacağı da çok aşikar. Neye ihtiyaç var şu anda orada? Özellikle nasıl, yani bizi dinleyen insanlar birey olarak veya kurum olarak böyle bir desteklerde, nasıl bir destekte bulunabilirler? Ne talep edelim?
2: Bir sürü şekilde olabilirler. Öncelikle dualarını talep edelim çünkü süreç bitmiş değil. Birincisi bu. İkincisi tabii ki ne katkı sunabiliyorlarsa varlıklarıyla da gelip şeyimiz, derneğimiz ve gözlemimiz açık, etkinlik yapmak isteyen herkese de doğa ve çevre çatısı altında açığız ve memnuniyet duyarız. Bizim bir istihdam sorunumuz var. Çünkü bunun için bir kaynak gerekiyor. Gönüllülükle de bir yere kadar. Yani şöyle düşünüyorum. Bizim istihdamımız olabilseydi biz bu sene 1000 değil 5000, belki daha fazla çocuğa ulaşabilirdik. Biz 1000 çocuğa 3 temel gönüllü, işini gücünü bırakan, 3-4 de böyle uygun olduğu zamanlar gelebilen toplam 7-8 kişiyle bu süreci yürüttük. Haftanın 3 gününü kendimize ayırarak yaptık. Gönüllü olanlar için büyük bir ödüydü. Çünkü yaşamlarının hemen hemen yarısını, hani günlerin yarısını vermek zorunda kaldılar. Haftanın yarısını diyeyim. O yüzden en önemli şeyimiz oranın daimi açık kalması. Belki de biz açamadığımız zamanlarda gelecek olanları kaçırdık. Onları misafir edemedik. Onlarla bağ kuramadık. Tabii ki olan en güzelidir. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz elimizden geldiğince. Ama olur da bir istihdam sorununu çözebilirsek bu bizi daha çok çocuğa, daha çok gence, daha çok yüreğe ulaşacak hale getirecektir. Bu var şu an aklıma gelen. İşte tabii ki de dualar ve fizikselde kim ne yapabiliyorsa, benim de böyle katkım olur diyen Hataylı ya da Türkiye'den herhangi bir ilinden gelip katkı sunmak isteyen herkese de kapımız açık.
0: Evet, tabii şunu da hatırlatalım. Bu çalışma Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği'nin çatısı altında yapılıyor. Dolayısıyla dernekle iletişime geçebilirsiniz. Bu dernek üzerinden işte sosyal medyada da yine aynı şekilde Milleyha sosyal medya hesapları var, Milleyha Doğa Gözlem Evi şeklinde. Dolayısıyla burada işte bağış olur, işletmecilik deneyimleri olur veya Gizem'in söylediği gibi işte bu hafta sonu gerçekleştirecek etkinlikler de tamamen gönüllülük bazlı gerçekleştiriliyor. İşte Emin geliyor, bir sürü kuş gözlem yürüyüşü, gezisi gerçekleştirecek. İşte başka arkadaşlarımız geliyor, çocuk oyunları gerçekleştirecek. İşte su atölyesi, felsefe atölyesi vesaire. Dolayısıyla hani hem bu bölgeden hem de bölge dışından imkan buldukça buradaki çocuklar ve gençler için hem emekle, gönüllülükle hem de aslında iş gücüyle, maddi imkanlarla veya işte buraya bir belki farklı bir işletme fırsatlarıyla destek olabileceğinizi söyleyelim. Şimdi tabii bu sene başlayan bir de bu Müleyha buluşmalarına sözü getirmek istiyorum. Bu böyle enteresan bir çalışma oldu. Şimdi ben de tabii Doğa Derneği'ne de tanıştığım başka alanlarda da duyuyorum. Ya ne güzel Müleyha buluşmaları oluyor. Keşke burada da bir buluşma olsa, böyle bir organizasyon olsa gibi temenniler var. Müleyha'nın tabii enteresan bir durumu da oldu. Yani bu böyle bir ne bileyim işte bir belediyenin şenliği veya festivali değil, bir projenin faaliyeti değil, ne bileyim tek bir derneğin hadi bir buluşma yapalım diye ortaya attığı bir fikir de değil. Bu oldukça böyle kolektif, bir grup işte gönüllü insanın ya yani Müleyha için ne yapabiliriz derken böyle buluşmalar düzenlemeye karar verip hem bölgedeki insanlara bir faydamız olsun hem de dışarıdan gelebilecek, katkı verebilecek insanları getirelim, buluşturalım ve burada yeni çalışmalar başlasın dediğimiz bir buluşmaydı. Buluşmalar devam edecek mi? Özellikle ikinize de ayrı ayrı sormak istiyorum. Bu buluşmalar için de belki bir desteğe ihtiyacımız olabilir veya insanlar gelmek istiyorsa ne yapmalı, nasıl parçası olmalı? Bu buluşmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz ve devamı ile ilgili ne düşünüyorsunuz aslında? Bunları sormak istiyorum. İstersen önce Emin seninle başlayalım.
1: Olur. Güzel bir soru. Buluşmalar elbette devam edecek. Çünkü sadece insan formunda buluşulmuyor orada. Her mevsimde ayrı bir canlı topluluğu bir araya geliyor. Sana şöyle söyleyeyim. Aşık olduğum şey orada. Durduğun yerde her günün ayrı bir hikayesini çok net bir şekilde izleyebiliyor olmaktı. Bu da şu demek. Her gün apayrı canlılar alana gelip alanı kullanıyor ve bir sonraki gün yeni gelenlerle yer değiştiriyor. Bu tabii günlük olan bir şey değil, hani şey anlamında değil. Gelen sadece bir gün kalıyor anlamında değil.
0: Bunu
1: Gelen
0: özellikle tabii
1: uzun da
0: kuşlar
1: kalabiliyor.
0: için söylüyorsun. Bunu da
1: Evet, yani
0: kuşlara duyarak
1: mesela kuşlar,
0: söylüyorum.
1: ama yani bu kelebekler için de aynı şey.
0: Heh.
1: Hani ya da ne bileyim
0: Evet.
1: kaplumbağalar için de aynı şey. Bu buluşmalar yılın her döneminde farklı zaman dilimlerini seçerek olacaktır. Olacak, öyle hissediyorum. Ya yani ben de orada olacağım çoğu zaman, belki her zaman. Bu farklı zaman dilimlerini hep birlikte karşılamak benim oradaki hikayemin tamamlanışı aslında. Buna da ben gönülden bugüne kadar hizmet ettiğim gibi aynı şekilde hem kalbimle hem başımla hizmet etmeye devam edeceğim. Çok keyif alarak, yani öyle söyleyeyim.
0: Bu farklı zaman dilimlerine birkaç tane örnek verebilir misin? Birazcık bakıyorum şimdi zamanımız var. İnsanların anlaması açısından yani.
1: Yani diyelim ki Ankara'dasınız. Ankara'da oraya bir alana gelen kuş çeşitliliği sonbahar ve ilkbaharda zenginleşir. Daha sonra azalmalar yaşanır. Müleyha üzerinde baktığımızda her dönemde orayı kullanan canlı topluluğu yüksek sayılarda bulunuyor. Bu da mesela özellikle göç zamanlarında çok daha büyüyen sayılara çıkıyor. Yani mesela Nisan ayında ya da Mart ayında kolaylıkla, gene kuşlar üzerinden konuşursak, 100 türü aşabiliyorsunuz birkaç saat içinde. Türkiye'de bunu yapabileceğiniz çok fazla alan yok.
0: Bir
1: Bu
0: de çok
1: anlamda
0: küçük bir alan. Yani o da çok
1: kesinlikle
0: etkileyici.
1: öyle.
0: Yani o
1: Bu kadar
0: kadar
1: ufak,
0: minicik bir alan ki aslında.
1: o kadar ufak bir alanda aslında sığınak görevi gördüğünü görüyorsun. Bu da suyun başka yerde olmamasıyla alakalı. Aslına bakarsan Asin'in eski zamanlarına gitsen, o Samandağ'ın da şu an üzerinde kurulu olduğu bazı kesimler, meyve bahçelerinin olduğu yerler, çevre yolunun yapıldığı yer Asin'in aslında cenneti olarak eskiden önümüzde dururdu, durabilirdi. Şu an artık üzerleri doldurulmuş durumda. Evler var, yollar var, bahçeler var. Maalesef bahçeler de artık yerini imarlı beton narme evlere bırakıyor. Bu ufacık alan resmen bir sığınak görevi görüyor. Aslında sığınak demek biraz böyle olumsuz bir kelime de çağrıştırabilir. Burası bir istasyon. Hepimizin durmak istediği, ya yoruldum ben burada biraz dinleneyim diyebileceği bir istasyon. Bu insanlar için de geçerli olacak. Yani ben orada ne zaman gitsem elbette yorulduğum şeyler de çok oldu. Bu da birçok canlının karşılaştığı günümüzdeki yorgunluklarla aynı. Hani her ne kadar oraya biz büyük bir buluşmaya, keyif almaya geliyorsak, biliyoruz ki o leylekler, oraya ulaşan yüzlerce kaplumbağa bin bir zorlukla uğraşıyor bugün. İnsanın dolaylı ya da doğrudan doğaya bıraktığı etkilerden ötürü. günümüzde gördük birkaç gün önce, birkaç hafta önce. Leylekler İstanbul'da patır patır tren raylarındaki yüksek gerilimlerden ötürü öldü. Bu hayvanlar oraya geldiği zaman gerçekten zor bir koşulda geliyor. Yavaş yavaş toplumca bence bunları da anlayacağız, göreceğiz. Bu hepimize de çok faydalı bir dönüş sağlayacak. Tıpkı bu Mileha buluşması nasıl etki yarattı ve insanlara farklı noktalarda bir heyecan kattıysa, bu yayılacaktır, emin olun. Yani İleyhan'ın emini olduğu gibi İğneada'nın Merve'si çıkacak. Gediz Deltası'nın Ömer'i çıkacak. Her tarafta bir insan sahiplenecek ve sadece insanlar insan olarak kalmayacak. İnsanlar çoğalacak. Bunu fark edip keyif alan, feyiz alan insanlar, biliyorsunuz yeni nesil şu an muazzam bir şekilde geliyor. Bilgiye ulaşım çok daha kolay. Herkes her yeri çok daha rahat bir şekilde algılayabilecek duruma geldi. Ne zaman bu olay gerçeğine kavuşur? Eğer o alan kalırsa o genç o duyguyu yaşayabilecek durumda olur. Eğer o alan kalmazsa sadece bilgiler tarihte şöyle geçiyor: orada öyle bir şey vardı, öldü, bitti,
0: Evet, resmi de
1: gitti.
0: buydu. Aynen öyle.
1: Resmi de buydu. Tarihe bakıyorsunuz, soyut tükenmiş, canlı dolu. Ne sesinden haberimiz var, ne başka bir
0: Duygusal.
1: varlığından haberimiz var. Çoğumuzun haberi yok.
0: Kesinlikle.
1: Yani orayı doldurup ev yapsalardı, oradaki yeni nesil insanlara da bir işkence olacaktı. Hiçbir zaman neyin üzerine oturduklarını bilemeyeceklerdi. Tabii doğa hepimize çok şey öğretiyor. Umarım ki Mileha hikayesi de tatlı bir anı olarak hepimizin hayatında kalmaya devam
0: Devam
1: edecek.
0: eder.
1: Umarım da demiyorum, öyle olacağını da, yani bu umarımla başlayacak bir cümle içinde kullanılmamalı. Mileha öyle bir yer zaten. Öyle de kalmaya devam edecek.
0: Evet sevgili Gizem, son sözü sana vereceğim. Sen de bir Mileha canlısısın aslında, oralısın. Bu buluşmalar peki senin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunların devam etmesinin önemi nedir oralı bir genç kadın olarak?
2: Ben buluşma deyince Dicle, biz Hızır'la Musa Aleyhisselam'ın buluştuğu topraklarda varız. O geldi aklıma. O yüzden buluşma bu topraklarda hep var olacak. Ben Mileha'nın insanla, yani Mileha'daki varoluşun, bütün o doğadaki bütün etmenlerin birlikteliğinin insanın da kendi bir cemini yansıttığını görüyorum. Oraya gelen herkes ve kendi birlikteliğini hatırlatıyor. Belki de Mileha buluşmalarının diğer buluşmalara kıyasla daha hatırlanır olması o deneyimi tatmış olmalarından diyorum. Ben gün içinde bile Mileha Doğa Gözlem Evi'ne gideyim, işte çocuklarla sorumluluğum var şeyinde iken bile gün içindeki oradan çıkışta ne kadar yorulur olursam olayım, ne kadar yenilendiğime ve birlik duygusuyla oradan ayrıldığıma defalarca şahit oldum. Değil artık bir kuşun, bir kelebeğin ya da suyun peşinden Mileha'da koştuğunuzda neler olacaktır. O yüzden buluşmalar devam edecek. Bu bize kalmış değil. Biz devam etmesi ve sürmesi için bir şey başlattık. Umarız bayrağı da devralacak çocuklar, gençler yetişiyordur diye. Bir sonraki buluşmalarda buluşmaya katılamayan herkesi bekliyoruz.
0: Harikasınız. Evet, bu hafta Yeryüzü Tanığı'nda Samandağ'dan sevgili Gizem Cabbaroğulları ve Emin Yoğurtçuoğlu ile bir aradaydık. Herkese selamlar gönderiyoruz ve bir sonraki Mileha buluşmasına veya imkanı olanları bugünden itibaren Samandağ Mileha'ya bekliyoruz diyerek programı kapatıyoruz. Hoşçakalın. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum Gizem ve Emin bu arada.
2: Ben teşekkür
1: Çok
2: ederim.
1: teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mihriban Demirkut'a teşekkür ederiz.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Hey! Açık deriyi!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. Agora.
8: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
0: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mustafa Erdal Karayazgan'a teşekkür ederiz.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Hikayenin herhalde dinleyicilerine merhabalar. Ben Meral. Bugünkü programımız iletişim bilimcisi Mine Gencelbekin, Haziran 26'da Doruk Yayıncılık'ta çıkan Sanat Temelli Araştırma ve Dönüşüm, Perspektifler, Örnekler ve Diyaloglar kitabı hakkında konuşacağız. Hikayenin herhalde programına hoş geldiniz sevgili Mine.
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Sohbetimize başlamadan önce sizi dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Siz 30 yılınızı geçirdiğiniz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden barış bildirisine imza atan akademisyenler arasında olduğunuz için 2017 yılında ihraç edildiniz. Üniversiteden ihraç edildiğinizden beri eşiniz ve kızınızla birlikte Almanya'nın Köln şehrinde yaşıyorsunuz. Siegen Üniversitesi'nde medya çalışmaları ve Road to Democracy yani demokrasiye giden yollar programlarında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders veriyorsunuz. Alman Bilimsel Araştırmalar Kurumu Deutsche Forschungsgesellschaft Gemeinschaft desteğiyle yürütülen bir araştırma projesinde yönetici ve araştırmacı olarak çalışıyorsunuz. Medya, gazetecilik ve iletişim alanlarında akademik yayınlarınız var. Bir de en son olarak 2022'de Doruk Yayınları'ndan çıkan Yüküm Yok adlı bir öykü kitabınız var. Geleneksel akademik araştırma ile sanat temelli araştırma arasındaki en temel fark hakkında konuşarak başlayalım konuşmamıza. Bu alana hiç aşina olmayan bir dinleyiciyle bu farkı nasıl anlatırsınız?
1: Evet, çok teşekkürler tanıtım için de. Dediğiniz gibi şu anda Almanya'da çalışmalarımı sürdürüyorum. Benim bağlı bulunduğum ihraç edilmeden önceki fakülte İletişim Fakültesiydi. Hepimiz aynı kampüsteyiz ama Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim ve diğerleri. Ve hala son durumu da söyleyeyim. Yüzlerce diğer KHK'lı barış akademisyenleriyle birlikte İşe dönüş kararını bekliyoruz. Danıştay'da kararımız. Bildiğiniz gibi 10 yılı geçti, 11. yıldayız artık imzayı attığımızdan beri. Hukuki süreç maalesef farklı farklı işletildi ve bizler hala işe dönemedik. Şeyi kazanmış olsak bile, hakkımızdaki diğer ağır cezalar vesaireler düşmüş olsa bile bu adaletsizliği de buradan tekrar duyurmak istedim.
0: Evet, çok iyi yaptınız. Hepimiz merakla bekliyoruz sonucu.
1: Evet, çok sağ olun. Şimdi bu süreçte tabii biraz da ben de dönüştüm. İletişim ağırlıklı, iletişim, gazetecilik, medya ağırlıklı çalışmalarım hala sürüyor. Fakat bu ihraç süreci, göç süreci, başka pek çok bu dışlanmışlık hissi vesaire beni başka arayışlara itti. Ve kendimi değişik böyle sanat temelli araştırmaya doğru giderken buldum ve bunu da sonradan fark ettim aslında. Bir yandan evet şu andaki çalışma alanım olan yapay zeka, teknolojiler, iletişim, medya, gazetecilik var ve aslında bu sanat temelli araştırma da onlar gibi disiplinler arası bir araştırma alanı. Hepsi birlikte sürmekle birlikte kültürel kimlik meseleleri, göç vesaire ve farklı yapma biçimleri, farklı araştırma yapma biçimleri üzerine düşünmeye ve eylemeye başladım. Sağ olsun Ziegen'da böyle bir özgürlük, özellik alanı da tanınıyor. Yani kendi işlerimi yapıyorum, derslerimi veriyorum. Bir yandan da istediğim deneysel, yaratıcı arayışlara da yönelebiliyorum. Onları da deneyimleyebiliyorum. Farklı farklı şeyler üretmiştim. Kendi sürgün halim, onun otobiyografisi, öğrencilerle yaptığım çalışmalar. Dolayısıyla bunların içerisinde hep sanat olduğunu fark ettim ve sanat temelli araştırmayı sonradan ben de fark ettim, keşfettim. Aslında 1970'lerden beri küçük küçük alanda olan çeşitli disiplinlerde, sanat psikoterapilerinde vesaire çok görülen bir şeymiş. Ben biraz geç keşfettim. Türkiye'de de bu aslında bildiğim kadarıyla bu konuda bir kitap da yok yayınlanmış. Ama çeşitli çalışmalar var, eğitim bilimciler tarafından yapılan ya da Sanat Psikoterapileri Derneği var vesaire. Bunu toparlayayım dedim yani. Buraya özgü, bu kitaba özgü de yeni bölümler kattım ve hepsini bir araya getirdim. Fark en temelde sanatın tabii kullanılması. Sanat esasında araştırma sorusunun tasarlanması, belirlenmesi, araştırmanın tasarımı, gerçekleştirilmesi, verilerin toplanması, bu sonuçların yayınlanması, tartışılması, bilginin paylaşılması, bütün bu aşamalarda sanatın kullanılması. Ama burada sanat derken tabii ki çıkabilir, böyle bir sonuç da çıkabilir ama yüksek estetik bir değerin olması da beklenmiyor. Yani sanattan yararlanıyoruz, sanatı kullanıyoruz bir araç olarak. Yani sanat çok yüksek estetik değerlere sahip olmayabilir. Sanatın kullanımı söz konusu ve araştırmacı ve araştırılan arasındaki iktidar ilişkisinin daha tabii bunu yapan başka çalışmalar da var. Sanat temeli araştırma tek değil ama bunun daha az hiyerarşik, hatta hiyerarşik olmaması arzu edilen bir şey ve araştırılanların da katılması sürece çok kabaca böyle özetleyebilirim.
0: Yani yaratıcılık katılıyor akademik araştırmalara.
1: Evet.
0: Evet. Peki klasik sosyal bilim yöntemleriyle karşılaştırırsak sanat temelli araştırma metodolojisi bize geleneksel yöntemlerin sunamadığı hangi imkanları sağlıyor?
1: Yani burada katılımı artırıyor en başta. Bağlı bulunduğu, benim daha doğrusu takip ettiğim sanat temelli araştırmalarda toplumsal adalet vurgusu var. İktidar ilişkileri daha çok inceleniyor. Bunu yapan tabii ki klasik sosyal bilimde de şeyler, araştırmalar olmakla birlikte bunun yöntemi de, yani bir araştırmacı belli varsayımlar üreterek gidip bir gruba birlikte araştırma yapacağım, size bu soruları soracağım deyip kendisi şey yapmıyor, cevaplamıyor yani soruları, değerlendirmiyor. Hep bütün sürece katılması hedefleniyor. Ama tabii ki klasik sosyal bilimlerde de adaleti vurgulayan özgürleşim temelli araştırmalar var. Hatta bazıları yani sanat temelli araştırma ile öbürlerinin arasında çok yakın ilişkiler var. Hangilerinin arasında? Mesela otoetnografi arasında, feminist yöntem metodoloji arasında. Çünkü onlarda da biliyorsunuz hep beraber, sizin de çalışmalarınızda vardır. Kadınlar için değil, kadınlar tarafından, kadınlarla yapılan araştırmadan söz edilir. Yani araştırmacı kendisini ben hakikati biliyorum ve herkesten iyi biliyorum ve size de soracağım, sizden öğreneceğim, kendimi değerlendireceğim gibi bakmaz. Öznellikler de önemlidir. Kendisi de onun içindedir, yani olayın içindedir. Bunun gibi şeyleri de söyleyebilirim. Eylem araştırması diye çevirebileceğim action research bir ara çok revaçtaydı esasında. Yani sadece araştırmak değil de bir eyleme, bir sonuca yol açmak. Hep beraber bunu yapmak. Belli bir grupla hep beraber oturup bunu nasıl araştırabiliriz ve nasıl bir dönüşüm, değişim yaratabiliriz konulu. Maalesef o son yıllarda biraz şeyden düştü, gözden düştü. Literatüre baktığımızda başka böyle onu kullanan, o mirastan yararlanan başka çalışmalar görüyoruz. Şey gibi mesela topluluk eksenli çalışmalar, katılımcı çalışmalar gibi. Ama burada hani katılım sözü de biraz sorunlu tabii. Şimdiki kullanımı, sosyal medya dünyasını falan düşündüğümüzde her gün bize yağıyor ya mesajlar, işte paylaşmak ister misin, katılmak ister misin, arkadaşlarına paylaş. Böyle bir katılımcılık değil tabii. Katılımın da bu kadar mitleştirilmesi de değil. Hani şu an var olan sosyal medyada dolayımlanan katılımcılık türlerini, hani onların içerisinde biliyorsunuz cinsiyetçilik var, ırkçılık var vesaire, şiddet var. Buradaki katılımcılık, yani bir toplumsal iyi oluşturmak için, olumlu bir dönüşüm için, o da işte toplumsal adalet, eşitsizlikleri işte vurgulayan bir çözüm yolu aramaya çalışan. Dolayısıyla hani iç içe başka şeyler var tabii ki. Sanat temeli araştırmada bütün bunlardan yararlanmış, farklı olarak ama sanatı kullanmış. Bütün şeyleriyle, yani edebiyatıyla, dansla, müzikle, resimle, bütün bunların olanaklarından yararlanmış.
0: Son derece alan açıcı, araştırılan kişiler için alan açıcı ve onların kendilerini ifade etmelerine olanak veren, birlikte sonuçlara ulaşılan bir yöntem anlattığımızdan anlaşılıyor. Peki siz kitabınızın tanıtım metninde İhraç, sürgün, göç ve güvencesiz akademik emek gibi oldukça zor, zorlayıcı ve çetin deneyimlerin çalışmanıza yön verdiğini anlatıyorsunuz. Son 10 yılda yaşanan tüm bu ağır kırılmalar, yani girişte de söylediğiniz gibi halen sonuçları bekliyoruz diye işinizden oldunuz, yaşam sisteminiz değişti. Son 10 yılda yaşanan bu ağır kırılmalar ve dönüşümler arasında sanat bir iyileşme ve direnme alanı olarak kendisini nasıl var edebilir, nasıl var ediyor? Yani siz bu alanı nasıl kullanıyorsunuz kendiniz için?
1: Evet, yani benim özelimde bunun çok etkili olduğunu düşündüm ben. Yani en başta gerçekten hiç bilmeden ve bu metodolojilerle de bir ilişkim olmadan sadece yazmaya başladım. Yani sadece olanı yazmaya ve kendi hayat anlatımı yeniden anlamlandırmaya çalıştım. Yani başıma gelen ne oldu, ne yapıyorum ve bunun için İşte fotoğrafın imkanlarından yararlandım. Kendi fotoğraflarıma baktım, fotoğraflar çektim. O hayat hikayemle bunların arasında bir ilişki kurmaya çalıştım. Ama oradan hani sadece kendimle de sınırlı kalmayıp göçmen kadınlarla Türkiye'deki şeyde Almanya'daki
0: Çünkü siz de bir göçmen olmuşsunuz o sırada.
1: evet. Ben de göçmen oldum. Onların evlerini ziyaret ettim. Onların albümlerine, fotoğraflarına baktık beraber. O öyle bir açılım oldu benim için. Yani o oralarda yani yaptığım o klasik gazetecilik araştırmalarında falan hissetmediğim böyle hazzı, heyecanı hissetmeye başladım. Çünkü pek çok sorularım vardı. Kendim dönüşüyordum, değişiyordum. Ve yani yapa geldiğim şeyler beni bir şekilde tatmin etmemeye başlamıştı. Onlarla onu yaptım. Derslikler her zaman benim için çok kıymetli. Dersliklerde eleştirel pedagojiyi söylemeyi de unuttum biraz önce. Hani bu sadece kendi başına çıkmadı. Sanat temelli araştırmanın pek çok şeyle de mirasla da ilişkisi var demiştim ya. Onlardan birisi de eleştirel pedagoji aslında. İşte 1900 yine 70'lere kadar götürebiliriz. Latin Amerika'ya götürebiliriz. Yani Türkiye'de de çok
0: Evet,
1: yayınlandı. Ben de
0: ezilenlerin pedagojisiyle ortaya
1: Evet,
0: çıktı.
1: yani o dersliği öyle kullanmak, derslikleri bir imkan alanı olarak öğrencilerle birlikte ve öğrencileri de onların da dönüşümle hep beraber dönüşmek gibi. Bu son 10 yılda tabii orada çok inişler çıkışlar yaşadım ben. Yani ben Cebeci'de kampüste çok politik bir kampüsten geliyorum ve bizim öğrencimiz daha farklıydı. Duyarlılıklarımız ortaktı. Almanya'ya gelince tam aynısını göremedim. Yani o politik şeyi, duyarlılık biraz böyle eksik gibi geldi. Fakat onlarla da daha başka türlü çalışılıyor. Yani Almanya'daki öğrenci de önce çok mesafeli duruyor. Fakat aşama aşama geliştirebiliyorsunuz ve harika çalışmalar üretebiliyorlar. Onlarla da bunu yaşadık. Çok ilginç bir şey yani bu dediğim. Dolayısıyla şey de öyle çıktı mesela o iklim kriziyle ilgili yine bir çeşit ekomedya okuryazarlığı yaptığımız bölüm. Onlarla yaptığım çalışmalar yaparken bunu yayınlayacağımı düşünmüyordum doğrusu. O da yine öyle kendiliğinden akarak çıktı. Dolayısıyla 10 yıllık dönüşüm kişi olarak dönüşümüm herhalde sürgün deneyimi, atılmak, dışlanmak Türkiye'deki o yaşadıklarımız ama Almanya'daki o ulus devletin de yine ikinci bir ulus devletiyle de mücadele etmek zorunda kalmak. Sanırım hepsine dair bir açmaya çalıştım yani böyle dirseklerimi koyarak böyle bir ittirmeye kendime alan açmaya çalıştım.
0: Evet.
1: Öyle öyle oldu. Öyle ilişkilendim ben daha doğrusu bunu yapanlar tabii ki başka sahiplerle yapmış olabilirler ama benim öyle oldu hikayem.
0: Yani mücadeleye devam ettiniz. Değişerek, dönüşerek, hep birlikte dönüşmeyi amaçlayarak mücadeleye devam ettiniz. Bu programın müzik parçalarını da ben sizden rica etmiştim. Verdiğiniz ilk parça oldukça hüzünlü bir parça. Herhalde bu yaşadıklarınızla ilişkili diye düşünüyorum. Siz Erol Mutlu'dan Mavi Çocuklar parçasını dinlemek istediniz. Neden bu hüzünlü parçayı seçtiniz?
1: Değil mi?
0: Tahminimde
1: Gerçekten.
0: doğru muyum? Acaba Almanya deneyimler, Türkiye deneyimleri?
1: Yani sırf onlarla da sınırlı değil de dünya böyle çok karanlık bir dönemden geçiyor diye düşünüyorum. Ben bu parçayı çok seviyorum ve bir şekilde çok fazla da yani tabii ki popülerleşmesi beklenmiyor her şeyin ama çok fazla yayılmadı, duyulmadı diye de böyle bir olanak olarak kullanmak istedim. Çok beğeniyorum. Yalın Ayak şarkısını da çok seviyorum Erol Mutlu'dan. Bu şarkıda o mavi çocuklar şeyi çok çok hoşuma gidiyor. Müzik de ezgi, sözler hepsi birden ve hani çok karanlık zamanlardan geçiyoruz. Artık öyle bir yere doğru geldik ki mesela çocuklar ölüyor bombardımanlar altında ve Amerika'nın şey yaptığı gibi ifade ettiği gibi işte biz aslında hedeflemedik, yapay zekayı kurmuştuk, yapay zeka öyle yaptı diye bir okul katliamını böyle anlatabiliyorlar. Yani bir şey de yok. Hani eskiden ne bileyim hani savaşlar ve şey şiddet hep vardı ama hani sivil ölüm pek o kadar şey matah gurur duyulabilecek bir şey değildi. Bunu artık hani ya yapay zeka yaptı sanki yani insani bir sorumluluk yokmuş gibi yani böyle teknolojik bir şeye atarak hani sorumluluğu başka bir yere atarak bu her yerde pek çok coğrafyada çocuklar kurban oluyor. Yani işte bugün de bir kaza vesilesiyle duyduk yine şeylerin Kuzey Kıbrıs'taki şeyi kazayı trafik kazası yani büyük bir felaket yaşanmış ve bir görgü tanığı yine diyor yaşlı kadınlar ve çocuklar en çok kaldılar. Belki ölenlerin arasında en çok onlar çünkü daha mağdur. Daha güçlü çıkamadılar diyor. Yani tam şeyleri bilmiyoruz ama sonucu ne olacak? Yani çocuklar bunu çok çekiyorlar cezasını. O yüzden onu da çekmek seçmek istedim ve
0: Evet,
1: çocukları
0: çok
1: vurgulamak.
0: teşekkürler bu parça için. Siz bugün dediniz, bugün olan kaza dediniz. Biz bu programı daha önceden 30 Ağustos'ta yapıyoruz. Cuma günü yayınlanacak.
1: Doğru.
0: Dinleyicilerimiz şaşırmasınlar dinlerken. Şu
1: Doğru.
0: anda Erol Mutlu'da Mavi Çocuklar parçasını dinliyoruz.

0: Evet, Erol Mutlu'dan Mavi Çocuklar parçasını dinledik. Hikayenin Her Hali programındayız. Ben Meral. Bugünkü Hikayenin Her Hali programında Mine Gencelbek ile Sanat Temelli Araştırma ve Dönüşüm, Perspektifler, Örnekler ve Diyaloglar kitabı hakkında konuşuyoruz. Akademik hayatın ve özgürlüklerin daraldığı, otoriter baskıların arttığı dönemlerde sanat temelli yaklaşımlar size bir akademisyen olarak ya da araştırmacıya nasıl bir nefes alanı ve esneklik kazandırabilir? Siz bunu pratik deneyimlediniz. Neler anlatırsınız bu konuda?
1: Evet. Yani nefes alanı ve esneklik sözcükleriniz bence çok isabetli. Ben onu hissettim açıkçası bu çalışmalarda. Ya ama tabii şöyle de anlaşılmamalı. Hani bu var olan baskılar, özgürlük mücadeleleri bunlardan kaçış gibi ve bunları yok sayma gibi de bir şey değil bu. Hepsi çünkü iç içe. Zaten kitapta bir bölümü özellikle kitap için yazdım. Kültür ve sanatta hegemonik mücadeleler, yani otoriter devletler nasıl bir kültür sanat alanını kullanıyorlar ve ona karşı hak savunucuları, kültür sanatçılar, kültürel üreticiler nasıl mücadele ediyorlar diye ve bununla ilgili de uzmanlarla, akademisyenler, gazeteciler ve sanatçılarla görüştüm. Dolayısıyla bunlar aslında iç içe. Fakat sanırım bunu yapma biçimi açısından da bir nefes alanı oluyor. Yani
0: Evet.
1: bizim hani alışa geldiğimiz sosyal bilim yöntemleri, teknikleriyle değil de bunu başka türlü yapmak yeni bakış açıları da kazanmamıza neden oluyor. Yani ben o göçmen kadınlarla ev ziyaretlerinde falan onu görmüştüm. Çünkü o zamana dek daha çok haber analizleri yapardım ya da ekonomi politik analizler yapıp mülkiyet dinamiği, işte değişen dönüşen kapitalist sistem, krizler, bunların haber metinleriyle ilişkisi, gazetecilerle ilişkisi gibi konulara bakarken şey yapmak, yani gündelik olana bakmak, sıradan hayata bakmak, gündelik kültüre
0: Ve
1: bakmak.
0: gerçek olana bakmak.
1: Evet, bir açılım
0: Çünkü
1: sağlamak istiyorum.
0: basındaki haberler her zaman gerçeği yansıtmıyor. Yani günlük

0: yaşama yansıtmıyor değil mi?
1: Yani zaten şu anki evet düzlemde küresel olsun, ulusal olsun, nereye bakarsanız bakın, kimlerin elinde diye baktığınızda, kimlerin elinde olduğuna bağlı olarak o görüşler önde zaten. Yani bir şekilde yani kıymetsiz tabii değil o çalışmalar, hala yapıyorum ama hani bir sürpriz de artık olmamaya başladı onları yaparken. Her şey o kadar böyle siyah beyaz olmaya başladı. Oysa ki işte kadınların hayatlarını hep beraber bakarken birbirimizi şaşırtabildik yani. Ben onlardan yeni bir şey öğrendim. Onlar benden yeni bir şey öğrendi. Başka bir şey oldu, kıpırtı oldu yani benim içimde. Heyecan oldu doğrusu.
0: Sizler çalışmanızda iklim krizinden toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve platform adaletsizliklerine kadar günümüzün en kritik meselelerine dokunuyorsunuz. Sanat temelli araçlar bu soyut veya devasa küresel krizlerin bireysel ölçekte anlaşılmasını ve toplumsal farkındalığa dönüşmesini kolaylaştırır mı? Ya da kolaylaştırıyorsa nasıl kolaylaştırıyor?
1: Evet, yani tabii böyle bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. Ona da tanıklık ettim. Fakat tabii ki sihirli değnek değil sonuçta. Pek çok başka araçlar, yöntemler de var. Bunlarla birlikte de düşünülebilir. Bir araçlardan birisi diyelim, potansiyellerden birisi. Ama işte bir yapılar var, devam eden tarihler var. Onlara karşı hani akıntıya karşı kürek çekmek gibi bir şey bazen yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o kadar kolay değil. Bazen küçük sorular uyandırmak, şüpheler uyandırmak bile yeterli olabiliyor. Mesela iklim krizinde esasında Almanya'daki öğrenciler oldukça bilgili geliyorlar üniversiteye. Lisede zaten işte eylemler falan da yaptılar ya, liseli gençler olarak hep beraber biz de gitmiştik. Üniversiteye bilerek geliyorlar esasında bunun temellerini ve dikkatliler, özenliler ama işte bu şey olarak kalıyor. Yani kişisel bir çözüm arayışında olarak, ya işte ben çöpümü buna göre dikkatli dikkatli atıyorum diyor. Ya da o kadar tırnak içinde pluralist, liberal bir eğilim var ki, ya işte otomotiv sektörüne de yazık değil mi noktasına kadar varabiliyorlar tartışırken. Anlatabiliyor muyum? Yani eleştirel, yani ben onu da düşünmek zorundayım. Böyle çok böyle naif bir yerden bakarak bütün çıkar grupları var ve ben onu da düşünmek zorundayım gibi. Dolayısıyla iklim krizinde ben interaktif bir belgesel aracılığıyla ve küresel çapta iklim krizinin varyasyonlarını, şeylerin yansımalarını gösteren bir interaktif belgesel, onlar da medya öğrencileri olduğu için oradan da konuya girmeye çalıştım. İşte 360 derece kamera var, bir şeyi oluyormuş gibi, yanında oluyormuş gibi hissediyor, buzun çıtırtısını duyuyor, nasıl o iklim krizini hissediyor filan. Ama işte bakın, yani Nepal'de olan, mesela Nepal'in suçu değil sadece, yani Nepal yapmamış ve ne kadar büyük bir felaket yaşandı bugünlerde. Yani onlara biraz ben onu hissettirmeye çalıştım. İklim krizinde, iklim kriziyle ilgili çalışmalarımızda, derslerimizde zaten çevre iletişimiydi. Biraz ilgili ki öğrenciler gelmişti ama etkilendiler bence. Yani bu etkilendiklerini görebiliyorum ama hani buradan sonra ne yaparlar? O bilgi nereye evrilir? Bunu bilmemiz bizim tabii şey çok zor. Akademisyen ders vermek çok zor. Çünkü uzun vadedeki şeyini bilemiyorsun. Yani
0: Evet,
1: nereye
0: gelişimini göremiyoruz. Doğru. Evet.
1: toplumsal cinsiyet eşitsizliği de, yani tabii Cebeci'de mesela ilk ben ders verdiğim zamanlar 99 yılında yani kadın denilince bile gülündüğü zamanlar vardı, işte gay lezbiyen denilince bile gülündüğü. Sonradan ama öğrencilerimiz ziyaret ederdi. İşte hocam onu düşündük, ne kadar bir haber gördük, işte cinsiyetçi olduğunu gördük. Böyle bir doyum da alabiliyorsunuz yıllar sonra. Bir öğrenci gelip size bunu itiraf edebiliyor falan. Böyle bir duyarlılık geliştirebildiysek tabii ki ne mutlu.
0: Bunu
1: Yani o
0: söylüyorsunuz ama kitabınıza toplumsal dönüşüm değil sadece dönüşüm yazmayı tercih etmişsiniz başlık olarak. Peki bu
1: evet.
0: seçimi neden böyle yaptınız?
1: Evet, ben tabii ki o ilk bölümde doğru söylüyorsunuz. Çok fazla böyle bireysel bir hikaye yazdım. Her ne kadar toplumsal ve politik dönüşümlerden de etkilenen bir hikaye olsa da kendi otoetnografik anlatım. O yüzden şeyi de uzatmak da istemedim yani şey olarak. Mesela iletişim de yok başlığında. İletişimi de koyabilirdim. Onu da koymadım çok uzun olmasın diye. Yani uzatsam çünkü hem bireysel dönüşüm, politik dönüşüm, toplumsal dönüşüm gibi olacaktı. Biraz mütevazi tutmak istedim sanırsam. Çünkü okuyan biri diyebilirdi ki yani bu senin kişisel anlatın nerede toplumsal dönüşüm görmüyoruz diyebilirdi. Yani böyle bir polemik de çıkabilirdi.
0: Çok tedbirli. Çok
1: Genel
0: tedbirli bir yazarsınız. Tekrar sanat temelli araştırmaya ve iyileşmeye gelirsek, sanat temelli araştırmayı iyileşme ve direnmek pratiği olarak tanımlıyorsunuz. Bunu birkaç defa da programda söylediniz. Bu geleneksel akademik araştırmadan nasıl ayrılıyor? Tekrar dönelim mi o konuya?
1: evet, yani geleneksel akademik araştırmadan dediğim gibi şeyi de yani hissetme, duyarlılık, o duygu dünyasına seslenme, bunu bir şekilde üreterek, bizzat üretim sürecine girerek gösterme, bir umut verme, yani onu etkileyebileceğini, araştırma sürecini, araştırma yapılan konuyu etkileyebileceğini, dönüştürebileceğini hissettirtmek. Bütün bunları sayabilirim
0: Umut
1: sanırsam.
0: verme dediniz. Umut verme de iyileşmenin en önemli herhalde faktörlerinden bir tanesi, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, umut. Ya burada bir müzik arası daha verelim. İkinci parçayı da siz seçtiniz. İranlı şarkıcı Mahsa Vahdat'ın Ay Yüzlü Sevgili adlı parçasını dinletmek istediniz. Neden bu parçayı seçtiğinizi öğrenebilir miyim?
1: Evet, bu da benim çok sevdiğim parçalardan biri. Hatta biz Almanya'da böyle amatörce müzikle de ilgileniyoruz. Bir araya geliyoruz arkadaşlarla. Çalıyoruz, söylüyoruz. Özellikle Covid sonrası başlayan bir şey oldu. Ve bu benim hep beraber bir çok kültürlü, çok dilli şarkılar söyleyelim dedik hep. Bunlardan birisiydi. Çok güzel aktığını, Türkçe ve Farsçanın birlikte çok güzel aktığını düşündüm. Çok sevdiğim için seçtim.
0: Evet, İranlı sanatçı Mahsa Vahdat'tan Ay Yüzlü Sevgili parçasını dinliyoruz.

0: Mahzavadat'tan Ay Yüzlü Sevgili isimli parçayı dinledik. Hikayenin Her Hali programındayız. Ben Meral. Bugünkü Hikayenin Her Hali programında Mine Gencel Bek ile Sanat Temelli Araştırma ve Dönüşüm, Perspektifler, Örnekler ve Diyaloglar kitabı hakkında konuşuyoruz. Mine, siz kendi sürgün deneyiminizi görsel bir otoetnografi denemesiyle ele alıyorsunuz. Kendi hikayenizi araştırma nesnesi haline getirdiniz. Bu süreç sizin için kişisel olarak iyileştirici miydi yoksa yeniden yaralayıcı mıydı? Çünkü hatırladınız hep her şeyleri tekrar.
1: Evet. Yani ilk başladığımda nereye gideceğini bilmediğim ve her şeyi yazdığım zaman sanırım 100 sayfadan fazla bir şey üretmiştim. Ne olacağını bilmeden yani başladım. Sonra fotoğrafla ilgili bir metodolojiyi bularak onu kullandım. Aslında bu Latife Akyüz ve diğer Barış İmzacısı arkadaşlarımın derlediği bir kitapta İngilizce olarak yayınlandı. Biraz uzunca. Şimdi bu kitap için Türkçe'ye çevirdiğimde mesela oraya yazarken çok zor yazdığımı hatırlıyorum ve artık biçimine filan bile bakamayacak halde yazdığımı hatırlıyorum. Şimdi bu kitap için yeniden yazarken mesafelendiğimi gördüm. Yani niye bunu bu kadar uzatmışım ya da işte bu fazla gereksiz bir kişisel ayrıntı olmuş diye kısaltırken. Demek ki yani bunu niye anlatıyorum şimdi Meral Hanımcığım size? Yani belki de o şeyi zamanla o acı birazcık şey oldu demek ki katlanabilir hale geldi. Ve o üretimden sonra yani o üretimin kendisi sadece bunu yaptı diyemem belki. Yani orada tabii kolektif olarak bir şeyleri yapmak da çok güçlendiriyor. Kitapta da onu söyledim işte Yunanistan'daki mesela Feminist Autonomy Center'da gidip onu sunmam. Yine barış bildirisine imza atan arkadaşlarla birlikte o kitabın içinde olmak güçlendiriyor biraz yani o tip yalnız değiliz hissi. Ve bir de zaman tabii ki 10 yılı geçti biliyorsunuz artık ve sanki böyle hani biraz önce şey demiştiniz de nefes alıp böyle bir esnemek gibi bir ifade kullanmıştınız. O çok hoşuma gitti. Ne kadar değiştirebildik, dönüştürdük bilmiyorum da bizi bu mağdur eden süreçlerde bir mücadele verilse de biraz esnemeyi de öğreniyorsun. Beklemek. Belirsizliklere karşı beklemek benim yani en yapamayacağım şeylerden biriydi. Çok planlı bir insandım, her şeyi belirlemeye çalışan vesaire. Ama hayat savurabiliyor yani hayat gerçekten o kontrolü elinizden aldığında da yeniden hayatınıza sahip çıkabiliyor musunuz, direnebiliyor musunuz, ayakta kalmaya çalışabiliyor musunuz en azından? O çok kıymetli.
0: Evet, bunu
1: Ben de
0: fark etmek de sağlamanın önemli bir adımı değil mi?
1: evet, yani sadece onunla başladım zaten ondan sonra ben edebiyata sıçradım Meral Hanım. Yani o da yetmedi çünkü. Yani bir sürü meseleyi anlatmak için kurmaca karakterler yaratmak durumunda kaldım. Yani
0: Yüküm Yok
1: bazı
0: kitabınızdan bahsediyorsunuz.
1: evet. O da çok şahane bir şey yarattı bana. Başka bir olanak yarattı. Şimdi de bu sanat temelli araştırmayla da böyle hepsi böyle iç içe gelişip besleniyormuş gibi geliyor bana. Umarım öyledir. Evet.
0: Evet. Siz ihraç, sürgün ve bunlara bağlı olan göç gibi deneyimlerin yalnızca insanın yaşam koşullarını değil, düşünme ve bilgi üretme biçimini de değiştirdiğini çok güzel şimdiye kadar örneklediniz. Daha eklemek istediğiniz şeyler var mı bu çalışma yönteminiz hakkında?
1: Evet. Yani şey tabii hani çok var aslında tabii eklemek istediğim ama şeyi bir önceki yerden bıraktığım şunu da söylemem lazım. Yani yazmak bende öyle bir etkisi oldu ama Almanya'da da çeşitli göçmen kadın dernekleriyle sol platformlarda çalışmalar yaptığımda mesela şeyi söyleyen de oldu yani bana iyi gelmiyor yazmak hani bunu bana söylemeyin çünkü sanırım şunun altını tekrar çizmem lazım. Yani başında söyledim ama bir adalet talebiyle birlikte bu yazmak. Yani yoksa hani yazalım, resim yapalım falan gibi bir şey de değil. Yani çünkü onu söyleyen cumartesi annelerinden yakınını kaybetmiş, hala cesedine ulaşamamış bir insandı ve bunun üzerine yazamıyorum dedi, daha kötü oluyorum dedi. Yani toparlarsam sanırım yani o karşılaşmamızdan benim anladığım, tabii illa onu yazmak zorunda değil, başka bir şeyi de yazabilir. Orada kendini akıtabilir, biraz rahatlatabilir. Ama bir yandan da şeyi unutmamamız lazım, adalet talebi. Yani adalet talebini iç içe geçirirsek bir dönüştürücü bir rolü var diye düşünüyorum ben. Onun altını çizmek istedim.
0: Evet, adalet talebi dediniz. Şimdi bu kitabınız biz sizin sanat temelli araştırma ve dönüşüm perspektifler, örnekler ve diyaloglar kitap Boyut Yayınları'ndan çıkan kitabınız hakkında konuşuyoruz. Eminim genç öğrenciler, genç insanlar, meraklılar bu kitabı alıp okuyacaklar. Okuyan insanlar da araştırmacılar da olsun, araştırmacı olmasın. Kitap bunun nasıl bir ilham vermesini umuyorsunuz?
1: Evet, bu sorunuz çok güzel. Keşke verse, vermesini çok isterim. Ben kendim her okuduğum şeyden, bazen okuduğum bir kitabın dipnotundaki bir referanstan kendimi açabilen bir insanım ve hep inanıyorum da hani hayatımızı değiştirebileceğine inanıyorum her okuduğumuz kitabın, hani Orhan Pamuk'un romanındaki gibi. Değiştirebilir diye düşünüyorum. Böyle bir naifliğe de sahibim. Keşke benimki de olsa, bir ilham verse. Yani çoklu okumalar var tabii ki. Metinler hiçbir zaman şey değil, tek anlamlı değil. Benim niyetlendiğimin ötesinde, o şeyde bile tabii edebiyatın alanı çok daha geniştir, olanakları çok daha geniştir ama herkes farklı farklı anlamlandırabiliyordu, başka bir karakteri seçebiliyordu. Kendi yakın çevreme sorduğumda bile burada ben çok isterim, ne isterim, keşke yani pes etmemeyi aktarabilsem, ki benim de pes edileceğim dediğim zamanlar da oldu. Yani onu da söyleyeyim, yani böyle bu 10 yıl içerisinde birkaç kez oldu, artık pes mi etsem dediğim, yeter dediğim. Bu kitap bunu şey yapabilirse çok sevinirim. Yani kabul etmemek, yani hiç bize dayatılan şeyleri ve ayakta kalmaya çalışmak. Başka türlü yaşamamız, yani başka türlü bir hayatı her zaman hayal etmemiz ve bunun için uğraşmamız gerekiyor. Başka türlü olmalı dememiz gerekiyor. Bunu kabul etmememiz gerekiyor. Buna dair bir ilham olursa, başka araştırmalara tabii ki esin kaynağı olursa çok sevinirim.
0: Evet, çok da güzel olur sanat temelli araştırmalar. Çünkü üniversitelerin fil dişi kulelerden çıkması şart. Araştırmacıların fil dişi kulelerden çıkması şart. Sanat temelli araştırmalarda bu şansı bizlere veriyor. Daha çok konuşacaklarımız olduğuna eminim ama ne yazık ki bugünkü programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da eklerim, sonra kapatalım.
1: Evet, yani son olarak bilemiyorum yani neyi söyleyeyim, çok fazla konuşabileceğimiz şeyler var. Ama sanırsam bu şeyde hem akademide hem sanatçıların arasında, gazetecilerde, bizim bütün bu kitabın konusu, bizim çalışmalarımızın konusu olan tüm gruplarda şeye çok ihtiyacımız var, özerkliğe. Yani buralarda nefes almaya, çünkü kapitalizm olsun, o ticari baskılar olsun, platformun dayatmaları olsun ya da otoriter devletler olsun, ne olursa olsun, güvencesizlik olsun. Yani yarınımızı görememek, kirayı ödeyecek miyiz, ödemeyecek miyiz, bunu bilememek. Özellikle alt sınıflardan gelen bizler için bunlar sorun. Bu yaratıcılığı öldürüyor yani. Bunu görmek lazım ve onu, aslında buradaki yaratıcılık ölünce tüm toplum kaybediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla asıl olan gerçekten gazeteciler olsun, sanatçılar, hak savunucuları, bunlar da akademisyenler, bir özerk alanın yaratılması gerekiyor ve bunun için mücadele etmeye devam etmek gerekiyor.
0: Evet, bu çok güzel son sözle programımızı bitiriyoruz. Konuğum olduğunuz için çok çok teşekkürler Mine
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gencelbek. Hoşça kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mustafa Erdal Karayazgan'a teşekkür ederiz. Evet.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Gelecek istasyon Taksim.

0: Apaçık Radyo.
1: What?

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Music of the World, İstanbul.
4: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hatice Uyan ve Ali Onat Uyan'a teşekkür ederiz. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: İyi günler sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri efendim. Ben Selim Badur. 4 Eylül 2026 tarihinde her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında birlikteyiz. Bugün Ayşegül birazdan katılacaktır sevgili programcı arkadaşım. Ama önemli bir konuğumuz olduğunu hemen belirteyim. Profesör Doktor Ahmet Saltık bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim değerli Profesör Badur. Eksik olmayın bu
0: Çok
1: fırsatı
0: teşekkür
1: verdiğiniz
0: ederim.
1: için.
0: Özellikle bize vakit ayırdığınız için tekrar tekrar teşekkürler. Şimdi genelde ben konuklarımızın böyle özgeçmişlerini okumak, onları ayrıntılı ve uzun uzun tanıtmak gibi bir eğilimde olmadık şimdiye dek. Ama sizin yaptıklarınızı görünce o kadar farklı yönlerde çalışmışsınız ki, o kadar farklı eğitim kurumlarında ders vermişsiniz ve sizin kendi eğitiminizde o kadar zengin bir portföy var ki bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani İstanbul Tıp Fakültesi, Hacettepe'de başlayıp İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı uzmanlığı, sonra yeraltı maden işletmeciliği doktorluğundan iş yeri hekimi olarak çimento ve kağıt fabrikalarındaki hekimliğiniz, Elazığ Cüzdem Hastanesi başhekimliği, 2 dönem Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeliği. Daha sonra birdenbire beni çok hayrete düşüren ve biraz anlatmanızı da rica edeceğim Ankara Siyasal Bilgiler Mülkiye eğitiminiz var. Ondan sonra da sizin sağlık hukuku yüksek lisansı yaptığınızı öğrendim. Yani hem tıp fakültesi hem mülkiye iki farklı zor, çok önemli iki üniversiteyi, iki kurumu da eğitim görmüşsünüz. Ve
1: Hukuk
0: özellikle
1: fakültesi.
0: nasıl efendim?
1: Üç, üç, üç, üç fakülte, bir de
0: Bir de
1: Ankara Hukuk
0: hukuk
1: var.
0: var değil mi? Evet, yani bunu nasıl yaptınız hocam? Biraz buna değinelim, öyle girelim lütfen konuşmaları. Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim. Beni mahcup ettiniz değerli
0: Estağfurullah, ne
1: Badur.
0: demek ki? Gerçi hocam.
1: Tek dürtümü ülkeme, insanlarımıza, olanaklı ise dünyanın başka insanlarına da bilimsel birikimimizle daha çok katkı verme çabasıdır. Bundan ibaret. Mülkiye eğitimini bir halk sağlığı uzmanı hekim olarak kamu yönetimini daha yakından tanımak üzere aldım. Hukuk Ankara Hukuk Fakültesi ve Mülkiye yan yanadırlar biliyorsunuz. Cebeci'de Türkiye'nin iki köklü kurumu. Sağlık hukukuna öteden beri ilgi duymaktaydım. Dolayısıyla Ankara Hukuk Fakültesi'nde bir lisans eğitimini tamamladıktan sonra sağlık hukuku alanında master yaptım ve şu anda da anayasa hukuku doktora eğitimim sürüyor.
0: Vay canına.
1: Böyle kazandığımız bilgileri, bilimsel bilgileri aydın sorumluluğu içinde dolan başağın gittikçe boynunu büktüğü biçimde bilim terbiyesiyle etik çerçevede insanlarımızın yararına sunmaya çalışıyoruz. Ben size fırsat verdiğiniz için, beni şımartan bir sunum yaptığınız için teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, hayır dedim ki hukuk fakültesi ve siyasal bilgiler yan yana dedim. İyi ki ODTÜ'de yakında değilmiş, bir de onu da bitirdiniz hocam. Efendim ben sizden tabii sizin yazılarınızı, konuşmalarınızı çok uzun süreden beri izleyen birisi olarak ve beğeniyle çok önemseyerek izleyen, okuyan birisi olarak özellikle şu son yazınızdan sonra sizi programımıza konuk olarak almaya cesaret ettim. Bu Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan 18 Haziran 2026 günü yayınlanmıştı. 2026 yılı çok sıcak olacak başlıklı yazınızdı. Birçok konuya değineceğiz program akışı sırasında ama özellikle bu başlıkla yazınızdan hemen sonra kısa bir süre önce de Nepal'de ve Tibet'te bu iki ülkenin çok ağır bedel ödediği bir olumsuz gelişme oldu, bir felaket yaşandı. Biraz programımıza buradan başlayalım diye düşündüm, uygun olur diye. Bu yazıdaki bu 2026 yılı çok sıcak olacak da vurguladığınız noktaları biraz açar mısınız bize lütfen?
1: Çok teşekkürler değerli Profesör hocamız, üstadımız, Selim hocamız. Şimdi bir küresel ısınma aşamasını geride bırakan tabloyla karşı karşıyayız. İngilizce karşılığıyla global warming artık geride kaldı. İklim faciası, climate disaster aşamasına geldik. Somut örneklerinde az önce siz işte verdiniz. En son iki somut örneğini. Nepal, Hindikuş dağlarında, Himalaya dağ kuşağının tepelerinde yer alan, dolayısıyla iklim faciasından en çok etkilenen, ama altını çizelim, küresel ne derler, ısınmaya, iklim faciasına en az katkısı olan,
0: Evet.
1: en az karbon emisyonu sağlayan, belki veren ülkelerden biri, fakat en kırılgan, en ağır bedeli ödeyen ülkelerden biri oldu. Ve kitlesel biçimde, küresel ısınmaya dayalı buzul kitlelerinin erimesiyle oluşan korkunç seller, Nepal'de toprak kayması, ona eşlik eden heyelan ve çok sayıda insan yerinden oldu, yurdundan oldu, evde kirlendi, evlerini yitirdi bu insanlar. Dolayısıyla buzul patlaması selleri, kısaca GLOF diye İngilizce karşılığıyla söylediğimiz, bu ülkede bir tür Glacial Lake Outburst Floods diye İngilizce literatürde geçen, dinleyicilerimiz bizi bağışlasınlar. Bu sözcükleri biz uydurmuyoruz anlamında söylüyorum. Uluslararası literatürde bu biçimde yer alıyor. Bu felaketler köyleri, tarım arazilerini, Nepal'de özellikle hidroelektrik yapıyı yok etti. Binlerce insan yerinden oldu. Nepal küresel sera gazı emisyonlarının 10 binde ikisinden daha azını veren, atmosfere salan bir ülke. Ama sanayileşmiş batının kirlilik faturasını canıyla, malıyla, topraklarıyla ödedi. Ve bu korkunç bir ekolojik adaletsizlik. Eğer bir metafor burada denemesi yapmak istersek, korkunç bir ekolojik adaletsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Bulaşıcı hastalıklar açısından tabii bir hekim gözüyle, sağlıkçı gözüyle, siz de mikrobiyologsunuz, benden daha egemensiniz bu bağlamda konulara. Bulaşıcı hastalıklar bakımından da Nepal deyim yerindeyse bir bombanın üstünde. Neoliberal kapitalizmin kâr hırsının dizginlenemeyişinin getirdiği küresel ölçekteki facianın yer yer karşılıkları. Ama Avrupa'ya dönersek, Avrupa'da da özellikle Fransa'da sıcak dalgaları nedeniyle uzun süren nem artışıyla birlikte Cumhuriyet'teki köşe yazında da belirtmiştim. Binlerce insanı yitirdik. Hindistan'da bu yıldan birkaç yıl önce, yaklaşık belleğimde kaldığına göre 8-10 yıl kadar önce öyle ölümler oldu. Bunlar iklim kurbanı insanlar. Akılda kalsın diye belki bu, eğer abartmıyorsam, metaforları kullanmak uygun olur. İklim kurbanı masum insanlar oldular. Hem Avrupa'da, hem Hindistan'da, hem Nepal'de, hem Afrika'da, hem Güney Amerika'da, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kalkınmakta olan ülkelerde öylesine ilginç, öylesine rahatsız edici bir tablo yaşanıyor ki Selim Hocam, uluslararası toplantılarda karbon emisyonuyla ilgili bir takım kararlar alınıyor. Deniyor ki sizin kotanız A ülkesi olarak şu kadar, B ülkesi olarak bu kadar yıllık atmosfere karbon emisyonları ile ilgili milyon metreküp, milyar metreküp neyse bir kota belirleniyor. Diyelim ki bir gelişmiş sanayi ülkesi, tırnak içinde eski sömürge ülkeleri, sömürgeci ülkeler, düzelteyim, İngiltere gibi, Fransa gibi, Belçika gibi gidiyorlar. Diyelim ki Kongo'nun, Nepal'in örneğimizde olduğu gibi, tırnak içinde, kağıt üstünde belirlenen karbondioksit emisyon kotasını satın alıyormuş değerli Badur. Nedenle etik dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Ben daha fazla kirletme hakkını tırnak içinde edindim diye, böylesi bir açmazla da karşı karşıya. Dolayısıyla sorun yalnızca teknik düzeyde bir çevre kirlenmesi, ona ikincil erken ölümler ve nedensiz ölümler ki bir istatistikte yaklaşık olarak en az 250 1000 ek ölüm yılda bu nedenle kaynaklanan, ki toplam ölümler yıllık 62-63 milyon Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre. Buna oranlarsak aşağı yukarı her 120 ölümden biri şu anda karşı karşıya bulunduğumuz küresel iklim faciasının doğrudan etkisi. Dolaylı etkilerini bir yana bırakıyorum. Beslenme yetersizliği, bulaşıcı hastalıklar, yaşam kalitesinin düşmesi, daha erken ölümler gibi.
0: Evet, bu çok, çok önemli bir nokta sanıyorum. Görüntüde biz görmüyoruz kendisini ama Ayşegül de aramızdaymış. Ayşegül, buradaysan eğer bir halk sağlıkçı olarak belki senin de
1: Çok
0: söyleyeceklerin
1: büyük
0: var.
1: ilgiyle dinliyorum. Çok
0: Peki,
1: büyük
0: o zaman
1: ilgiyle dinliyorum. Sorularım var. Siz sorun. Ben ilk müzik arasından soru sorayım hocam.
0: peki, çünkü Ahmet Hocam da seni soruyordu bir halk sağlıkçı meslektaşı olarak. Hocam, bir kere bu Nepal'deki hani Asya'nın en yüksek dağları şeklinde tanımlanan Himalaya bölgesi ilginç. Buzullar açısından bakıldığında dünyanın üçüncü kutup bölgesi olarak tanımlanıyormuş. Ben bilmiyordum bunu. Yani işte Kuzey Kutbu, Güney Kutbu bir de Himalaya bölgesi oradaki buzulların yoğunluğu nedeniyle. Ve sizin ısrarla vurguladığınız, örneklerle çok güzel açıkladığınız gibi tek bir cümleyle özetlersem eğer varsıl bir takım ülkelerin yaptığı sorumsuzluk ya da daha fazla kazanma hırsıyla bu neoliberal politikalar bunun cemeresinde Nepal, Tibet gibi daha yoksul ülkeler bedel ödeyerek çekiyorlar. Herhalde bu örnekleri göreceğiz. Apaçık Radyo bildiğiniz gibi bu konuda çok hassas dır ve iklim kuşağı konuşuyor isimli programda ben de onlardan öğrendim. Hani konuşulan Filipinler'deki sellerden Avrupa'daki bu yaz yaşanan orman yangınlarına, Berlin'de ve Almanya'da değişen böcek popülasyonundan Fransa'daki denizanası istilasına, Umman açıklarındaki petrol sızıntısına kadar hepsini aslında bu iklim değişikliğine ya da iklim faciasına katkıları, bu sorunun büyümesine bir takım yansımaları oluyor. Gerçekten de Dünya Sağlık Örgütü bu sıcak hava dalgalarını iklime dirençli sağlık sistemleri olarak ele almış galiba. Biraz Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki uyarılarına ait bize neler söyleyeceksiniz acaba? Çünkü iklimle ilgili, iklim değişimi, iklim faciası ile ilgili çeşitli kuruluşların görüşlerini öğrenebiliyoruz ama biraz da bir sağlık açısından Dünya Sağlık Örgütü ne diyor, nasıldır yaklaşımı ona değinelim lütfen.
1: Tabii. Dünya Sağlık Örgütü bu iklim krizini tırnak içinde bir halk sağlığı krizi olarak tanımlıyor. Sıcak dalgaları, vektör kaynaklı hastalıklar, başta sıtma, Güney Amerika'daki denk humması, denk ateşi olmak üzere bunların yayılması ve eşlik eden, az önceki ilk sorunuza da yanıtlamaya çalıştığım üzere gıdaya erişim, gıda üretiminin azalması, tarımsal üretimin azalması, kuraklıklar, seller, erozyonlar, toprak kayıpları ve sıcak dalgaların nedeniyle bir gıda güvenliksizliği oluşuyor. Gıda güvencesi zedeleniyor. Zaten FAO'nun, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün son raporlarına göre yaklaşık 800 milyon insan açlık sınırında. Bu dünya nüfusunun yaklaşık onda biri değerli Kadir Hocam. 8,3 milyar dünya nüfusu, 820 milyon da onda biri. Korkunç bir şey. 21. yüzyılın şafağında tırnak içindeki Batı uygarlığı adına utanç verici, boş bir eldiven gibi adeta suratlarına belki fırlatmak gerek. İnsanların %10'u aç. Gıda güvenliksizliği. Buna karşı sizin vurguladığınız gibi sağlık sistemlerinin iklim direngen kılınması, yani bu küresel iklim faciasına karşı daha dirençli sağlık sistemlerinin oluşturulması, sağlık personelinin eğitiminden başlayarak teknik donanımlara kadar bu facianın ortaya çıkaracağı yeni hastalıklara tanı koyabilme, onları yönetme bakımından. Biliyorsunuz yine Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarına göre son birkaç 10 yıl içinde neredeyse 40 kadar yeni hastalık, daha önce bilmediğimiz hastalık oluştu. Geçmişte unuttuğumuz fakat yeniden doğan Aşağı yukarı bir 35-40 kadar daha hastalık oluştu. Tipik örnek izleyicilerimizin daha rahat anlaması bakımından COVID-19. 2003'te SARS ile başlamıştı malum. O virüsün geçirdiği mutasyonlarla yeni koronavirüs ile 2020'de karşılaştık ve bir kıtalar arası salgın, yani pandemi boyutuna ulaştı. Bu bir zoonotik hastalık, adını hemen koymak gerekir. Hayvan kökenli hastalık. Zaten insan hastalıklarının neredeyse üçte biri, %40'ı hayvan kökenli. Yeni doğan bulaşıcı hastalıkların ise neredeyse dörtte üçü zoonotik kökenli. Dolayısıyla zoonozlara da, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara da Dünya Sağlık Örgütü özellikle dikkat çekmekte ve karbon emisyonlarının hızla sıfırlanmasını öneriyor Dünya Sağlık Örgütü. Çok önemli bir politika aracı var değerli Profesör Badur. Tek tıp, tek sağlık, bildiğiniz gibi. Dünya Sağlık Örgütü çok vurguluyor bu konuyu. Üç temel ögesi var bu küresel politikanın: insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığı olmak üzere. Dolayısıyla üçünü birlikte bir bütün ekosistem olarak almak ve sağlık politikalarını böyle geliştirmek. Az önce vurguladığımız iklim direngen derken sağlık sistemlerini, sağlık politikalarını iklim direngen kılma çabasının altındaki temel kaldıraç da tek tıp, tek sağlık politikasıdır denebilir. Bunun iyi anlaşılması ve iyi vurgulanması gerekiyor. Dolayısıyla bütüncül bir yaklaşımda diyelim ki Türkiye'de acaba Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gıda Tarım Bakanlığı arasında bu bağlamda tek tıp, tek sağlık politika önermelerini yaşama geçirme düzleminde somut bir adım atıldı mı? Ben bilmiyorum. Belki ben gözden kaçırdım ama gelişmenin kritik öneminin ayrımında olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içinde bu üç bakanlığın bir adım attığını, bir entegre bütüncül politikalar yürütmek bağlamında duymadım, görmedim. Cumhurbaşkanlığı ofisleri düzeyinde de sorunun çok ayırdında bulunduğunu doğrusu düşünmüyorum. Şöyle toparlayayım. İklim değişikliği 21. yüzyılın insan sağlığına yönelik en büyük tehdidi Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. En büyük tehdit bu, insan sağlığına dönük. Ve yine Dünya Sağlık Örgütü'nün güncellenmiş kestirimlerine göre 2030-2050 yılları arasında, yani önümüzdeki çeyrek yüzyılda yaklaşık olarak diyelim, başta yetersiz beslenme, sıtma, gastroenteritler yani ishaller diyelim, stresi, atmosferdeki sıcaklığın yükselmesi, uzun süre kalması, nemle birlikte ısı stresi diyoruz buna. Isı ve sıcaklık kavramlarını radyonun saygın dinleyicileri mutlaka ayırt ediyorlardır gibi etkenlerle her yıl, az önce de vurguladığım gibi, 250 bin ölüm bekleniyor. 250 bin ölüm dile kolay ve bu insanların büyük bir bölümü, başta da vurguladığımız gibi, masum ve bu tablodan sorumlu olmayan gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul insanlar olacaklar. Örneğin klimaya erişemeyen, örneğin 40 derece sıcaklıkta, açıkta, tarlada, inşaatta çalışmak zorunda kalan emekçiler gibi. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü sağlık sistemlerinin iklim direngen kılınmasını önerirken bu politikasının içini de somut olarak açıyor. Karbon emisyonlarının hızla sıfırlanmasını ısrarla vurguluyor. Fosil yakıtlardan adil bir çıkış planının yaşama geçirilmesini, çünkü gelişmekte olan ülkeler özellikle bu enerjiye daha çok mahkumlar belki, ve hava kirliliğinin tek başına, tekrarlayarak Sayın Badur hoşgörünüzle, hava kirliliğinin tek başına 7 milyon yılda erken ölüme yol açtığına dikkat çekiyor hava kirliliği bu çerçevede. Yineleyelim, toplam yıllık ölüm 63 milyon dolayında. Demek ki her 9 ölümden biri aşağı yukarı Hava kirliliği nedeniyle erken ölüm olarak gerçekleşiyor. Hiç ayırdında değiliz. Ürkünç olan da burası değerli Profesör Badur. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya nüfusunun neredeyse %99'u dil sürçmesi değil, %99'u bu örgütün öngördüğü nitelikli hava standartlarından kötü, aşağıda kirlenmiş havayı solumakta. Tablo böyle. Çok
0: Evet,
1: abartmadım
0: evet.
1: umarım.
0: Yo yo, hayır, çok karamsar, çok dramatik bir tablo, abartılı hiç değil, çok gerçekçi ve bunların daha çok vurgulanması, daha çok konuşulması, en azından politikacıların bu konuyla daha fazla ilgilenmelerini zorlamak için bir takım girişimlerde bulunması çok doğal. Hocam şimdi bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra da ben sözü Sayın Ayşegül Tözener'e bırakacağım. Bir halk sağlıkçısı olarak, genç bir meslektaşınız olarak belki Ayşegül'ün size sorusu var. Soruları olacaktır. Şimdi müzik arasında ilk parça olarak Harry Belafonte'den bir parça dinleyeceğiz. Eski bir parça, Jump in the Line.

0: Harry Belafonte'dan dinledik. Jump in the Line isimli parçayı seslendirdi. 4 Eylül 2026, her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında birlikteyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Saltık. Ahmet Saltık, aydınlanma yolunda ilerlenmesi için bilimsel akılcılıkla ve örgütlü çaba göstermeyi yaşamının başlıca hedefi ve keyfi diye tanımlamakta. Çok hoş ve çok bir aydın sorumluluğunu yansıtan bir cümle, bir tanımlamaydı. Onun için burada da vurgulamak istedim ama bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür edip ben sözü hemen Ayşegül'e bırakmak istiyorum. Evet sevgili Tözeren, acaba bir halk sağlıkçı olarak bir halk sağlığı hocasına nedir soracağın, ben de merakla bekliyorum.
1: Yolda olduğum için ekranım kapalı, birazdan açacağım. Ondan dolayı özür diliyorum öncelikle. Değerli hocama benim ilk sorum, pandemiye hem iklim krizine vurgu yaptık. Pandemiden sizce uygun dersleri alabildik mi? Bunu sormak istiyorum. Bir de yıllar önce halk sağlığında siz öğrenciyken bir gün iklim krizini ders olarak okutulacağını tahmin eder miydiniz?
2: Teşekkür ederim değerli meslektaşım Doktor Ayşegül Hanım. İkincisinden başlamak gerekirse İstanbul Tıp'ta öğrenciyken bir seminer sunmuştum. Seminerin konusu hava kirliliğiydi. O zamanlarda bu konulara ilgi duyduğumu söyleyebilirim. Londra'daki smog olayını gündeme getirmiştim ve Belçika Liège kentinde aynı biçimde akut hava kirliliğini bir seminer olarak sınıfta bütün öğrenci arkadaşlara sunmuştum. Londra'daki o smog olayının anımsanmasında yarar var. Yıl yaklaşık olarak 52 idi belleğimde kaldığına göre. Birdenbire çöken bir hava kirliliği, ona eşlik eden bir sis. O yüzden duman ve sis, iki sözcüğü birleştirerek smog dedi İngilizler. Birkaç gün içinde yaklaşık 4.000 insan, özellikle yaşlı, kalp damar sağlık sorunu olan, kronik akciğer sağlık sorunları olan, KOAH'ı olan insanlar, hipertansiyon olan insanlar sağlık kuruluşlarına doldular, taştılar ve öldüler. Bu bir ders idi insanlık için, fakat gerekli çıkarımların yapılamadığını görmüş oluyorum bugünkü tablo ile. Az önce önümüzdeki çeyrek yüzyılda yıllık yaklaşık 250 bin dolayında fazladan doğrudan ölüm iklim afetine bağlı olacağını Dünya Sağlık Örgütü'nce öngörüldüğünü belirtmiştim. Eğer dolaylı etmenleri de katarsak, diyelim ki fiziksel hareketsizlik, ısı stresine dayalı dolaylı yitikler, güncel modelleme çalışmalarına göre artan küresel sıcaklıklarının açık alanda tropikal gelir düzeyi düşük bölgelerde fizik aktiviteyi sınırladığını, bunun da

0: kardiyometabolik hastalıkları tetikleyeceğini ve 2050 yılına dek 470 bin ile 700 bin arasında ek erken ölüme yol açabileceği bir başka modelleme. Bu daha ağır bir öncekine göre, 250 bine göre. Çünkü dolaylı nedenleri de katıyor. İkinci ya da ilk sorunuza gelirsek, Türkiye COVID-19'dan gerekli tanımları yaptı mı, ders aldı mı? Aldığı taraflar var, almadığı taraflar var. Bu yanıtı küresel ölçekte de belki genişletebiliriz. Dünyamız da bu hastalıktan bir takım dersler çıkardı. Çıkarmadıkları da var. Örneğin G20 ülkelerinin beni yanıltmıyorsa salgının ortasında 2021'de Roma'da yaptıkları toplantının ardından yaptıkları basın açıklamasında çok ilginç altı çizilmesi gereken bir uyarı vardı. Aşağı yukarı söylenen şuydu: küresel afetler, ardışık afetler vurgulayarak söylüyorum, yalnızca bir zaman sorunu denmiş idi bu raporda. Demek ki bizi bekleyen küresel afetler bir anlamda kaçınılmaz görünüyor. Toplam ekolojik çöküşe doğru dönüşümsüz bir biçimde bizi sürükleyen, gezegenimizi yoğun bakımda hasta seviyesine neredeyse yatıran bu koşullardan yeterince ders aldığımızı söyleyemem. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nden ABD çekildi. Ciddi mali katkıları vardı. ABD Sağlık Bakanı aşıya karşı bir insan. Trump getirdi o çılgın adamı, Sağlık Bakanı yaptı söz gelimi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün uyarılarına kulak vermiyoruz salgınlar bağlamında. World Meteorological Organization'ın yayınladığı küresel iklim durumu raporları var bilindiği gibi. 2015-2025 dönemini örneğin bu örgüt, Küresel Meteoroloji Örgütü, tarihin en sıcak 11 yılı olarak duyuruyor. Ve küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre 1760 İngiltere Sanayi Devrimi'nin başlangıcından geriye gittiğimizde ortalama 1,43-1,55 santigrat derece eşiklerini zorladığını altını çizerek ki Dünya Meteoroloji Örgütü vurguluyor. Öte yandan okyanustaki ısı içeriğinin de yani ısı enerjisi depolanmasının diyelim, dolayısıyla sıcaklık artışının rekor düzeylere ulaştığı da bu örgüt tarafından vurgulanıyor. Ve tüm dünyada erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin yaşamsal olduğu belirtiliyor. Toparlarsak COVID-19 pandemisinden çok şey öğrendik ama öğrendiklerimiz yetersiz çünkü dün Dünya Sağlık Örgütü web sayfasında yayınlanan bir uyarı vardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bu Ebola'ya ilişkin oldukça uzun bir teknik rapordu. Ebola bir türlü denetlenemiyor o bölgede. Endemik olma boyutlarını aştı. Kırım Kongo kanamalı ateşi ve Ebola virüsü bilindiği gibi. Özetle Dünya Sağlık Örgütü'nün güçlendirilmesi, Dünya Birleşmiş Milletler Örgütü'nün keza en tepede bu küresel sorunu sahiplenmesi ve ilgili uzmanlık kuruluşlarından çok önemli biri de UNEP, Birleşmiş Milletler Çevre Programı. FAO bir yandan, tek sağlık dedik. FAO'nun, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü artı UNEP, Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü artı WHO, Dünya Sağlık Örgütü üçünün Birleşmiş Milletler çatısı altında tek tıp, tek sağlık felsefesine ve politikalarına uygun bir biçimde yeniden işlevsel olarak yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve doğrusu bir halk sağlıkçı, bir hekim olarak her an nerede yepyeni bir bulaşıcı hastalık salgını veya başka bir küresel afet doğacak kaygı içindeyim, derin kaygı içindeyim.
1: Yok, haklısınız. Ayşegül,
2: Çok
1: çok
2: teşekkür ederim hocam, detaylı verdiğiniz bilgi için. Selim hocamdan sonra ben belki bir soru daha sorarım.
1: Peki. Şimdi bir parça iklim kriziyle ilgili konuları ayrıntılı değindi hocam. Başlıkları çok önemli vurgularla ele aldı. Biraz da şu sağlık hukuku konusu ve ülkemizdeki sağlık altyapısına değinelim. Çok ilginç bir şekilde program başında da sizi tanıtırken anlatmaya çalıştığım gibi sadece tıp fakültesi değil, hem hukuk hem de siyasal bilgiler fakültesi mezunusunuz. Gerçekten bu sağlık hukuku derken ki halen siz sağlık hukukuyla ilgili dersler veriyorsunuz ve sanırım yüksek lisans programlarını da yürütüyorsunuz. Bu konuda neler diyeceksiniz hocam? Sağlık hukuku derken ne kastediliyor ve sizi buraya iten neydi? Daha doğrusu şu anda sağlık hukukunun hangi bölümüyle nesiyle ilgileniyorsunuz? Biraz oraya değinelim mi?
0: Sağlık hukuku bir derya üstadım. Hukukun pek çok disipliniyle doğrudan ilintili, özel hukuk alanlarıyla, örneğin tazminat hukukuyla, medeni hukukla, borçlar hukukuyla, kamu hukukunda ceza hukukuyla, anayasa hukukuyla yakın ilişkili, multidisipliner bir alan. Çok disiplinli bir alan. Dolayısıyla değişik kökenlerden insanlar bu alanda çalışıyorlar. Son yıllarda hekim arkadaşların da ilgisi arttı bu alana. Çünkü malpraktis olgusu özellikle hekimlerin başında çok ciddi bir sorun. Geçtiğimiz aylarda basına da yansıdı. Temmuz ayı içinde İstanbul'da 50 milyon dolarlık bir tazminat davası açıldı. 2,5 milyar değerli Profesör Batur ve Ayşegül Hanım. 2,5 milyar ödenmesi olanaklı değil.
1: Bu bir hekime ya da bir
0: Birkaç
1: sağlık
0: ay
1: kuruluşuna mı açıldı hocam bu dava?
0: Bir sağlık kuruluşu ve hekime
1: Vay be.
0: birlikte hem kurumsal sorumluluk hem hekimin kişisel sorumluluğu birlikte hedef alındı. Birkaç ay öncesinde de bir KPP uzmanı arkadaşımıza 105-108 milyon TL bir tazminat davası açılmıştı. Malpraktisler çok bunaltıyor malpraktis davaları hekimleri. Bir parça buna ikincil, buna tepkisel olarak hekim arkadaşlar biz bu alanı da öğrenelim dediler. Epey arttı. Hekim artı hukukçu, hatta daha öte avukat, master doktora yapan az sayıda da olsa arkadaşlarımız var. Ben tabii sağlık hukukundan insanların, bütün insanların hak ettikleri sağlık hizmetlerine erişme hakkını anlıyorum, anlamak istiyorum. Sağlık hukukunu böyle içeriklendirmek istiyorum. Nitekim bizim anayasada da 56. maddede de herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir diye 56. maddenin ilk tümcesi böyle. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu tümce dolayısıyla ilk bölümde bana yönelttiğiniz sorularla da bağlantılı. Küresel iklim afeti ve genel olarak küresel kirlenme. Toplam ekolojik çöküş sınırına bizi sürükleyen bir kirlenme. Dolayısıyla bu çerçevede herkesin gereksindiği yerde, gereksindiği zamanda, gereksindiği düzeyde, içerikte ve olabildiğince nitelikli sağlık hizmetlerine erişiminin hiçbir ön koşulları sürülmeden evrensel temel bir insanlık hakkı olarak kabulünü anlıyorum. Nitekim İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. maddesi de bu doğrultuda anımsayacağınız üzere orada da bu hak benzetmek akılda kalsın diye izin verirseniz bir masanın dört ayağına benzeteyim. Masanın dört ayağından biri yiyecek, içecek, insanlar aç kalmayacak. İkincisi giysi, insanlar çıplak kalmayacak. Üçüncüsü bir konut, açıkta kalmayacak. Aç, açıkta, çıplak kalmayacak. Dördüncüsü de sağlık hizmetleri, konuda doktorsuz kalmayacak diye formülleştirelim uygun görürseniz. Dolayısıyla bu 25. maddede bir yandan ben insanların sağlık haklarına kavuşmalarını, bir yandan neoliberal küreselleşme dünyayı küresel iklim felaketine de sürükleyen, izin verirseniz immoral terimini kullanacağım. Ahlaki olmayan diyeyim daha terbiyeli kalarak öbür kelimeyi kullanmayayım. sınırsız ve gem vurulamayan kar hırsının dünyayı sürüklediği felaketi sağlık alanında da görüyoruz. Türkiye'de de özellikle 2003'ten bu yana başlayan siz Washington'ın en az benim kadar bilirsiniz sağlıkta dönüşüm ile
2: Estağfurullah.
0: hem yaygınlaşan hem derinleşen sağlıkta özelleştirme ile sağlık hizmetlerinin erişimin gittikçe güçleşmesi karşısında insanların sağlık haklarının savunulmasını düşünmekteyim. Bir hekim olarak darda kalan meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına da karşı, ve yurttaşlara da sıkıştıklarında uzman görüşü, teknik terimle sağlık hukuku davalarına uzman görüşü yazarak destek olmaya çaba gösteriyorum.
1: Çok teşekkürler ve yaptığınız iş çok önemli.
0: Belki iki cümle, belki hoş görürseniz iki cümle daha eklememe.
1: Efendim, ne demek?
0: Ankara Hukuk Fakültesi'nde bir dönem İngilizce hukuk eğitimi başladığında orada Health Law, sağlık hukuku dersi vermiştim. Şimdi çalıştığım Atılım Üniversitesi'nde de sağlık hukuku 3. sınıfta lisans ve lisans üstü kamusal sağlık hukuku dersleri de yürütüyorum. İki öğrencini de kamu hukuku yüksek lisans eğitimlerde tez danışmanlığını üstleniyorum. Multidisipliner avantajları var bu işin. Pür hukuktan gelen bir arkadaşımıza örneğin bebek ölümü dediğimiz zaman acaba ne anlıyor veya hekim kökenli, hemşire kökenli, sağlık bilimleri kökenli, aynı zamanda hukuk eğitimi almış bir insan ne anlıyor? O bakımdan empatik ilişki süreçlerinde çok katkısı olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok doğru, çok da güzel tanımladınız hocam. Peki eğer izin verirseniz bir müzik arası daha verelim. Sonra da son bölüme geçeceğiz. Süratle sizi Sami Yusuf'la tanıştırmak istiyorum. İranlı bir müzisyen ve Eylül ayı sonunda sanıyorum İstanbul'da konser için yurdumuza gelecek. Kendisinden ve korosundan Maskalandar isimli parçayı dinliyoruz.

0: Sami Yusuf'tan dinledik. Maskalandır isimli parçayı seslendirdi kendisi ve grubuyla birlikte 4 Eylül 2026 Cuma günü önce sağlık programındayız. Konuğumuz çok yönlü bir Cumhuriyet aydını Profesör Doktor Ahmet Saltık. Kendisiyle önce küresel iklim krizi, iklim felaketinden başladık. Daha sonra birazcık sağlık alanındaki hukuksal sorunlara değindik. Son bölüme girerken ben önce sözü Ayşegül'e bırakacağım. Ayşegül de bağlandı şu anda tekrar. Ve daha sonra Ahmet Hocam'ın son vurgulamak istediği önemli noktalar için kendisine yine söz vereceğiz. Evet Ayşegül.
1: Ben Selim Hocam'ın ilgi alanında ödünç alıp soru sormak istiyorum.
0: Böyle.
1: Hocam yapay zeka ile aranız nasıl?
2: Bilmiyorum. Yaygın olarak. Yoğun olarak.
1: Yoğun kullanıyor musunuz yapay zekayı?
2: Evet, yaygın ve yoğun kullanıyorum.
1: Tıp teknolojileriyle yan yana düşündüğünüzde ne düşünüyorsunuz yapay zeka ile ilgili? Bir de hocam son dönemde birçok makale yapay zeka ile yazılmaya başlandı. Bu konuda düşünceleriniz nedir? Hatta hakemlerin bile yapay zeka olması gündemde. Bununla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum.
2: Evet, etik çerçeve sanıyorum burada bize çok yardımcı olacak değerli meslektaşım Doktor Ayşegül Hanım. Biz etiği unuttuk insanlık olarak. Erdemi unuttuk, ahlak ilkelerini unuttuk. Başımıza pek çok olay bu yüzden geliyor. Örneğin yaygın olarak konuşa geldiğiniz, baştan beri yoğun olarak konuşa geldiğiniz bu küresel iklim felaketi de aslında bir anlamda etik sorun. Küresel sermayenin, neoliberal küreselleşmenin, neoliberal vahşetin hiçbir ahlaki, etik, moral değer tanımaksızın rant fetişizmiyle, kar fetişizmiyle insanlığı sürüklediği bir afet. Şimdi aklıma matbaa geliyor. Osmanlı'ya matbaanın 250 yıl geç gelmesi. Aklıma yine 1820'lerde 26'ydı galiba. Osmanlı'da çıkan kolera salgını geliyor. O zaman Şeyhülislamlık bir fetva vermişti. Kolera ile savaşılmasın. Zinhar bu Allah'ın bir iradesidir. Sonuçlarına katlanılacaktır denmişti. Matbaa öyle 250 yıl geç geldi neredeyse. Ve Osmanlı'da bilimsel teknolojik devrim aşamasını yakalayamadı bildiğiniz gibi. Bir din tarım toplumu olarak kaldı ve çöküşe sürüklendi. Dolayısıyla yapay zeka 21. yüzyılın belki de en parlak şimdilik 2 ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Zaman çok hızlanmış durumda. Olabildiğince insanlığın bundan yararlanması gerektiğini fakat etik ve hukuksal çerçevesinin teknolojinin de yardımıyla çok iyi çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok işimize yarayacak ve benim oğlum da bilişimci, sıkı bir yazılımcı. Uluslararası düzeyde, ölçekte. Ona sorduğumda yapay zeka nereye varacak dediğimde bana yanıtı bizim düzeyimize yakın yetenekler elde edecekler insanlar olarak ve biz onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek durumundayız demiştim. Ben de katılıyorum bu görüşe. Gittikçe yetenekleri artacak. Bundan ürkmemek gerekir. Bilim adına sevinmek gerekir. Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimsel akılcılık, akıl ve bilim bilindiği gibi. Fakat etik çerçevesini, kutsal çerçevesini iyi çizmek ve denetim kurallarını keza ayrıntılı listeler halinde koymak, süreci saydam bir biçimde götürmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Sağ olun hocam. Yapay zeka konusunda benim bir takım soru işaretlerimi Ayşegül benim neredeyse matbaaya karşı olduğumu falan da söyleyecek ama o kadar değil tabii. Şaka bir yana. Hocam çok kısa vaktimiz kaldı. Bir 5 dakika 6 dakika kadar bir süremiz var. Acaba Türkiye'deki sağlık altyapısından başlayıp bize vermek istediğiniz başka mesajlar neler olabilir bu program bağlamında?
2: Şöyle toparlayalım
0: Lütfen.
2: değerli Badur ve Ayşegül Hanım meslektaşım. Bu bir ontolojik sorun. Yaşadığımız küresel iklim afeti iklim faciası, climate disaster, bu bir ontolojik sorun. Hiç abartısız, yani insan soyunun kürede varlığı ya da yokluğu arasında bir gitgelde salınmaktayız. Bu çok tehlikeli bir gitgel. Rezonansa erişirse bu total ekolojik çöküşle yeryüzünde uygarlığın sonlanması demektir. Rezonansa erişmesini de şöyle somutlayayım. 1851'de Fransa'da Sen Irmağı'nın ya da Ren Irmağı'nın, Ren Almanya'daydı galiba, Sen Irmağı'nın üzerinden bir ahşap köprüden askeri birlik geçiyor. Rap rap rap rap derken köprünün ortasında köprü yıkılıyor. Eğer birliğin komutanı biraz fizik bilseydi, rezonans olgusunu bilseydi, köprünün başında askeri birliği durdurup marş yerine adi adıma geçirebilirdi. Maksimum genlik yaşanmaz, köprü çökmezdi. 1973'te İstanbul'da birinci köprü açılırken ben de oradaydım. Biz uygun adım marş, Anadolu'dan Avrupa'ya rap rap rap geçmeye başladı. Köprü zangır zangır titremeye başladı. Acil anonslarla herkes olduğu yere otursun dendi filan. Köprüyü daha ilk gün yıkıyorduk, yani bilimden uzak olduğumuz için. Dolayısıyla bu bir ontolojik sorundur. Ciddiye alınmalıdır. İnsanlara ciddi bir etik, ahlak, erdem eğitimi vererek Jean-Paul Sartre'ın önerdiği gibi dünya ile barış içinde bir arada coexistence pasifik, Fransızca deyimiyle peaceful coexistence, barış içinde dünya ile birlikte olmak. Dünya yasaları, bilimsel yasaları biz dünyaya gen vurmak için değil, birlikte barış içinde yaşamak için keşfetmeli ve kullanmalıyız. İvedi olarak fosil yakıttan adil politikalarla çıkmalıyız. Neoliberal rantı şu veya bu biçimde sınırlamak durumundayız. Nüfus artışını kürede mutlaka sınırlamak durumundayız. Tüketim fetişizmini sınırlamak, insanları mütevazi bir yaşama yönlendirmek, karbon emisyonlarını sıfırlamak, neoliberal büyüme fetişizmini dizginlemek, Dünya Sağlık Örgütü'nün tek tıp tek sağlık paradigmasını kurumsallaştırmak, vahşi yaşam ticaretinin doğal alanı tahribini yasaklamak, döngüsel ekonomiye geçişin zorunlu kılması, iklim dirençli sağlık altyapılarının kurulması, yani artan sıcaklık dalgaları, aşırı hava olayları, çevre kirliliği, vektör, virüs, bakteri, şu bu, priyon, değil mi? Deliden hastalığı, priyon kaynaklı hastalıklar, sıtma, denk gibi sağlık sistemlerinin kriz yönetim kapasitesini ivedilikle güçlendirmeliyiz. Önemli bir boyut sağlık hukuku bağlamında ekolojik anayasacılık. Siz sordunuz, oraya gelmek ve hak temelli yaklaşım. Anayasaların artık çevre haklarını, sağlık hakkını daha geniş işleyen, anayasal normlara kavuşturan bir yapı kazanması, kayıp ve zarar mekanizmalarının işletilmesi gelişmekte olan ülkeler için, küresel erken uyarı ve epidemi ağlarının keza güçlendirilmesi ve toplumsal refah nüfus dengesi politikaları diye gereksinimimiz var diye özetlemiş olayım. Bu fırsatı verdiğiniz için, beni işim artan sözleriniz için de çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım.
0: Onu
2: Apaçık Radyo'nun başarılı yayınları için kendisini kutlar ve devamını dilerim.
0: çok teşekkürler hocam. Ayşegül, sözü sana bırakayım. Sesin
1: Ben
0: kapalı.
1: de çok teşekkürler ileteyim. Çok doyum veren bir program oldu. Sevgili hocamın da birikimiyle zenginleştik. Çok teşekkür ederim.
0: Bugün programımızda Profesör Doktor Ahmet Salt'ı ağırladık. Kendisi sadece tıp fakültesi bitirmekle kalmayıp hem hukuk hem de siyasal bilgiler fakültesi mezunu ve her alandaki uzmanlığını da bir aydın sorumluluğuyla yerine getiren bir bilim insanı, aynı zamanda bir aydın. Hocam tekrar tekrar teşekkürler katılımınız için, katkılarınız için, çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve programdan ayrılırken de bu kez Anadolu'dan bir sesi dinletmek istiyoruz. Neşet Ertaş'tan geliyor parça, Neredesin Sen? Herkese iyi hafta sonları. Hocam tekrar teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
2: Sağlık haktır hepimize. İktidarların lütfu değildir. İnsanlarımız bunu unutmasınlar.
0: Sağ olun hocam. Mesaj güzeldi.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hatice Uyan ve Ali Onat Uyan'a teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru? Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sone.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Ben Hasan Ateş.
1: Ben Fatma Genç.
0: Evet, Teknik Masa'da sevgili Andre var. Çok teşekkür ederim kendisine ve sevgili Fatma uzaktan bağlanıyorsun. Hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk. Gerçekten stüdyoda olmamak değişik bir duygu.
0: Evet, çok sağ ol. Dilerim burada olacağın, birlikte olacağımız günler olacaktır. Bugün Kopuk Bağlar'ın 101. programında ilginç bir nesne, ürün, mal ve metayı konuşacağız. Gerçekten hem sembolik anlamı, hem maddi anlamı, hem bir dönem açısından belki sosyal statüyü, zenginliği ifade eden saraylardan, hanlardan, hanelere uzanan, neredeyse tüm toplumsal sınıfları, katmanları kesen bir nesne olan halıdan konuşacağız. Gerçekten ilginç bir tarihi var. Belki Osmanlı Türkiye tarihi de son derece ilginç. Sanayileşme sürecinin de önemli bir parçası. Evet sevgili Fatma, dilersen seninle başlayalım.
1: Olur. Öncelikle aslında çok tanıdık bir nesne olduğunu da söylemek lazım. Ve belki de bu tanıdıklığı açmak için yine İlhan Berk'e kulak verebiliriz. Senin de aşina olduğun bir coğrafyadan bir kilim tarifi yapıyor. Türkiye şarkısı içerisinde kilim şiiri var. Şöyle diyor: sabahın içinde bir Sivas kilimi pembe pembe gülüyordu. Almış parıltısını nehirlerin, ırmakların pul puldu. Ovada pamuk, ovada tütün, ovada iğde, onsuz karanlıktı. Onsuz bir yalnızlık çocukların gözlerinde bakınca görülürdü. Dünya güzeli mavisi karışmalıydı bütün kilimlere. Bütün kilimlerde yaşamalıydı. Yaşamayı daha haklı gösteremezdi. Sivas üzerinde başka hiçbir şey. Bir Sivas kilimi sabahın içinde bilinsin istiyordu bütün kıtalarda bahtiyar rengi diyor. Aslında biz de bu vesileyle kilim üzerinden o belki insan-doğa ilişkisinin nasıl bir nesnede somutlaştığını anlatmak için de İlhan Berk'e de kulak vererek başlamak istedim. Tabii biz de aslında biraz bugün bu bütün kıtalardaki sözünün peşinden de gideceğiz. Çünkü halının tarihi gerçekten kıtalar arasında dolaşan bir tarih. Orta Asya'dan İran'a, Anadolu'dan Kafkasya'ya, Hindistan'dan Kuzey Afrika'ya ve oradan da Avrupa'ya uzanan çok geniş bir dokuma coğrafyasından söz ediyoruz. Dolayısıyla aslında halının tarihi bütün dünyaya yayılan tek bir geleneğin tarihi demek mümkün, çok çok mümkün değil. Farklı coğrafyalarda farklı malzemeler, farklı teknikler ve üretim biçimleri gelişiyor. Ve bunlar da aslında ticaret, göç, savaşlar, saraylar ve pazarlar aracılığıyla da birbiriyle karşılaşıyor aslında. Halının üretildiği aslında yer de tarih boyunca aynı değil. İşte bazen göçebe bir topluluğun çadırında, bazen bir köy evinde, bazen bir kent atölyesinde, bazen de saray için çalışan bir imalathanede dokunuyor. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda da bunun yanına fabrika ve makine üretimi de ekleniyor. Tabii öncelikle halı nedir? Halının tanımına bakarsak aslında işte yere ve mobilyaya serilen, duvara gerilen, genellikle yünden dokunan kısa ve sık tüylü nakışlı kalın yaygı. Yaygı şeyini çok sevdim ben. Aslında yere de duvara da yayılan bir nesne. Şimdi halıyla kilimi aslında gündelik hayatta birlikte anıyoruz sık sık. Ama teknik olarak aynı şeyler olmadığını da söylemek lazım. Kilim havsız bir dokuma, yani o tüyler olmadan yapılan bir biçim. Halı ise daha çok böyle çözgü ipliklerin üzerine düğümler atılmasıyla bu düğümlerin uçlarını kesilerek havlu yüzeyin meydana getirilmesiyle oluşturulan bir nesne. Halının yapısında çözgü, atkı ve hav olmak üzere aslında üç temel iplik sistemi var. Şimdi bu teknik fark önemli çünkü aslında bu bir üretim süreci hakkında bir şeyler söylüyor. İşte düğümlü halılar tek tek düğümleri atılarak yapılıyor. İplik inceldikçe düğüm yoğunluğu ve desenin ayrıntısı arttıkça üretim için gereken emek zamanı da artıyor aslında. Şimdi burada çeşitli düğüm türleri var. Bunları biraz mesafeli yaklaşarak anlatacağım. Çünkü aslında bunlar bir düğüm atma biçimi ve oranın mevcut olduğu yerde gelişen bir biçim bu aynı zamanda. Ve ulusal sınırlarla örtüşen alanlarda da kullanılmıyor. Çünkü çok geniş coğrafyalara da yayılıyor bir yandan. Tabii şunu da söylemek lazım. Aslında bütün nesnelerin yolculuğuna bakarken sadece gördüğümüz nihai ürünle başlamıyoruz. Halı sadece tezgahta başlamıyor. Ondan bir öncesi de var. İşte mesela yün halıyı düşünürsek aslında önce koyunun yetiştirilmesi gerekiyor. İşte kırkım yapılması gerekiyor. Yünün temizlenmesi, taranması, eğrilmesi gerekiyor. İpliğin boyanması gerekiyor. Çözgünün hazırlanması gerekiyor. Ve aslında en son aşama dokumaya geliyor. Yani aslında halının maddi tarihinde tezgah kadar mera da var, hayvancılık da var, boya maddeleri de var aslında. Bu nedenle de aslında bu üretim süreci ve bu süreci, halının tüm bu süreci günümüze ulaşmasını da kolaylaştırmıyor. Çünkü yün, pamuk ve diğer organik malzemeler aslında taş ve metal gibi binlerce yıl korunamıyor. Dolayısıyla aslında erken dokuma tarihini bu anlamıyla da tespit etmek oldukça zorlu. Ancak olağanüstü koşullarda korunmuş bir örnekten bahsediliyor. Pazırık halısı. Altaylardaki işte pazırık kurganlarından birinde bulunuyor bu halı. Ve M.Ö. 5. yüzyıla kadar tarihleniyor. Ve günümüze ulaşmış en eski düğümlü havlu halılardan biri olarak kabul ediliyor. Bunun gün yüzüne çıkması da işte mezarın donmuş olması sayesinde mümkün oluyor. İşte bu halının üzerinde atlı figürler var, hayvanlar var ve geometrik bordürler var. Hazırlık, pazırık halısı üzerine aslında çok uzun bir kime ait tartışması var. Ancak bu halının yaklaşık 2500 yıl öncesine düğümlü halı üretiminin gösteren bir örnek olması aslında gelişmiş bir teknik düzeye ulaşılmış olduğunu göstermesi açısından kıymetli. Tek bir halıcıklık dünyasıyla karşılaşmıyoruz. İşte Walter Denny'nin İslam dünyası halılarını anlatırken yaptığı ayrım kullanışlı. İşte göçebe üretimi, kırsal ya da köy üretim ve kent atölyelerinden bahsediyor. Göçebe ve yarı göçebe topluluklarda aslında dokumalar gündelik hayatın çok işlevli parçaları. Zemine seriliyor, çadırın içinde kullanılıyor, yalıtım sağlıyor, taşınabiliyor. Üstelik yün de aslında aynı ekonomik hayatın içinden geliyor. Çünkü sürüler hem geçimlik hem de dokumanın ham maddesini sağlıyorlar aynı zamanda. Yerleşik köylerde ise üretim başka bir biçim alıyor. İşte kent köylerinde iş bölümü ve uzmanlaşma artabiliyor. Saray üretimi devreye girdiğinde ise başka bir ayrışma daha belirgin hale geliyor. Halıyı tasarlayanla dokuyan kişi artık aynı kişi olmak zorunda değil. Özellikle İran'da Safevi döneminde bunu açık biçimde görüyoruz. İşte 16. ve 17. yüzyıllarda saray himayesinde üretimde büyük boyutlu ve son derece ayrıntılı halılar ortaya çıkıyor. Desenler önceden hazırlanabiliyor, tasarım ile dokuma birbirinden ayrılabiliyor. Halı aynı zamanda saray eşyası ve diplomatik hediye ve değerli bir ticaret malı haline geliyor. İşte Mughal Hindistan'ında da saraya bağlı üretim merkezleri kuruluyor. İran dokuma ve tasarım geleneği aslında Hindistan'daki üretimle karşılaşıyor ve zamanla yeni desen repertuarları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında halının dünya tarihinde deseni de sabit değil. İnsanlarla, ustalarla ve ticaretle birlikte aslında hareket ediyor. Bunu Avrupa'da da görüyoruz aslında. Orta Çağ'ın sonlarından itibaren işte Doğu Akdeniz, İran ve Anadolu gibi üretim bölgelerinden gelen halılar Avrupa'da değerli ithal mallarla birlikte yer almaya başlıyorlar. Ve bugün aslında halı deyince sadece yere sarılan bir nesneyi düşünüyoruz ama Avrupa'da erken örneklerde aslında pahalı ithal halılar her zaman yere serilmiyor. Masaların, sandıkların üzerinde kullanılıyor, duvarlara asılıyor, tahtların çevresinde yer alıyor. Yani aslında sadece bir kullanım eşyası değil, aynı zamanda zenginlik ve statüyü gösteren de bir nesne. Avrupa resimleri aslında bu dolaşımın izlerini de taşıyor. İşte bugün Holbein halıları, Lotto halıları diyebildiğimiz aslında bazı gruplar üretici adlarından değil, halıları tablolarında gösteren ressamlarından alıyor. Evet. Yani aslında halıyı dokuyan kişinin adını çoğunlukla bilmiyoruz ama onu resmeden, ressamın adı üzerinden halıları biliyoruz. Şimdi aslında bu Avrupa resimlerinde gördüğümüz halıların büyük bir bölümü bizi Anadolu'ya getiriyor. Çünkü Anadolu bu geniş dokuma coğrafyasının önemli üretim ve ticaret merkezlerinden birisi. Anadolu'da günümüze ulaşan erken düğümlü halı örneklerinin önemli bir bölümünün 13. yüzyılda Selçuklu dönemine ait olduğu belirtiliyor. İşte Konya Alaaddin Camii'nde bulunan büyük geometrik halılar bunların en bilinenleri arasında sayılıyor. Şerare Yetkin'in bir çalışması var. O Anadolu'daki halı üretiminin sonraki yüzyıllarda nasıl çeşitlendiğini aktarıyor. İşte geometrik kompozisyonlar, hayvan figürleri, bitkisel desenler ve zaman içinde aslında farklı bölgelerde gelişen üretim geleneklerinden bahsediyor. Motifler de aslında bu dünyanın bir parçası. İşte koç boynuzu, eli belinde, göz, pıtrak, hayat ağacı, çengel, kuş gibi birçok pek çok motif aslında farklı Anadolu dokumalarına da karşımıza çıkıyor. Tabii bunlar aslında sadece bir sembol sözlüğü değil. Koç boynuzu mesela her yerde aynı anlama gelmiyor. İşte eli belinde de öyle. Motifin anlamı tamamen işte bölgeye, zamana ve onu kullanan topluluğa göre değişebiliyor aslında. Bu da aslında bize çok net bir şey gösteriyor. İşte o aslında nesnenin kendi bulunduğu çevreyle nasıl şekillendiği ve aslında belki de doğayla kurulan ilişkinin ve bu çerçevede kurulan tüm insanlı ve insansız ilişkilerin aslında bir çerçevesini sunuyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim sevgili Fatma. Yani burada belki araya girdim ama şu bu uzun açıklamaların, yani hem doğada, yani hayvancılığın, kadın emeğinin, halıcılığın sembollerinin, motiflerinin, çeşitlerinin bize ifade ettikleriyle son derece aslında toplumsal hayatın kırışık ve katmanlı işleyişini bize gösteren örneklerinden bir tanesi olması bakımından son derece ilginç. Hem maddi hem sembolik anlamları aktarması bakımından. Peki Osmanlı'ya dilersen buradan geçelim. Osmanlı sarayında, tezgahında, pazarında halı nasıl karşımıza çıkıyor sevgili Fatma?
1: Evet. Oraya gelmeden önce belki son söylediğin şeye şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela işte bu semboller dedik ki işte koç boynuzu mesela. Koç yalnızca sembolik bir figür diyemeyiz aslında. Hayvancılık ekonomisinin de gerçek bir unsuru aslında. Dolayısıyla halının yünü de aslında bu dünyanın, aynı dünyanın içinden geliyor. Yani aslında orada hayvanlar sadece bir figür, sembol olarak yansıtılmıyor. Aynı zamanda o hayatın bir parçası olarak da ifade buluyor. Aynı zamanda bitkiler de öyle. İşte boya maddesi olarak da işlevleniyorlar. Desen repertuarı olarak karşımıza çıkıyor. Ama aslında bir nevi o ortak yaşamının da bir göstergesi olduğunu da söylemek mümkün. Şimdi Osmanlı'ya bakarsak aslında Süreyya Faruki'nin Osmanlı'nın maddi kültürünü ele alırken gösterdiği gibi bir nesnenin tarihini yalnızca estetik özelliklerinden hareketle okumak yeterli değil. Nesnenin üretimine, ticaretine ve kullanımına da bakmak gerekiyor. Biz de aslında biraz bu programda da bunu yapmaya çalışıyoruz seninle birlikte de. Şimdi Osmanlı Sarayı'nın halı ihtiyacının nasıl karşılandığına ilişkin belgeler en azından 16. yüzyıldan itibaren izlenebiliyor. İşte Bahadır Öztürk'ün çalışması var. Ona göre saray halıları 3 farklı yoldan temin ediliyor. İşte bir saraya bağlı sanatkarlar var. Üretim merkezlerine sipariş veriliyor ve satın alınıyor halılar. Saray bünyesinde doğrudan halı dokuyan ustalar da var. İşte Ehl-i Fihiref Teşkilatı içinde cemaati Kraliçe Bafanı Hassa, yani saray için çalışan halı dokuyucuları var. Ama bütün halılar İstanbul'a dokunmuyor. Çünkü saray Anadolu'daki üretim merkezlerine de sipariş veriyor. İşte örneğin 16. yüzyılda Süleymaniye Camii için gerekli halılar İzmir yakınlarındaki Küre'de dokutuluyor. Ve bu sipariş sisteminin aslında nasıl işlediğini iyi gösteren örneklerden birisi de 1726 tarihli bir belge. Bu belge Hürkay Şerif Odası için Uşak'ta dokutulan halılardan bahsediyor. Sipariş gecikiyor. Bunun üzerine Uşak Kadısı'na ve Voyvodası'na gönderilen fermanda sarayın istediği halılar tamamlanmadan Mısır tarafına ve tüccarlara yönelik başka işlere öncelik verilmemesi isteniyor. Yani aslında bu birkaç satırlık belge bize Uşak'taki üretimin de çok daha düşündüğümüzden geniş bir ölçeğini ve uluslararası bir ağa da eklemlendiğini de düşündüren bir örnek. Ve aynı ustalara aslında farklı alıcılar da talip oluyor işte bu şeye. İşte saray önce kendi siparişini öne alıyor ama bunun için idari gücünü de kullanıyor. Bahadır Öztürk aynı zamanda Osmanlı Sarayı'nın çeşitli yörelerinde ticari üretim yapan atölyelere sipariş verildiğini ve bu üretimi denetlendiğini de belirtiyor. İşte 1763 tarihli Laleli Camii siparişi var. Sipariş edilen halıların ölçüsü belirleniyor, nasıl görünmeleri gerektiğine dair talepler de iletiliyor aslında. Şimdi 19. yüzyıla geldiğimizde ise aslında Anadolu halıları dış pazarlara yoğun biçimde bağlanırken İzmir'de önemli bir ticaret merkezi haline geliyor. İşte Uşak, Gövde, Skula, Isparta ve başka üretim merkezlerinden gelen halılar İzmir üzerinden dış pazarlara ulaşıyor. Aslında üreticiyle nihai alıcı arasındaki mesafe de büyüyor böylelikle. Ve bu mesafeye de işte tüccarlar, arıcılar, ihracatçılar ve şirketler yerleşiyor. 19. yüzyıl kritik çünkü artık başka bir üretim modeli gelişiyor, fabrikalar. Feshane'de işte halı üretimi için Kayseri, Sivas ve Gördes'ten dokuyucular getirtiliyor. İşte kaynaklar burada ilk üretilen halıların aslında Fes üretiminde de kullanılan ipliklerle dokunduğunu ve 1854'ten itibaren ipek halıların da üretildiğini aktarıyor. Daha sonra Hereke geliyor. İşte Hereke fabrikayı Humayun'u 1843'te kuruluyor ve halı üretimi 1891'de başlıyor. Zamanla saray ve çevresinin halı ihtiyacını karşılayan başlı merkezlerden biri haline geliyor burası. Ve Dolmabahçe Sarayı'nın ek yapılarındaki Hereke dokumhanesinde 40 ile 60 halıcı ile 10 ile 15 yakarcının çalıştığı aktarılıyor. Ve burası aslında yalnızca üretim yapan bir yer değil, aynı zamanda yeni ustaların yetiştirildiği bir eğitim alanı. Çünkü Hereke genellikle ince düğümleri, ipek halıları ve saray dekorasyonu üzerinden anlatılıyor. Ama üretim alanının içinden baktığımızda ise işçileri görüyoruz. Kim bu işçiler? İşte kadınlar, kız çocukları ve başka bölgelerden gelen ustalar. Didem Yavuz Veli Paşalıoğlu Hereke üzerine yaptığı bir araştırmada özellikle 19. yüzyılın sonunda farklı Anadolu bölgelerinden gelen kadınların, dul kadınların ve çocukların halı üretiminde yer aldığını gösteriyor. Aslında bu nedenle saraydaki halı ile fabrikadaki emek aynı tarihin iki parçasını oluşturuyor bir yandan da.
0: Teşekkür ederim. Belki kısaca Şark halısına değinebiliriz. Buradan da belki yani sonrasında da fabrikaların kurulması ve Cumhuriyet tarihinde de bitirelim sevgili Fatma.
1: 20. yüzyılın başında işte Anadolu halıcılığını başka bir örgütlenme modeli güçlü biçimde karşımıza çıkıyor. O da senin söylediğin aslında 1907'de Londra'da Oriental Carpet Manufacturers Limited kuruluyor. Yani Şark Halı Kumpanyası. 1908'den itibaren Anadolu'da üretime başlıyor bu şirket. Ve farklı bölgelerde çok geniş bir üretim ağı kuruluyor bu şirketle. Emrah Yılmaz bu şirket üzerine bir çalışma yapıyor ve onun araştırmasının gösterdiği önemli noktalardan biri şirketin yalnızca hazır halıları satın alan bir tüccar olmaması. Üretim örgütlenmesine de giriyor, ham madde de sağlıyor, iplik ve desen de dağıtıyor, üretimi de topluyor ve bitmiş bir ürünü aslında uluslararası pazara çıkarıyor. Ve aslında bunu da büyük ölçüde eve işverme sistemi üzerinden yapıyor, yani putting out sistemiyle. Tezgah evde kalıyor, dokuyucu kendi köyünde çalışıyor ama o tezgahta üretilen mallar Londra'da Londra merkezli bir şirketin ticari ağına bağlı. Yani inanılmaz şu an için mesela düşünebildiğimiz bir şeyin aslında o dönemde bir modelini kurulduğunu da görüyoruz halı üzerinden. Şirketin 1908 ve 1914 arasında Anadolu'da tahminen 50 ile 60 bin halı dokuma işçisini üretim ağına kattığı hesaplanıyor. Çok ciddi bir rakam aslında. Ve bu ölçekteki üretimin merkezinde de yine tahmin edebileceğiniz gibi kadın emeği var. Çünkü dokumalar çoğu zaman da evde gerçekleşiyor ve kadınlar aynı zamanda halıyı dokumuyor. Onun dışında çocuk bakımı, yemek, hayvan bakımı gibi tarımsal işler gibi birçok işlere de katılıyor. Dolayısıyla aslında halıyı görüyoruz. Kaça satıldığını da aslında o dönem için tahmin edebiliyoruz. Ama onu dokuyan kadınların bir halıya gerçekte kaç saat verdiğini aynı kolaylıkla hesaplayamıyoruz. Şimdi geç Osmanlı döneminde kız okulları da aslında bu kadın emeği meselesinin başka bir boyutunu gösteriyor. Onu da Yaşar Tolga Cora şöyle söylüyor. İşte school girls come carpet weavers diye. Yani aynı zamanda halı dokuyucusu haline gelen kız öğrenciler yetiştiriliyor. Ve 19. yüzyılın sonlarından itibaren de bazı kamu okullarında halı dokuma dersleri ve atölyeleri kuruluyor. Bunlar yalnızca kız çocuklarını bir el becerisi kazandırmak için açılmıyor. Aynı zamanda büyüyen Şark halı piyasasının emek talebini de karşılamak için kuruluyor bu okullar. Şimdi süremiz azaldığı için hızlıca Cumhuriyet'e geçeceğim.
0: lütfen.
1: 1923'te aslında bütün bu üretim dünyası ortadan kalkmıyor. Sıfırdan bir havacılık sektörü de kurulmuyor aslında. Üretim merkezleri var işte Hereke, Sparta, Uşak, Gördes. Köylerde tezgahlar var, dokuma bilgisi var, tüccarlar ve ihracat bağlantıları var. Ve geniş bir ev eksenli emek dünyası var aslında. Cumhuriyet döneminde değişen şey aslında... Devletin bu alanda kendi sanayileşme, ihracat ve kırsal kalkınma politikaları çerçevesinde daha sistematik bir örgütlenme yaratması diyebiliriz. Ve aslında dünya pazarı ile işte köydeki tezgah arasındaki ilişki biçim değiştiriyor. 33'te Sümer Bank kuruluyor. Halıcılık açısından işte Sümer Bank yalnızca bir fabrika kuran devlet işletmesi olarak değil, Isparta üzerinden mesela ticari halıcılığın devamı olarak devam ettiriliyor. İşte 43'te Sümer Bank tarafından satın alıyor ve Hereke Yünlü Sanayi Müessesesine bağlanıyor. İşte 66'da Sümer Bank Halıcılık Müessesesi kuruluyor ve Isparta bu yapının önemli bir merkezi haline geliyor. Ve Cumhuriyet döneminde aslında sanayileşme ile birlikte süreç biraz daha farklı işliyor. El emeği ortadan kalkmıyor ama el emeğin örgütlenme biçimi değişiyor. İşte 71 tarihinde Sümer Bank'ın verileri bu anlamdaki üretimin ölçeğini de aslında ortaya koyuyor. 23 ilde 970 köyde yaklaşık 80 bin el halısı tezgahı bulunuyor. Bu tezgahlarda yaklaşık 160 bin işçi çalışıyor ve yıllık üretim yaklaşık 2.4 milyon metrekare. Yani aslında bu rakamlar kaybolmayı yüz tutmuş küçük bir el sanatı olarak düşünmenin ne kadar bulunuyor. Bu tezgahlarda yaklaşık 160 bin işçi çalışıyor ve yıllık üretim yaklaşık 2.4 milyon metrekare. Yani aslında bu rakamlar kaybolmayı yüz tutmuş küçük bir el sanatı olarak düşünmenin ne kadar yanıltıcı olduğunu da

0: 1950'lerden itibaren makine halısı üretimi gelişiyor. İşte kentleşmenin artması, nüfusun artması, yeni evet. konutların yapılması aslında bu sürecin bir parçası haline geliyor diyerek bitirmiş olayım.
1: Çok teşekkür ederim. Açık alandasın. Biraz zor koşullarda bir yayın yaptın.
0: Evet.
1: O açıdan da çok teşekkür ediyoruz ve dış sesler için de üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum.
0: Evet.
1: Dilersen bir müzikle bitirelim. Mihrican Bahar'dan Halı Dokurum, Halı parçasını dinleyeceğiz.
0: Tamam ama son aslında bir birazcık çok azıcık bir vaktimiz daha var. Bu desenler meselesi çok güzel. Onu da ayrı bir program yaparız belki. Tabii biz nesnelere hep bakıyoruz aslında. Halının da ön tarafı çok düzgündür ama arka tarafına baktığınızda şeyleri, ilmekleri görürsünüz. O işte düğümler ve ilmekler aslında halının tarihini ortaya çıkaran detaylar bence. O yüzden o rengi dokuyan izlere de dikkatli bakmak gerekir
1: çok
0: diyorum.
1: Çok teşekkür ederim Fatma. Görüşmek Gerçekten üzere.
0: Görüşmek
1: Hoşça
0: üzere.
1: Hoşçakalın lütfen. Fatma ya.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç bugün sizlere 8 Eylül 1841, 1 Mayıs 1904 tarihleri arasında yaşamış olan Çek besteci Antonín Dvořák ile sesleniyoruz. İlk dinleyeceğimiz eseri Opus 66 numaralı Re bemol majör Scherzo Capriccioso. Allegro con fuoco, ateşli ve hızlı tempoda 3-4'lük ölçüde kornolarla başlayan melodi, bestenin hemen hemen her yerinde izlenir. Ana tema tek seslidir ve orkestra tarafından çalınır. Vals biçiminde olan ikinci temayı ise kemanlar sunar. Scherzo'nun sakin trio bölmesi ise re majör tondadır. Duygulu bir temayla başlayıp yaylı çalgılarla devam eder. İlk bölmedeki temalar geliştirildikten ve scherzo tekrar edildikten sonra bir koda ile eser sona erer. Carlo Maria Giulini yönetimindeki Filarmonia Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bugün Duvar Jack'tan dinleyeceğimiz ikinci eser Bohemya kırlarının ve ormanlarının bir yankısı olarak Doğa Senfonisi adıyla da bilinen Opus 88 Sol Majör 8 numaralı senfonisi. Eser 4/4'lük ölçüde Allegro con brio, neşeli ve parlak tempo ile başlar. İkinci bölüm Adagio ağır tempoda 2/4'lük ölçüde ve do minör tonda tam bir rapsodik karakterindedir. Üçüncü bölüm Allegretto Grazioso, zarif ve neşeli tempoda bir vals ezgisiyle başlar ve bir scherzo ile devam ederken kemanlar öncülüğünde romantik bir şekilde akar. Bazı müzik yazarları Dvorak'ın scherzosunda Prag'da dinleyip tanışmış olduğu Çaykovski'nin büyük etkisi olduğunu belirtirler. Dördüncü bölüm Allegro ma non troppo, pek de hızlı olmayan tempoda 2/4'lük ölçüdedir ve sol majör tonda sonat biçiminde kaynaşan bir varyasyonlar dizisidir. Trompetlerin enerjik fanfarlarıyla görkemli bir biçimde başlar. İlk bölmedeki kuş sesini anımsatan hayat dolu temayı bu kez violonseller duyurur. İlerleyen bölümde fanfarların tekrarından sonra parlak bir koda ile eser sona erer. Filarmonia Orkestrası ve Şef Carlo Maria Giulini'ye kulak veriyoruz.

0: Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, bugün Antonin Dvorak'ın bestelerini dinledik. Programımızı Michelangelo Buonarroti'nin 87 yaşındayken söylediği o pek değerli sözüyle kapatmak istiyorum. Ancora imparo. Hala öğreniyorum. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sone.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefilde daha canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı Karel Gott'tan Rot und Schwarz ile açtık.
1: Tabii tanıdık gelecek size, Painted Black olarak bildiğimiz şarkının Almanca versiyonuyla başladık. Çünkü bu hafta yeni vizyona giren Onslaught saldırı filminde kullanılan parçalardan biriydi. Birden çok Almanca şarkı olduğunda altını çizmek istiyorum bu filmle.
0: Askerlerle alakası var diye düşünüyorum. İzlemedik ama film hakkındaki bilgilerimizden böyle bir yere varılabiliyor. Adam Wingard yönetmiş saldırıyı. Adam Wingard son dönemlerde çeşitli aksiyon filmleriyle adını duyurmuştu. Bu da daha önce çektiği The Guest, Misafir ve Your Next filmleriyle aynı evrende geçen bir film.
1: Ama son dönemde esas Godzilla vs. Kong ve Godzilla Kong New Empire'ı çekti,
0: evet,
1: esas.
0: Daha büyük bütçeli olarak onları çekti ama bir türlü de tam şey olamadı. Hani aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yönetmeni haline tam gelemedi. Adria Arjona, Rebecca Hall ve Dan Stevens başrollerde. Oldukça iddialı bir kadro.
1: Dan Stevens şeyde de vardı, Guest'te başroldeydi.
0: Ben onu galiba hep Eurovision'daki Rus şarkıcı olarak hatırlamak istiyorum. Çünkü muhteşemdi orada. Evet, Arjona bir eski ordu mensubunu canlandırıyor. Hani öyle ufak tefek haline bakmayın. Çok işte etkin bir asker. Ama bırakmış bu işleri ve de küçük bir çocuğu var. Onunla bir karavan parkında yaşıyor. Ama yakınlarda bir üstten genetiğiyle oynanmış süper askerler serbest bırakılıyor ve tehlikeli bir ekip bunlar. O yüzden ailesini korumak üzere tekrar savaşa girişiyor.
1: Aynı evrende geçiyor dediğin gibi The Guest ve Your Next'le. Onların senaristi Simon Barrett. Yine aynı ismi görüyoruz senaryoda. Bu sefer Adam Wingard da katkıda bulunmuş senaryoya. Anladığım kadarıyla böyle kendi halinde bir şeyi var, takipçisi var. Tam böyle Grindhouse dediğimiz türde bir film. Yani vurdulu, kırdılı, hani vahşet var, hayatta kalma, Survivor. Adria Arjona da hani son dönemde daha seksapeliyle öne çıkan oyunculardan biriydi. Burada böyle daha hardcore bir asker olarak çıkıyor karşımıza. Ailesini hayatta tutmak için tek başına mücadele eden kadın.
0: Evet, evvelsi sene Hitman'de ben ilk oradan hatırlıyorum. Orada hakikaten dediğin gibi çekiciliğiyle, hoşluğuyla işte zaten hani eğlenceliydi. İyi de bir oyuncuydu orada, yani komedinin altından kalkabilmişti. Dediğin gibi biraz daha aksiyona doğru yelken açıyor.
1: Bu haftanın bir diğer gerilim, korku, aksiyon filmi ise Fall to That Point. Fall 2, Ölümcül Tırmanış adıyla bizde gösterime giriyor. Yani böyle bir anlamda ikisi de devam ve de aynı seri, farklı serilerin filmleri gibi bunlar da. Bu hafta biraz öyle oldu.
0: Şimdi Fall 2'nin devam filmi olmasında biraz karışıklık var ama. Çünkü bu hikaye daha önceki Fall'un bir devamı. Fall filminde birileri tırmanış yaparken düşüyor, ölüyor. Burada da onun kız kardeşi ve en yakın arkadaşı bir tırmanışa başlıyorlar. Onların da tabii başına bir sürü macera geliyor. Ama bizde Fall 25 Eylül'de gösterime girecek olarak görünüyor. Netflix için yapılmış bu. Şu anda takvimde 25 Eylül'de tarihi görünüyor. Michael Spierig ve Peter Spierig bu ikinciyi yönetmişler. Harriet Slater ile Arsema Thomas başrollerde. Platformdaki popülaritesinden sonra devam filmi çekilip sinemalara girmiş ama işte bizdeki böyle biraz geri dönüş gibi seyredeceğiz herhalde ilk filmi.
1: Bizde Netflix'e gelememiş mi orada ilk çekilen?
0: Belki de gelmiştir.
1: Biz de takip etmediğimizi buradan ifade etmiş olduk bir nevi.
0: Evet,
1: diyelim.
0: Fall filmi daha önce benim radarıma girmemişti. Yani hatta Fall 2'yi görünce yani ilki ne zaman girdiydi ki diye düşünmüştüm. Girmemiş. Yani ilk defa 25 Eylül'de girecek.
1: Yani
0: ilk filmden bunda görüntüler var mesela. Kız kardeşini hatırlıyor ve o ilk filmden görüntülerden geliyor falan. Ve biraz zaman durumunda bir karışıklık var burada. Ama hani böyle işte bir denizde geçen gerilimler son senelerde çok popüler oldu. Bu köpek balığı vesaire hikayeleri. Bir de böyle galiba tırmanış filmleri dönem dönem tekrar çıkıyor. Bu da onlardan.
1: Teyit ediyorum. Türkiye Netflix'te yok.
0: Evet, o zaman biz de illaki ikinci filmi önce seyredeceksiniz.
1: Şimdi bu tarz filmleri mesela, evet, ben bu fall düşüş, tırmanış vesaire filmlerini ben izleyemiyorum. Ya tabii klasik gerilim şeyinin ötesinde.
0: Yükseklik korkusu var bende.
1: Yükseklik korkusu da var. Ben tamamen filmin evrenine şöyle giremiyorum. İnsanların böyle şeyler yapmalarına çok karşıyım. Kategorik olarak. Yani gerçekten risk almak istiyorsak, ne bileyim, aç çocuklara yemek götürürken ya da savaş ortamında çocukları kurtarmaya çalışırken de bir takım riskler alınabilir. Ya yani ucunda herhangi bir getirisi olmayan risklerin alınması kategorik olarak şey geliyor ve popüler kültürle bir anlamda böyle yüceltilmesini de çok tasvip etmiyorum, itiraf edeyim.
0: Bir de ilk filmin sonunda hayatta kalıyor mu ölüyor mu artık biliyoruz çünkü ikinci film öyle başlıyor. Neyse.
1: Ne yapalım? Spoiler var yani
0: filmde. Evet, kendi. Bu filmde ilk filme spoiler var genelde olduğu gibi. Bir gerilim korkumuz daha var. Hatta iki tane var. Biri Ice Cream Man, dondurmacı. Bu da Eli Roth'tan geliyor. Aynı zamanda dondurmacıyı da canlandırıyor Eli Roth. Ona Charlie Seltzer, Ryan Allen ve Ari Millen eşlik ediyorlar. Daha çok da çocuklar başrolde.
1: Bu haliyle de biraz Weapons'ı da hatırlatıyor.
0: Evet, yani fragman zaten direkt Weapons'a benziyor. Genelde yorumlar da böyle geçen sene bunu Weapons yaptı daha iyi yaptı şeklinde bir hayli kötü eleştiriler almış. Eli Roth hayranları yine de gitmek isteyebilir ama adı üstünde bir dondurmacı. Bu Amerikan filmlerinde hep gördüğümüz işte şey kamyonuyla mahallelerde gezip dondurma satan biri ama o dondurmayı yiyen çocuklara bir haller oluyor. Ondan sonrası şiddet, vahşet.
1: Popüler kültürde Law and Order ve CSI gibi dizilerde o adamlar işte pedofil ya da çocuk kaçırıcısı olarak da çıkabiliyorlar karşımıza. Burada daha başka bir şekilde çocuklara etki ediyor diyelim.
0: Bir de tabii yerli korkumuz var. Cin filmimiz eksik olmasın. Azem Altı Mühür, Özgür Akbaş yönetmiş. Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan, Şükran Çavman ve Yunus Tunca başrollerde. Burada da yine genç bir kadın ve geçmişten gelen bir takım lanetler. Galiba bu cin filmlerinin yarısında genç bir kadın ve geçmişten gelen, hatta yarıdan çoğunu böyle özetleyebiliriz.
1: Kadın olmak böyle bir şey, biraz lanetli.
0: Herhalde oradan.
1: Herhalde.
0: O zaman bir şarkı arası verelim biz. Bu hafta gösterime girecek bir başka film, Japonya'dan gelecek bir çok büyük bir evrenin parçası, Doraemon filmlerinden biri. Oradan bir parça dinleyeceğiz. Sumika'dan geliyor, Honto. Well,

0: Apaçık Radyo'da canlı yayında Sinefil devam ediyor. Dinlediğimiz parça Sumika'dan geldi, Honto idi. Bu hafta vizyona yeni giren Doraemon, Nobita ve Şeytanların Yeni Denizaltı Kalesi'nde kullanılan bir şarkıydı. Vizyonun yeni filmlerini tanıtırken sıra geldi aslında küçük dinleyicilerimiz için olan filmleri tanıtmaya. Bunlardan en ön plana çıkanı son Doraemon filmi. Tetsuo Yajima yönetmiş. Doraemon çocukların çok sevdiği karakterlerden biri. Televizyonda zaten çizgi dizisi devam ediyor. Bir de çok eski bir karakter. 1970'lerden önce manga olarak çıkıyor. Manga olarak basılıyor. Sonra anime olarak uyarlanıyor, önce dizi hali, arada filmler de yapılıyor ve bu serinin 45. filmi. Şimdi tabii küçük çocuğu olanlar Doraemon'u tanıyorlar. Tanımayanlar için şöyle söyleyeyim. Doraemon 22. yüzyıldan gelen bir kedi robot. Bir takım böyle şeyleri var, aletleri var gelecekten getirdiği. Sorun çözmekte onları kullanıyor. Bazen işe yarıyor, bazen aksilikler oluyor. Ama gelecekten günümüzde Nobita adlı bir böyle önergen oğlan çocuğuna yardımcı olmak üzere geliyor. Ha. Onun arkadaşı.
1: Daha önce bir takım Doraemonlar girdi, onun farkındayım ama evet. Ben hakim değilim hiç bu Doraemon evrenine.
0: Ben gayet hakimim gördüğün gibi. Bayağı bir mesai verdim şeye, Doraemon'a ve Nobita'ya. Ya bir taraftan çok hoş, tam böyle klasik, hani o yaş grubu çocuklarının sorunları, önergenlik, büyüme ve yaşanan sıkıntılar, arkadaş grubu. Bir taraftan da maceralara çıkıyorlar. Doraemon da öyle şey bir karakter yani. Yardımcı oluyor, bazen başlarını derde sokuyor. Hani Nobita'nın annesiyle babasıyla ilişkileri, arkadaşları vesaire. Bu filmde ise okyanusun derinliklerinde gizemli bir su altı kalesi buluyor Nobita ve arkadaşları. Ondan sonra Doraemon da o gelecekten getirdiği teknolojik aletlerin yardımıyla kaleye ulaşmak için onlarla beraber işte denizin derinliklerine doğru yola çıkıyorlar. Böyle bir sürü maceralar.
1: Evet, maceralar yaşayan bir de yerli animasyon kahramanları var. Çılgın Böcekler. Burak Kaan Şimşeker yönetmiş. Seslendirenler Mediha Nur Dere, Sıla Keçeci, Burak Kaan Şimşeker ve Ramazan Emir Erol. Burada da dört arkadaş hamam böceği yer altında yaşıyorlar. Yeryüzüne çıkıp iki üniversiteli kızın evine düşüyorlar ve bir şekilde arkadaş oluyorlar onlarla. Nasıl oluyorlar bilmiyorum çünkü yani fragmanındaki hamam böcekleri biraz dehşet verici bence. İşte bunların üniversitedeki maceraları ama bu filmde bizi esas ilgilendiren kısım, birkaç aydır zaten söyleyip duruyoruz, yerli animasyonlar tamamen yapay zeka olmaya başladı diye.
0: Bir de burada verilen prompt o kadar belli ki ninja kaplumbağaları hamam böceği olarak Türkiye'ye uyarla.
1: Burada İşin ilginci sırf animasyon, yani şimdi çok terimsel karmaşaya giriyoruz. Animasyon değil diyeceğim, live action'la karışık diyeceğim. Ama anladığımız kadarıyla o canlı görüntü kısımları da zaten yapay zeka ile yapılmış. O nedenle onlara da animasyon demek durumundayız. Çünkü onlar da bilgisayarda canlandırılmış görüntüler.
0: Yani İngilizcesi computer generated. Aslında animasyon da değil de computer generated ama görüntüler.
1: İşte, evet, computer generated de bir nevi animasyondur sonuçta. Computer generation animasyonun yöntemlerinden biri. Yani bu bayağı şu anda film
0: ama
1: kuramlarının
0: estetik olarak,
1: çok
0: evet.
1: Yani böyle çok detaycı kelime tartışmalarına giriliyor ki hiç girmeyelim biz buna orada. Ona burada. Ama bu Burak Kaan Şimşeker'i biraz araştırdık. Genç bir yönetmen, 26 yaşında, son 2 senede bu 4. animasyonu. Zaten bununla hani bu gizli saklı bir şey de değil, bunu gururla paylaşıyor animasyon bunları yapay zeka ile yaptığını. Yani ben ikna olamıyorum bu filmlere. Böyle bir hele hele canlı da tırnak içinde insan da koyunca gerçek mekanlar. Filmin fragmanına bakarsanız işte bu üniversite kampüsü tamamen bir Amerikan üniversitesi. Yani Türkiye'de geçiyor gibi değil hikaye. Çünkü o arka
0: yapay
1: planı
0: yapay zekaya komut verince oradan
1: evet, alıyor. Onu çünkü yaratıyor. İçindeki bilgiler daha çok o görüntülerden diye. Böyle bir Bana olmuyor ama bir yandan da şu da var. Tabii bunun içine doğan şimdi küçük izleyiciler belki 3-5 sene sonra gayet mutlulukla bunu seyredecekler. Küçük telefonda
0: Ama
1: seyredecekler bir
0: içine
1: kısmı. Zaten
0: doğan
1: sorun değil.
0: genç izleyicilerde sonuçta Ninja Kaplumbağaları biliyorlar. O filmleri izlemişler. O görsel
1: Ha,
0: dünyayı ve
1: senin
0: dili
1: dediğin
0: biliyorlar.
1: içeriğiyle ve
0: Yani
1: şeyle
0: şey
1: ilgili.
0: olarak da hani içerik olarak da çakma. Yani
1: Evet,
0: sadece
1: biraz öyle
0: yapay
1: bir durum
0: zeka
1: var.
0: yaptırmış değil. Hani o hamam böceklerinin stylingi, tiplemeleri, konuşma tarzları vesaireleri bayağı bir hani
1: Evet.
0: oradan alıntı. Bence yani yapay zekaya orijinal bir şey yaptırmak mümkün olabilir mi? Bu ayrı bir tartışma. Burada yapılan şey hani bana ciddi aslında intihal dediğimiz araklamaya düşüyor.
1: Uyarlama diyelim.
0: Evet ama tabii
1: Türkleştirme.
0: Türkiye'ye gelince hamam böceğine dönüşmeleri bence yine anlamlı. Yani bizde ne
1: Daha
0: çıkıyor?
1: gerçekçi.
0: Bizde aşağıdan ne çıkıyor? Hani sıcak havalarda belli bir şeyde özellikle hamam böcekleri çıkıyor.
1: Ama işte o yüzden de benim gibi izleyici üzerinde efekti de oluşturuyor.
0: Evet, aynı fikirdeyim. Yani bilemiyorum, göreceğiz bakalım. Muhtemelen yapımı çok daha ucuza geldiği için.
1: 4 milyonmuş bunun bütçesi. Bunda
0: Nereye
1: bir
0: gidiyor bu 4 milyon?
1: mülakatta
0: Şeye mi acaba? Programa mı gidiyor? Yapay zeka programına
1: yani
0: mı?
1: programlar, o kullanma lisansları. Çünkü bir programdan çıkarmıyor. Onlarca farklı programın hepsinin aylık ciddi lisansları var. Tek kişi olmuyor. Birkaç kişi çalışıyor vesaire. Yani bir bütçesi var. Geçenlerde başka bir böyle bir reklam filmi için benzer bir bütçe duymuştum. Yine hani 3-5 kuruşa inmiyor. Yine orada ciddi bir takım rakamlar dönüyor. Ama gerçekte üretileceğinden tabii ki çok daha ucuza geliyor.
0: Evet, bu da bu hafta itibariyle vizyonda.
1: Evet, bir de tekrar vizyonumuz var. Onu da özellikle anmak istiyoruz. Çünkü ikimizin de sevdiği filmlerden 2016 yapımı La La Land, Aşıklar Şehri. Geçen sene de tekrar bir gösterime girmişti yazın.
0: Her yaz bir ara bir giriyor.
1: Her yaz insanların canı bir çekmiştir
0: Yaz filmi.
1: izlemek yaz filmi diye. Yine vizyona giriyor. 6 Oscar almıştı, onu da hatırlatalım. Pek çok adaylı var ki 11 adaylıktı galiba, 6'sını almıştı. Ama daha çok tarihe hangi ödülü almadığıyla geçti. En iyi filmi almadı. Sahneye çağrılmış olmalarına rağmen o hatırlarsınız karmaşayı esas
0: En büyük fiyaskolarından biri
1: evet Oscar'lar tarihinin
0: Aşıklar.
1: en büyük fiyaskosu belki de Moonlighting'in
0: Aldığı sene.
1: aldığı sene bir noktada yanlış filmin duyurulduğu ortaya çıkmıştı. O şekilde de hatırlıyoruz kendisini ama şarkılarını hala çok seviyoruz ve birini paylaşmak istiyoruz sizlerle.
0: Evet, La La Land'in kadrosu topluca seslendiriyor. Another Day of Sun.

0: La La Land'den dinledik. La La Land filminden Another Day of Sun. La La Land tekrar vizyonda. Geçen seneden beri böyle bir yazlık tekrar vizyon durumu var La La Land için.
1: Evet, tabii vizyon dışında da alternatif gösterim programları devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle beraber bazı programlar yeniden başlıyor. Festivaller başlıyor. Bu hafta sonu başlayanlar da var. Onları da duyurmak istiyoruz size.
0: Evet, bir kısmından bahsetmeye başlamıştık, yaklaşıyor diyerek Pera Müzesi'nin programını söylemiştik.
1: Şimdi neredeyse uzaklardasın.
0: Vakti geldi, iki haftadır söylüyorduk.
1: Bekliyorduk biz de. 9 Eylül'de başlıyor. 11 Ekim'e kadar sürecek. İlk gösterim önümüzdeki çarşamba günü David Lynch'in David Lynch olacağının müjdesini veren artık kültleşmiş filmi Eraserhead saat 7'de izleyicilerle buluşuyor.
0: Evet, 11 Ekim'e kadar devam edecek program. Büyük Lebowski, Ucuz Roman, Kahvaltı Kulübü gibi pek çok kültleşmiş film var programda. Pera Müzesi'nin web sitesinden detaylı programa ulaşabilirsiniz. İstanbul Modern de yeni programını duyurdu. Henüz detaylarını açıklamamış olsa da Muson Hayalleri.
1: O da 24 Eylül'de başlayacak. 4 Ekim'e kadar sürecek. Dönem dönem böyle daha bölgesel programlar yapıyor diyebiliriz İstanbul Modern. Bu da uluslararası festivallerde daha görünür hale gelen Çağdaş Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan bir program. Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan yakın dönemin dikkat çeken filmleri bir araya gelecek.
0: Beyoğlu sineması programları da tabii devam ediyor. Onları da hemen paylaşalım sizlerle.
1: Bu akşam aslında bir şey başladı. 6. sinema seçkisi yeni dönem Türkiye sinemasının ödül almış, öne çıkmış filmlerinden oluşan bir seçki. Bu akşam başlıyor ve gerçekten dolu dolu bir program var karşımızda. Bu akşam saat 7'de Seyfettin Tokmağ'ın yönettiği ödüllü Tavşan İmparatorluğu'nu izleyebilirsiniz diyorum. Ama şu an duyuyorsunuz, izleyemezsiniz çünkü biletleri tükenmiş durumda. Yani bu bir taraftan çok hoşuma gidiyor. Uygulamayı takip ediyor seyirciler ve bu filmleri izliyorlar. Yarın da saat 4'te Özkan Çelik'in filmi Perde, yine ödüllü filmlerden biri. O da gösterilecek. Onun da biletleri şu an tükenmiş durumda. Valla biletleri tükenmiş derken böyle çok mutlu oluyorum. Onu söylemem lazım. Pazar günü çocuk matinesi var.
0: Belki şeyi de söylememiz lazım. Yani çok görmek istiyorsanız belki yine de gidip denemekte fayda var. Çünkü bilet alıp gitmeyenler de olabiliyor. Salonda yer varsa girme şansınız olabiliyor.
1: Evet. Pazar günü saat 1'de yine çocuk matinesi var. Marakuda Taş Devri efsanesini küçük dinleyiciler için gösterecekler. Pazar günü saat 7'de ise Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in birlikte yönettikleri Sahibinden Rahmet gösterilecek. O da son dönemin öne çıkan, benim de geçen seneden özellikle Cem Yiğit Üzümoğlu'nun oyunculuğuyla ön plana çıkan bir film diyebilirim.
0: Evet, yaz daha bitmedi, hala açık hava gösterimlerine de olanak var. Bu akşam mesela İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü'nde, yine İBB Kültür, saat 8'de Celine Song'un filmi Tam Bana Göre'yi gösteriyor. Geçtiğimiz sene vizyona da girmişti.
1: Art İstanbul Feshane'de ise 6 Eylül Pazar günü bir gösterim. İki gösterim var üst üste. Önce saat 7'de akşam çocuk matinesinde Despero gösterilecek. Onun ardından saat 21'de ise Yavuz Turgul'un Unutulmaz filmi, artık Türk sinemasının klasiklerinden, Eşkıya'yı izleyebilirsiniz.
0: Bir de Minyatürk'te gösterimler olacak. 15 yaş ve altı ücretsiz diye duyurulmuş ama yine belediyenin gösterimlerinden, Radar Türkiye uygulaması üzerinden çocukların kayıt olması gerekiyormuş. Bu akşam Neşeli Günler var. Yarın Frozen, Karlar Ülkesi. Pazar günü ise Karlar Ülkesi 2 gösteriliyor.
1: Evet, bunlar gösterim programları. Bir de festival haberlerimiz var. Bunlardan biri Mubi Fest. Mubi'nin geçen sene de yapmış olduğu bu 3 günlük kompakt yeni dönem filmleri platformda gösterime girmeden önce seyircilerle büyük perdede buluşuyor. Bu yıl Paribu Art'ta, Kadıköy'de gerçekleşiyor ve yarın saat 11'de başlıyor programlar.
0: Evet, yani Bu sene Cannes'da gösterilen bütün filmler ya MubiFest ya da birazdan bahsedeceğiz film ekiminde aslında gelmiş olacak gibi görünüyor, en azından adından bahsettiren filmler. Bunların arasında mesela Rose var, Sandra Hüller'in başrolünde olduğu. Bir önceki seneden Sirat kaçırdıysanız büyük ekranda. Ben şahsen filmi sevmiyorum ama ilginç bir deneyim ve sinemada izlenmesi gereken bir film. Daha eskilerden paramparça Aşklar Köpekler restore edilmiş versiyonuyla gösterilecek.
1: 25 yıl sonra.
0: Evet, yenilerdense benim bu sene Cannes'dan en merak ettiklerimden biri Hope, Kore filmi. Ve tabii ki Pavel Pavlikovski'nin Ata Yurdu.
1: Bir de Jane Schoenbrun'un Miyazma Kampı gösteriliyor burada. Ben de onu da merak ediyorum.
0: Lucas Don't'un Coward'ı var. Arthur Harari'nin de The Unknown'u var. Ama o zaten yakında vizyona da girecek. Onu da söylemiş olalım. Bir takım etkinlikler de var MubiFest kapsamında. Mesela söyleşi var. Pazar günü saat 3'te şehir ve müzik üzerine, bu ücretsiz. Moderatör Tuğçe Yapıcı, konuşmacılar Ekim Beril, Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes.
1: Evet, MubiFest'te böyle. Diğer duyurumuz ise Ekim ayından geliyor. Film Ekimi'nin programı açıklandı. Film Ekimi'nde de Cannes'dan bayağı film var görebildiğim kadarıyla.
0: Evet, yani bu ikisi arasında dediğimiz gibi Cannes'daki pek çok filmler karşımızda olacak. Mesela Almodovar'ın Buruk Noel'i, Bitter Christmas'ı, Laszlo Nemes'in Mulan'ı ki aslında çok da beğenilmedi, onu yine de söyleyelim. The Beloved, İspanya'dan özellikle de Javier Bardem'in oyunculuğuyla konuşulduydu festival zamanı. Ve tabii ki Fjord.
1: Fjord'de Christian Munge'nin filmi Cannes'ın belki de seyircileri en çok bölen filmlerinden biri oldu diyebiliriz. Coward burada da var, Lucas Don't'un filmi.
0: Seyircileri böldü ama jüriyi bölmedi herhalde, altın palmiyeyi aldığını hatırlatalım.
1: Evet, evet.
0: Evet, bir kısmı film ekiminde olanların zaten MubiFest'te de gösteriliyor, dediğin gibi Coward bunlardan biri.
1: Ben şeyin altını çizmek istiyorum, özellikle Louis Clichy'nin Demir Çocuk animasyonu bu film ekiminde gösterilecek. Yani Cannes'da belirli bir bakışta özel jüri ödülünü almıştı. Hakikaten geçen seneden duyduğum çok iyi eleştirilerini okumuş olduğum bir animasyon filmi, onu merakla bekliyorum.
0: Evet, yani zaten her sene diyoruz, sonuçta film ekimi creme de la creme festivallerin iyilerini toparlıyor. Bize böyle Ekim'de tam sezonun başında bir hatırlatma yapıyor, bunlar vardı diye. 2 Ekim'de genel satışa çıkacak biletler.
1: 9-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da, 15-18 Ekim arasında Ankara'da, 22-25 Ekim'de ise İzmir ve Mersin'de gerçekleşiyor film ekimi.
0: Ondan önce bir festival daha var ama İstanbul'da değil, Adana'da. Altın Koza bu seneki 33.sü yarışacak filmler yeni belli oldu. Onları da hemen duyuralım.
1: 26 Eylül'de başlıyor 33. Adana Altın Koza Film Festivali, 4 Ekim'e kadar sürecek. Bu yıl dünya premierini yapan bir takım yeni filmler var burada. Bir de bir kısmı da İstanbul Film Festivali'nde daha önce izlemiş olduğumuz filmlerden oluşuyor.
0: Evet, onların bir kısmı zaten uluslararası gösterimlerini de yapmışlardı. Ali Özel'in Beklentisi, Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız'ı ki zaten Tallinn'de ödül almıştı, yani yönetmeni almıştı. Tunç Şahin'den Canavar.
1: Ki bir tiyatro oyunu olarak izlemiştik daha önce.
0: Evet, Banu Sıvacı'dan Gün Yüzü, o da Berlin'de galiba premierini. Rotterdam,
1: Berlin. Galiba Rotterdam.
0: O ikisinden birinde. Evet. Premierini yapmıştı. Pınar Yorgancıoğlu'nun da Karanlıkta Islık Çalanlarını İstanbul'da izlemiştik.
1: Miraç Atabey'den Moda Evlilik dünya premierini yapacak. Alpan Eşeli'nin Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri. Tribeca'da açılışını yaptı galiba.
0: Bir de Sitges'e yeni kabul almış. Sitges'te arada bir anıyoruz, en büyük fantastik film festivallerinden biri.
1: Nuri Cihan Özdoğan'ın Ölü Köpekler Isırmaz filmi, bu da İstanbul'da yapmıştı premierini. İki tane de dünya premieri var. Sinan Biçici'den Patates Kızartması ve Muzaffer Mehmet Çağlar'dan Varlık.
0: Evet, Adana haberleriyle daha tabii ki sizlerle birlikte olacağız.
1: Şeyi vakti hatırlatalım. Gelince. Bu seneki jüri başkanı da Zuhal Olcay.
0: Evet. Evet, festival haberlerimiz de böyle. O zaman bir parça daha çalalım. Gösterilecek filmlerden.
1: Evet, pazar akşamı Art İstanbul Feshane'de saat 9'da gösterilecek olan Eşkıya filminin unutulmaz müzikleri. Dediğim gibi hani film kültte işte müzikleri de bence o kategoride sayılabilir. Erkan Oğur'un imzasını taşıyordu. Şimdi dinleyeceğimiz parça Fırat Ağıt'ı ve Aşk'tan oluşan parça.

Beni hapiste vurdular Keşi. Ölmedim. Hastalandım. Bir ciğerimi orada bıraktım. Gene ölmedim. Çok dövdüler ben. Kan kustum. Ama ölmedim. Yaşadım. Seni bir kez daha görebilmek için yaşadım. Şimdi bana dediler ki kimse sesini duyamıyor.

0: Erkan Oğur'dan dinledik. Eşkıya filminin müziklerinden Fırat Ağıt'ı ve Aşk'tı. Eşkıya Art İstanbul Feshane'de gösterilecek pazar akşamı. 90'lı yıllarda seyircileri tekrar sinemaya çekmekte en önemli filmlerden biri olmuştu Eşkıya. 2 milyon seyirci sayısını ilk geçen filmdi sayılmaya başladığından itibaren, 90'lı yıllarda hesabı tutulmaya başladığından itibaren.
1: Ben Londra'da izlemiştim, master yapıyordum ve orada Leicester Square'deki sinemalardan birinde gösterime girdi. Gidip orada izlediğimi çok net hatırlıyorum. Bu da hoş bir anımdır Eşkıya'yı izlemek için ilk izleyiş açısından.
0: Evet, başka haberlerimiz de var sinema dünyasından. Mesela Venedik Film Festivali başladı.
1: Evet, yani bir nasıl başlayacak tartışmalarıyla başladı. Öncelikle çünkü o açılışta jüriyle yapılan klasik basın toplantısının yapılamayacağı duyuruları ve tartışmaları şey dediler. Jürinin kendi arasındaki takvimsel sıkıntılarından dolayı hepsi aynı anda orada olamayacak. Berlin'deki biliyorsun jüri toplantısından sonra festivaller
0: masak mı diye.
1: Herkes tabii onu düşünmeye başladı.
0: Evet, ama sonunda açılışta oldu. Törende George Clooney'e özel ödül de verildi. Maggie Gyllenhaal jüri başkanlığını da yapıyor. Çok da güzel bir basın toplantısı da yaptı. Ve de gayet filmlerde cıvıl cıvıl başlamış durumda Venedik.
1: Evet, ama Maggie Gyllenhaal konuşurken bir taraftan yanında oturan festival direktörünü de şey yaparak, yani tabii bu yarışmada da kadın yönetmen olmamasını hani bir ele almak lazım.
0: Bir soru geldi bu şekilde. Maggie Gyllenhaal da işte niye kadın yönetmenlerden film yok diye. Maggie Gyllenhaal da bir yandan oyuncu olduğu için kendisi sadece yönetmen değil. Herhalde erkeklerin daha iyi film yaptığını artık hepimiz anladık gibi böyle bir ironik bir cevap verdi. Sonra tabii hani onun şaka yaptığını gayet ifade ederek o sırada yanındaki festival yöneticisi ama var bir tane falan gibi bir şeyde bulundu. Ve de hani bunun nasıl sistematik bir problem olduğunu, kadınların zaten hani fonlara erişimde de dertler yaşadığını, ayrıca hani tırnak içinde iyi ve önemli filmlerin hangileri olduğuna, kimin nasıl karar verdiğinin çok daha sistemsel bir problem olduğunu hatırlattı. Çok güzel bir şekilde yani şeyden Berlin'deki şeye göre, basın toplantısına göre bu da epey bir gezdi sosyal medyada, ama daha takdirle gezdi.
1: Evet, yani böylesi de mümkün. Böyle durup böyle konuşmak da mümkün diyebiliriz. Öbür taraftan geçtiğimiz haftalardan beri takip ettiğimiz, sizinle de paylaşmak istediğimiz bir hikaye vardı. O büyüyerek gidiyor biraz kartopu efektiyle. Mark Ruffalo, ünlü oyuncu, bildiğiniz gibi bir taraftan daha art house işleri, bir taraftan da Marvel evreninin önemli karakterlerinden biri. Hulk olarak en son Spider-Man Örümcek Adam filminde de tekrar arz-ı endam eyledi. Bir sesini çıkartan aktivist, pek çok konuda hani son derece tutkulu bir biçimde sözünü sakınmayan bir isim ve özellikle Filistin meselesinde ve İsrail konusunda da her zaman bu konuda söylediklerinden vazgeçmemiş bir isim. Son olarak artık bu Warner Brothers'ın satılma hikayesi ve de bu Ellison ailesinin alması şeyinde o konuda da çok ciddi açıklamalarda bulundu. Onun üzerine Mark Ruffalo'yu suçlayan bir aslında bir saldırı başladı. Bir antisemitizmle kampanya gibi, bir kampanya evet. Gibi. Yani bu birleşmeye, bu merger'a karşı çıkmasının antisemitizmle alakalı olduğu. Zaten bu Filistin destekçisi, zaten şöyle, zaten
0: yani
1: böyle.
0: Biraz şöyle bir yerden çıkıyor daha doğrudan. Ellison'lar Oracle şirketinin sahibi, oradan esas servetleri. Ve Oracle'ın da İsrail ordusuna çok ciddi teknoloji sattığı ve soykırımda bu şekilde bir rol aldığı. Hı hı. Hani bu
1: herkesin
0: gizli
1: bildiği
0: değil
1: bir şey.
0: Yani bu zaten bilinen bir şey. Bunu dile getirdiği için antisemit olarak suçlandı Mark Ruffalo. Ve Hollywood'da epey bir Yahudi sanatçı da durum bir dakika hani öyle bir şey demiyor burada. biz de hani bunun bir parçası olarak Ruffalo'nun arkasındayız diye başka bir mektup yazdılar.
1: Evet, 170'den fazla ünlü Yahudi sanatçı bu şeye imza attı. Aralarında Joel Cohen, Hannah Eibinder, Miranda July var. Yine onun dışında Wallace Shawn en son eklenenlerden, Naomi Klein. Oldukça da güzel yazılmış bir metin.
0: Evet, yani bu kavgalar devam etmekte. Dönüp dönüp şeyi hatırlıyorum hep. İşte 40'lar, 50'ler, kara liste hikayeleri çok benzer yerlere doğru gidiyor. O zamanki o komünizm korkusundan gelen, bu seferki başka bir yerden gelme durumunda, ama daha da böyle bir bölünmüşlük var şu anda. Tabii her şey çok daha hızlı gerçekleşiyor. Çok daha geniş görünür hale geliyor. Çok daha hızlı yayılıyor. Bir yandan da böyle hemen konuşulup hemen de unutuluyor gibi de bir hali var bazı şeylerin. Hani bunun Hollywood'a da sirayet etmesi çok şaşırtıcı değil.
1: Biraz önce adını andığın Venedik'te ödül alan açılışta George Clooney de orada sorulan bir soru üzerine Mark Ruffalo'ya olan desteğini ifade etmiş. He's a good man demiş. O iyi bir adam. Ve hani Paramount Warner Brothers birleşmesi konusunda da hani söylediklerini ifade etme hakkı var. Bu zaten ifade özgürlüğünün bir parçası. Ayrıca hani iyi bir insan, kalbi iyi bir yerde, ki zaten George Clooney'nin bu konuda onun da duruşu belli. Bir taraftan da bu hani birleşme üzerine de pek çok insan sesini çıkarmaya başladı. Bugün önüme düşenlerden biri de Jane Fonda oldu. Şimdi Jane Fonda orada bir de şeyden bahsediyor. Yani Alice'in ailesini tanıyorum. Özellikle David'i iyi tanıyorum. Skydance'de çalıştım. Ünlü son dizisi Grace and Frankie'nin yapımcısı. Dolayısıyla adamı bizzat da tanıyorum ve seviyorum. Hani destek oldu, birlikte çalıştık ettik, ama bu iş ayrı diyor. Bu iş ayrı, bu birleşme sektör için ve bu sektörde çalışan pek çok insan için iş kaybı anlamına geliyor. Çok detaylandırıyor. Hani o ayrı, bu ayrı, ben onu kişisel olarak severim ama bu şeye, birleşmeye karşıyım diyerek de net olarak tavrını koyuyor ortaya.
0: Orada da biraz daha detaylı önümüzdeki haftalarda tekrar döneriz, ama son geçenlerde okuduğumda birkaç eyalet engellemek için dava açtılar. Bazı eyaletlerde, kırmızı eyaletlerde de Anayasa Mahkemesi'ne bu davaların iptali için, yani engelleme davalarının iptali için başvuracaklardı. Amerika sonunda bu merger, birleşme üzerinden bölünürse çok garip bir hale alacak.
1: Ya bir taraftan şaşırmayız değil mi?
0: Değil mi? Çok yerinde olacak böyle bir şiirsel adalet, ilahi adalet dediğimiz şekilde.
1: Olabilir. Geçen hafta uzun uzun Dolly Parton'a veda etmiştik. Yani ben hala kalben veda etmekte zorlanıyorum. Belki her yerde gördük, her yerde karşılaştık derken. Bu hafta bir önemli bir ikonu daha kaybettik aslında. Genel olarak global anlamda popüler kültür ve gündelik hayata etkisi. Gloria Steinem'dan bahsediyorum. İkisinin de yan yana çekilmiş çok tatlı bir fotoğrafını, evet, görünce, evet, içim cız ettim.
0: Evet, yani sinemacı değil ama hani dünyanın her yerinde kadınlar için önemli bir figür. Feminizmin ikinci dalgasının önde gelen isimlerinden ve de neredeyse onun yüzü haline gelmiş bir kişi. 92 yaşında hayata veda etti. Kendisi filmlerde oynamadı ama kendisi hakkında pek çok film ve dizi özellikle son senelerde çıktı karşımıza.
1: Bir de bu arada kendisinin bizzat yer aldığı, kemiği olarak yer aldığı diziler falan da var. Yani bazı yerlerde kendini canlandırdı. Evet. En son bu 80 listinin devamında bir bölümde Carrie'nin onun bulunduğu bir etkinliğe gidip o ikisinin konuşması var. Ama ben burada özellikle bir belgeselin altını çizmek istiyorum. Bizde de HBO Max'te gösteriliyor. Dear Miss, A Revolution in Print belgeseli. 2025 yapımı ve Gloria Steinem'in de kurucu editörlerinden biri olduğu Miz dergisinin ortaya çıkışı, o dönem bağlamında o kadınlar nasıl bir araya geldiler, o içerikler nasıl oluşturuldu, o dönemin medya endüstrisi içerisinde ve dergicilik dünyasında bu dergi nasıl çıktı, nasıl devam etti ve nasıl dönüştürdü? Başka dergilerin çıkışına da aracılık etti ve bu anlamda dediğin gibi ikinci dalga feminizmin oluşmasındaki yerini çok güzel anlatan bir belgesel. Onu ben ciddi tavsiye ediyorum herkese. Bir de Gloria Steinem'ın hayatını anlatan bir film var. 2020 yapımı The Glorias adını taşıyor. Burada da Gloria Steinem'ın çocukluğundan itibaren bizim tanıdığımız Gloria'ya dönüşmesinin hikayesi Julie Taymor yönetmişti. Başrolde de Steinem'ı Julianne Moore canlandırıyordu.
0: Bir de Mrs. America dizisinde son senelerde, orada da Rose Byrne canlandırıyordu. Hani kendisini böyle farklı ikonlar yine canlandırdı perdede ve küçük ekranda. Steinem hakkında daha fazla bilgi edinmek için. Bir de kendi hakkında 2011'de bir HBO belgeseli var. Epey bir malzeme var yani.
1: Evet, böylece programımızın sonuna geldik. Teknik Masa'da sevgili Dila'ya ve bu haftaki program destekçimiz Zeynep Ekşioğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve sizlerle vedalaşırken bu demin bahsettiğimiz The Glorias'dan bir parça çalacağız.
1: Label seslendiriyor, Too Many Days.
0: Herkese iyi seyirler.
1: İyi hafta sonları.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
5: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
6: Yeni Şeyler Rejimi.
2: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sinem Yenise'ye teşekkür ederiz.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün bizim kadrodan sadece ben varım, İsmail. Ama artık Özkan, sen de bizim kadroya yavaş yavaş dahil oluyorsun. Neval'i de zaten almak
3: çok
2: için uğraşıyoruz.
3: Oluyorum böyle şeylerden. Harika.
2: Evet, Özkan Özdemir'le beraberiz. Biyoteknoloji alanında konuşacağız, sohbet edeceğiz bugün. Geçtiğimiz günlerde bir haber gördük. mRNA aşılarının malign melanoma, bir çeşit deri kanseri olan malign melanomda uygulanmaya başlanması ve iyi sonuçlar alınması üzerine bu programı yapmaya karar verdik. Bundan tam 2 sene önce kendi çapımda ben bir şeyler anlatmaya çalışmıştım mRNA aşılarındaki gelişmelerle ilgili. 7 ülkeyi kapsayan geniş bir çalışma başlatılmıştı. Öyle İngiltereli, İspanyalı falan, Amerika'da dahil. Türkiye'de vardı bu çalışmanın içerisinde. O günlerden bugüne ulaştık. Aradan 2 sene geçmiş Özkan. Ve sonucunda mRNA aşısında bir tedavi imkanı belirdi. Bu arada tabii ki seni tanıtmayı atlamayayım.
3: Zaten tanıyan tanıdı artık.
2: Olsun. Özkan moleküler biyoloji ve genetik çalışıyor Acıbadem Üniversitesi'nde. Aynı zamanda da öğretim tıp fakültesinde öğretim üyesi. Evet Özkan, sana bırakıyorum topu. Nedir? Önce bu mRNA aşısı nedir? Covid'den beri kulağımıza çalınıyor. Bir de senden dinleyelim.
3: Ya bu mRNA aşıları aslında tıbbın yeni nesil kişiselleştirilmiş tedaviyle ilgili yaklaşımı. Şu an uygulamaya en yakın olan, hatta Covid zamanında uygulaması da yapılan dünyada aslında bu kişiselleştirilmiş tıp kapsamında yine ele almamız gereken bir konu. Bence şuradan da başlamak çok çok iyi olabilir. Bu haber niye bu kadar olay oldu? Niye bu kadar? Tamam, Covid'de mRNA aşısı uygulandı. Daha başka mRNA aşıları da uygulanıyor. Peki bu haber spesifik olarak niye önemli oldu? Çünkü bu bir kapıyı açıyor aslında. Şimdi melanoma tedavisi malign melanomla ilgili gibi görünüyor bu. Haber öyle çıktı. Ama aslında şu an üzerinde çalışılan şey öyle bir template, ne diyeceğim, kaset diyeyim. Öyle bir kaset yapıldı ki içine farklı farklı kanserlerin kendi mutasyon imzalarını koyduktan sonra o kansere özgü, kişiselleştirilmiş kişiye özgü aşı yapmak mümkün hale geliyor.
2: Bu arada artık hemen şey belirtelim mi? Özür dilerim. Aşı deyince diğer aşılar gibi düşünülüyor. Önceden yapıp olası hastalığa karşı koruma mantığıyla bu öyle değil. Yine
3: bu öyle değil.
2: Yine
3: bu,
2: bağışıklık
3: sistemine kanser olmak gerekiyor.
2: Evet. Aşı denmesinin sebebi, yanılıyorsam düzelt beni lütfen, yine bağışıklık sistemini tetiklediği için, değil mi? Hadi şimdi aynen sen öyle, devam edelim.
3: Aynen öyle. Aslında bu mRNA aşılarının genel olarak yaptığı şey bağışıklık sistemini biraz kandırmak. Yaptığımız işin, burada yapılan işin amacı da bu. Bununla ilgili birçok da farklı çalışma var. CAR T-sel terapiler var. CAR T hücreleri geliştiriliyor. Dışarıda, yani kanserli dokuya özgü kişinin kendi bağışıklık sistemi hücrelerini alıyorsunuz. O tümöre karşı reaktif hale getiriyorsunuz. Çeşitli editleme mekanizmalarıyla bunu yapıyorsunuz. Klonlama vesaire gibi. Daha sonra bu hücreleri tekrar verdikten sonra bu bağışıklık hücreleri tümörle savaşır hale geliyor. Bu CAR T hücre terapisi. Şimdi bu bir adım üzerine geçmiş oluyor bu mRNA aşıları aslında. Bunların yaptığı şey de artık dışarı alıp dışarıda immünize etmiyoruz hücreleri. Dışarıda tümöre saldırır hale getirmeye gerek kalmıyor. Mutasyon imzasını koyuyorsun. Direkt vücudun içindeyken immünize hale geliyorlar. Gelebiliyorlar.
2: Bu durumda biraz önce söylediğin CAR CAR diye yazılıyor. T ise evet. Orada T lenfositleri yanılmıyorsa.
3: T lenfositler, doğru. Evet. Doğru.
2: Onları dışarı alıp dışarıda bir işleme tabi tutup tekrar geri veriyoruz. Ama burada vücudun içine dışarı almadan vücudun içine bir işlem gelişmesini sağlıyoruz.
3: Aynen böyle, aynen böyle. Şimdi burada bilmemiz gereken birkaç önemli konu var aslında. Şimdi bir tanesi bunlardan tümör biyolojisi, diğeri de immün sistem nasıl çalışıyor. Ondan sonra da mRNA'yı anlamak gerekiyor. Şimdi tümör biyolojisine bakacak olursak, tümör aslında insanın vücudu içinde gelişen ayrı bir organizma gibi düşünmek lazım. Ve her biri birbirinden farklı olan yapılar. Mesela malign melanom diyoruz. Herkesin malign melanomu birbirinden farklı. Bir yani parmak izi gibi düşünebiliriz. Her tümör bir parmak izi aslında. Her birinin de haliyle mutasyonel imzası oluyor bunların. Kişiden kişiye farklılık gösteren. O nedenle bu one fits all terapi mantığı diyoruz. Tek bir terapi bütün hastalıklara uygulanır, uygulanan versiyonlardan bahsediyoruz. Bu 20. yüzyıl tıbbı daha çok bunun üzerineydi. Bunlar çok faydalı olamıyor. Haliyle daha şey vermeniz gerekiyor. Toksik ajanlar veriyorsunuz. İşte bütün bağışıklık sistemi hücrelerini eğer mesela lösemi ise ya da solid tümörlerde toksik bir ajan veriyorsunuz. Bütün hücreleri baskılama yönüne gidiyorsunuz. Eski tip terapilerde oluyor bu. Ve bu kemoterapötik süreci çok çok kişi için çok ağır geçirmesine sebep oluyor bu tip yaklaşımlar. Bunlar şimdi biraz eskide kaldı.
2: Ama
3: Artık kişiden...
2: elimizde başka bir şey olmayınca elbette önemli. Bunun altını
3: Tabii ki bu. Orada
2: çizelim.
3: doktor kar zarara bakar. Hani orada sağ kalın. Hastanın daha en önemli şey onu önceleyerek tedavi protokolünü en uygun şekilde uygular. Böyleydi ama bunlar artık değişmeye başladı. Nasıl değişmeye başladı? Her şeyden önce DNA dizileme teknolojileri gelişti. Daha önceki programda da bahsetmiştik. Bu gelişmelere paralel olarak tümör DNA'sını dizileyebilir hale geldik. Ve bununla ilgili veri tabanları oluşmaya başladı. Ve fark ettik ki aslında tümördeki genomik instabilite, kanser dediğimiz genetik bir hastalık. Bir kere bunu böyle anlamak gerekiyor. Buradaki DNA'nın kendini eşlerken ki varyasyonlara sebep olan, mutasyonlara açık hale gelme, yatkın hale gelme durumuna aslında biz kanser diyoruz, kanserleşme diyoruz. Bu hücrelerin bölünme mekanizmalarını bozabiliyor ve hücreler çok hızlı, çok fazla şekilde bölünmeye başlıyor. Ve hücre bölünmesi arttıkça DNA'nın kendine eşlerken hata yapma olasılığı da artıyor. Ve birbirini tetikleyen bir sürece giriyor ve buna da biz kanserleşme diyoruz aslında. Şimdi genomik instabilite dedik. Genomik instabilite ne demek? Biraz da bunu açmak isterim. Buradaki konu DNA'nın kendini 3,3 milyar baz var. Ve bu kendini eşliyor her hücre bölünmesinde. Eşlerken de sıklıkla hata yapıyor DNA. Öyle mükemmel falan değiliz. Çok fazla sayıda hata oluyor. Ve bu hataları düzelten ayrı mekanizması var DNA'nın. Bu mekanizmalarda meydana gelen bir bozukluk DNA tamir mekanizması. Hatta Aziz Sancar Hoca'nın
2: Evet.
3: şeyi de direkt Nobel aldığı şey de bununla ilgili zaten. Direkt
2: Evet.
3: buradaki DNA tamir mekanizmalarını tanımladığı için, ilk tanımlayan olduğu için aldı Nobel'i de. Çok çok önemli bir şey. DNA tamir mekanizmalarındaki sorun hücre bölünmesindeki meydana gelen DNA hatalarının düzeltilmesini engelliyor. Düzeltilmesini engelleyince ne oluyor? Bir sonraki hücre asıl kaynak hücreden daha farklı bir DNA'ya sahip olmuş oluyor. Ve bu da hücrelerin çoğalmasını, hücre döngüsünü etkiler halde olursa, buradaki sinyalleri meydana gelirse ki her zaman bu ben şey derim, bu bir sayı oyunu, it's a numbers game derim. Kaç tane, ne kadar fazla hücre bölünürse o kadar fazla hata yapma olasılığı artar basitçe. Bu hatalar meydana geldikçe giderek kanserleşme artıyor. Şimdi burada iki tip mutasyon tipi var.
2: Gereğinden fazla üreme
3: Evet.
2: oluyor, değil mi? Asıl olan
3: Hücrenin
2: olay
3: gereğinden fazla bölünmesi.
2: bölünmesi.
3: Bölünmeyi durduramaması ve bölündükçe de daha fazla DNA hasarı şey yapıyor. Giderek bozulan bir DNA yapısından bahsediyoruz
2: Ve
3: aslında
2: bu
3: tümörde.
2: sırada buradaki hatayı düzelten yerlerde bozukluk var aynı
3: Aynen.
2: zamanda.
3: Evet,
2: Evet.
3: kesinlikle. Diğer taraftan şimdi tümör gelişirken kendi mikro çevresini de oluşturuyor artık. Artık o sizin hücreniz değil, bambaşka bir hücre yapısına geldi. Gidiyor ne oluyor mesela? Beslenememeye başlıyor. Ne oluyor? Beslenemediği için tümör daha damarlara, yakın yerlere doğru gelişmeye devam etmek istiyor. Çünkü oksijen alabilmek istiyor. Haliyle tümörogenez dediğimiz böyle durumlar meydana geliyor ve bunların hepsi hücrenin kendi sağ kalımıyla ilişkili durumlar. Sağ kalımını arttırmak istiyor hücre. Tümörleşme de burada. Şimdi buradaki mutasyon imzaları çok random olduğu için ve mutasyona sebep olan başka mutasyonlar meydana geldiği için sürekli herkesin birbirinden farklı bir mutasyon yapısı oluyor tümörde. Sizin immün sistem hücrelerinizde bunu tanıyamıyorlar, sıklıkla tanımıyorlar. Sıkıntı burada başlıyor. Haliyle bu hücrelere direkt saldıramıyor immün sistem görmediği için onlara karşı kör.
2: Yani aslında bizim bağışıklık hücrelerimizin de bu anormal hücreleri yok etmesi gerekiyor bir yerden.
3: Evet.
2: Ve onu o konuda körleştikleri için müdahale edemiyorlar ve devam ediyor. Ve biz
3: O nedenle
2: buraya
3: tümör
2: şimdi
3: geliyor.
2: müdahale edeceğiz, değil mi? Yani...
3: Aynen öyle. Şimdi tümörü bir anladık diyelim. Şimdi bir de immün sistemi anlamak lazım. İmmün sistem nasıl bir şey? Şimdi bir doğal immün sistem, bir de adaptif immün sistem dediğimiz iki ana yapı var. Mesela parmağınıza bir toplu iğne battı. İlk olan şey doğal immün sistem elemanları buna karşı reaksiyon geliştirir. Çeşitli hücre grupları var kan içinde olan, çeşitli sistemler var. Ve bunlar ya bu etken üzerindeki bakteriler vesaire olabilir, bu toplu iğnenin üzerindeki. Bunları tanıyarak bunları kendini öldür sinyali verirler. Ya da fagositoz dediğimiz kendi içine alıp kendi hücresel metabolik faaliyetlerine dahil edip bu patojenleri yok etme yoluna giderler. Bu doğal immün sistem. Şimdi bir de adaptif immün sistem dediğimiz daha sofistike bir mekanizma var. Burada işte lenfositler artık devreye giriyor. B hücreleri, T hücreleri dediğimiz iki temel grup lenfositten bahsedelim burada da. Şimdi doğal immün sistem ilk 3 günü diyelim. Toplu iğne battı, çok büyük bir enfeksiyon gelişti bizim vücudumuza. Artık doğal immün sistem elemanları bununla mücadele edemez halde. Ne oluyor? Çeşitli antijen sunan hücrelerimiz var bizim vücudumuzda. Bu antijen sunan hücreler gelip bu bakterinin bir parçasını, hücre zarının bir parçasını tanıyarak gidip daha sofistike olan T hücrelerine mesela bunları sunuyorlar. Bu antijen sunma durumu T hücrelerinin spesifik olarak o sunulan antijene reaktif olma özelliği kazandırıyor. Bunlara sitotoksik T hücre diyoruz. Sitotoksik T hücrelerinin olayı bence vücuttaki natural killer hücreler vardır bir de. Onlardan sonraki en delikanlı hücreler bence. Gördüğünü acımaz yani.
2: En
3: En
2: savaşçı
3: savaşçı. Ben seni tanıyorum. Sen benim düşmanımsın. Hemen kellesini alır şeyden.
2: diyelim. T lenfositlerinden
3: Hücrelerden.
2: bahsediyoruz orada.
3: T lenfositlerinden bahsediyorum. Sitotoksik T hücrelerinden. Şimdi burada mRNA aşılarında yapılan şey bu sitotoksik T hücreleri aslında tümör antijenlerini göremez haldeler. Körler demiştik ya, bunları görebilir hale getirmek. Öyle bir gözlük takıyor ki artık görebilir hale getiriyor. Nasıl takıyor bu gözlüğü? mRNA aşısı, tırnak içinde söyleyeyim. Aşısı dediğimiz yolla. Basitçe sistem şu. Malign melanomunuz var. Tümörü alıyorsunuz. Mutasyonları tespit etmek için tümör DNA'sını diziliyorsunuz. Diziledikten sonra bu mutasyon imzaları çıkıyor. Bu kişide X, Y, Z mutasyonları bir arada görülüyor. Bunu biliyoruz.
2: Kişiden
3: Daha
2: aldık.
3: sonra
2: Kişinin
3: kişiden
2: melanom
3: aldık. Tabii.
2: bölgesinden.
3: Hastadan direkt aldık. O hastaya özel. O hastanınkini diziledik. Baktık ki bu mutasyonlar bir arada görülüyor. Bunu anladık. Sonra transkripsiyon diye bir işlemle bunu RNA'ya çeviriyoruz. Şimdi DNA'da santral dogma diye bir şey vardı. Hatırlarsak lise bilgilerinden hatırlayabiliriz. DNA daha sonra RNA, mRNA'ya dönüşür. O da proteine dönüşür. Sistem bu. Şimdi protein tarafını unutalım. Yaptığımız şey mutasyon imzaları olan DNA'yı aldık, RNA'ya çevirdik. RNA'nın olayı hücrelerde çeşitli yerlere girebilme ve proteini üretebilme olası şey avantajı kazanabilmesi. Bunun kendi özel yapıları var. Şimdi bu mRNA aşısı çalışması dahilinde yapılan da öyle bir kaset yapmışlar ki mRNA kaseti, siz içine istediğiniz mutasyon yükünü tanımlayıp bunu da küçük lipid damlacıklar içine koyarak hücre içine alınabilir hale getiriyorsunuz.
2: Yağ
3: Getirebiliyorsunuz.
2: damlacıkları için değil
3: Yağ
2: mi?
3: damlacıkları içinde. Nanopartikül deniyor bunlara da. Lipid nanopartiküller deniyor. Haliyle siz bunu verdikten sonra o mutasyon imzasına sahip olan hücrelere direkt gidip kendini öldür sinyali veriyor. Sitotoksik T hücreleri. Bu mutasyonlar özellikli şeyler. Özellikle hücrenin zarı dediğimiz şeyin üzerinde reseptörler var. tümöre özgü reseptörleri taşıyan mutasyonları veriyorsunuz siz. mRNA'nın içine koyuyorsunuz. T hücresi de hücre yüzeyinde bu reseptörleri gördüğü zaman tutunuyor. Sen kendini öldür kardeşim sinyalini veriyor ve öldürmesini sağlıyor. Yaptığı şey bu. Şeyde.
2: mRNA'nın buradaki görevi alıp, ama bu arada mRNA tek başına messenger olduğu için sadece onun bir üretimi gerekmiyor mu? Yani bir DNA kodlarıyla vesairesiyle protein halinde üretimi gerekmiyor mu? Merak sorusu bu.
3: Evet, tam olarak öyle. Hücre içine girdikten sonra daha sonra bu küçük tümör reseptör parçalarının üretimini sağlıyor hücre içinde. Onlar da endoplazmik retikulum dediğimiz hücre içi taşıyıcı sistem üzerinden hücre yüzeyine iletiliyor ve onlar onu sergilemeye başlıyor. Ha, bu sergilenen reseptörleri zaten reseptörler liganlarıyla tanıyorlar. Yaptığı iş bu şeylerin T hücrelerinin tanıma sistemi bu şekilde oluyor. Yani antijen sunan hücrelerimiz vardı. Parmağa battı. Adaptif immün sistem harekete geçsin diye doğal immün sistem elemanları antijeni sunmuştu ya. Aynısını yapıyoruz. Ama dışarıdan gelen bir antijen için değil, tümöre özgü antijenimizi tanıtıyoruz aslında T hücresine. T hücresi de geliyor, sitotoksik T hücresi. Tanıdığı yerde bunlara sen kardeşim sen tümör hücresisin sen benden değilsin sinyalini veriyor. Sen yanlış yerde duruyorsun sen öl diyor. Yaptığı iş bu. mRNA aşılarının. Onun dışında peki nasıl bağışıklık gelişiyor? Bu da çok önemli. Sitotoksik T hücrelerinin yine özelliği bu tip lenfositlerin adaptif immün sistemin önemli özelliklerinden biri hafıza geliştiriyorlar bunlar. Hafıza hücrelerine dönüştürüyorlar ve eser miktarda vücutta her zaman bir miktar dolaşıyor bunlardan birkaç tane seviyesinde gerçekten çok az miktarda hafıza hücresi dolaşıyor ve tekrar tümörlü bir hücre aynı mutasyon yüküne sahip gördüğü anda hemen çoğalıp onlarla tekrar savaşmaya başlıyor. Bu şekilde de bağışıklık gelişmiş oluyor.
2: Evet, yani biz yani çoğumuzun olduğu mRNA Covid aşısında da böyle ufak bir hafıza kalmış olsa gerek mi
3: Tabii
2: diyeceğiz?
3: ki. Tabii.
2: Değil mi?
3: O nedenle virüs sürekli evriliyor, virüs sürekli kendini geliştiriyor ya artık bizim aşı olduğumuza biz bağışız. Bağışıklık gösteriyoruz. Virüs o şekilde yayılamıyor. Ne yapıyor? Virüs de kendini yenileyerek daha farklı bir yerini daha doğrusu şöyle oluyor. Artık o üreyemediği için farklı varyantlara sahip olanlar sağ kalıyor virüslerden de. Onlar bizi enfekte ediyor şimdi de. Olan şey bu. Haliyle genelde bu tip aşıları dizayn ederken özellikle enfeksiyonlarda en korunmuş bölgeyi evrimsel olarak en korunmuş yani DNA'sında o bölge olmadan hayatta kalamayacağı bölgeyi hedeflemek en doğru şey. Bunu her zaman yapamayabiliyorsunuz tabii ki. Çok teknik sebepleri olabiliyor bunun. Ben öğrencilerime anlatırken de böyle anlatıyorum. Deniz anasında da aynı. DNA seviyesinde hiç değişmemiş. Bitkide de var. Birebir aynı. Nedir bu genler mesela? Hücre iskeleti geni. Hücre iskeletsiz var olamadığı için hücre ilk geliştiği anda hücre iskeleti geni oturmuş zaten. Ve hep onu temel alarak evrimde ilerlemiş. Bu tip genleri hedef alarak çok daha temel şeyleri çok daha kökten susturmak mümkün. Tümörde de aynı mekanizma aslında işliyor. Tümör hücresinin de şey yapabiliyoruz. Ama biz kendi vücudumuzda yapmak istediğimiz için bunu ve toksik bir ortamda sağlamamak için çok özellikle çalışmamız gerekiyor. Onun için de sitotoksik T hücreleri en doğru ajanlardan bir tanesi. Diğer taraftan COVID aşısından bu farklı. Bu çok önemli. Bu farklı olma yeri tümör, herkesin tümör imzasına göre siz bu aşıyı hazırlayabiliyorsunuz. Aslında yapılan şey bir template veriyor, bir kaset veriyor size. Bunun içine ben herhangi bir bireyin tümör dizisinin sonucunu koyarsam, mutasyon yükünü koyarsam o kişiye özgü aşı aslında yapmış oluyorum.
2: Programın başında da söylediğimiz gibi Covid'de de olan aşı, klasik diğer aşılarda da olan şey hasta olmadan biz bu aşılamayı alıyoruz ve olası virüs, bedene virüsün gelmesi ve çoğalması durumunda harekete geçmek üzere hazır bekletiyoruz. Doğal
3: Evet.
2: olarak da burada bizim bedenimizden alınıp da hazırlanan kişiye özel bir aşıdan bahsetmiyoruz zaten. Böyle herkese uygulanan bir aşı.
3: Ona dönüşüyor bir anlamda aslında. Bir template var. Sizin DNA'nı, sizin tümörünüze ait, kişinin tümörüne ait olan mutasyon yükünü koyuyorsunuz. Ha, yani ben, herkesin aşısı kendine özel olmuş oluyor.
2: Ben virüstekini söyledim. Virüste,
3: ha, evet.
2: Virüsten parça alınıp o bize tanıtılıyor. Aynen, ama kanser aşısında tekrarlamış olalım. Kendi vücudumdaki kanserli hücreyi alıp onun mutasyonunu mRNA aracılığıyla, mesajcı RNA aracılığıyla vücudun bağışıklık sistemine tanımış oluyoruz. Doğal olarak da önden bir koruyucu, geleceğe dair bir koruyucu aşıdan bahsetmediğimizin altını çizmek istedim açıkçası.
3: Evet, evet, aynen öyle. Ama şunu da kaçırmamak lazım. Hafıza hücreleri yine hafıza hücresi. Yani o tümöre tekrar aynı şekilde tümör denk geldiğinde aynı mutasyon yüküne, aynı hücre yüzey reseptörlerine sahip onlara karşı yine immünite geliştirmiş oluyorsunuz.
2: Peki.
3: Fakat tümör dediğimiz yapı çok çok değişken bir yapı. Hani bu da sıklıkla aynı tümör aynı şekilde oluşmaz. Hani bir tamamen sonlandırdıktan sonra eğer birey kanser yatkınlığı olan bir birey ise farklı bir, tamamen farklı bir tümör, tamamen farklı bir organda, tamamen farklı bir yapıda da tekrar meydana gelebilir. Tekrar tekrar uygulanması gerekebilir bu tip aşıların.
2: Peki. Diğer kanser alanlarındaki gelişmelerden de biraz dinleyiciye hani şey olarak söyleyelim, en çok merak edilen kısım odur ya dinleyici açısından.
3: Evet.
2: Diğer kanser türlerinde de ben pankreasta da duydum bayağı yol alındığını. Bunlar konusunda bilgin varsa paylaşır mısın bizimle?
3: Ya şimdi bu mRNA aşıları aşağı yukarı her kanser tipinde çalışılmaya başlandı. Çünkü gerçekten T hücreleriyle direkt tedavi mümkün. Peki hangi kanserler hedeflenemiyor? Vücudumuzda immünolojik olarak ayrıcalıklı bölgeler var. Mesela beyin bunlardan biri. Öyle T hücreleri elini kolunu sallayarak giremiyor oraya. Mesela göz. Mesela plasenta, değil mi? Buralara T hücrelerinin erişimi yok. O nedenle buralara çok daha farklı kapsamda ilerlemek gerekiyor. Lentiviral aşılar var. Geliştirilmeye çalışılıyor. Ama benzer mantıkta, çoğunluğu da benzer mantıkta ilerliyor. Yani tümör antijenini tespit edip tümöre özgü antijenini yok etme, antijene sahip hücreyi yok etme mantığında ilerliyor çoğunlukla. Kanserde çok çok önemli başka şeyler de oluyor bu arada. Bizim yaptığımız, son yaptığımız bir çalışma daha sabah deneye yürüyordu. Onun için çok heyecanlıyım ben de. Beyin cerrahisinde intraoperatif tanı verdik, genetik tanı verdik. Ve 3 saat içinde beyin cerrahisi sürecinde bir beyin cerrahisi devam ederken tümörün çıkan çok çok küçük materyallerinden yaptığımız bir DNA izolasyonu sonrasında dizileme sonrasındaki DNA metilasyon imzalarına bakarak cerraha daha işlem devam ederken meninjiyom tanısını koymuştuk ve orada damarlar etrafında da çok sarılı bir tümördü, tam cerrahın rahat hareket edemeyeceği bir şey ve biz iyi huylu devam etme olasılığının daha yüksek olduğu bilgisini verdik cerraha ve bu cerrahi çok çok pozitif yönde yönlendirdi. Artık bu işler çok çok hızlandı. Hem tanı hem tedavi gerçekten önemli şeyler oluyor.
2: Bu şey de oldu değil mi? Bahsettiğin olay. Ameliyathanede
3: ne
2: o?
3: Bu sabah.
2: Tam o anda gerçekleşiyor. Yani ameliyata başladıktan sonra numune aldınız ve değerlendirip
3: anında değerlendirip cerraha bilgi verdik.
2: Ve bu ona şekilde göre operasyonun devamını
3: yönlendirmiş olduk. Evet, yönetmiş olduk. Şimdi hematolojilerde de başlayacağız benzer şeylere. Bu tip şeyler artık hızlanacak. Yeni doğanda önem kazanıyor bunlar tabii. Niye şimdi sorusu da çok önemli. Teknoloji inanılmaz hızlı ilerliyor. Artık yani buna yapay zeka falan siz sıklıkla konuşuyorsunuz zaten ama artık eskiden bu RNA'ları dizayn etmek, bu şekilde şey yapmak yıllar süren işlerdi. Şimdi bunlar 3-4 ay seviyesinde bir kişiye özgü mRNA aşısını yapabilir hale gelmiş oluyorsunuz. Faz 3 seviyesinde, direkt hastaya uygulama seviyesinde. Artık kişiye özel terapilerle o tümöre özel direkt ilacın geliştirilme olasılığı artıyor. Bu nadir hastalıklar tarafında da çığır açıcı. bu kanserler tarafında da çığır açıcı evet. yeni nesil uygulamalar.
2: Daha önceki sohbetimiz nadir hastalıklar üzerineydi senin de. Kapanış lafını ben etmek istiyorum. Şu şekilde hepimiz teknoloji ilerledi dedikçe hepimiz yapay zekanın ilerlemesini sadece görüyoruz, düşünüyoruz. Ama burada senin bahsettiğin gen haritalaması, laboratuvarda yaptığınız deneyler, yapay zekanın burada bir asistan olarak kullanılıyor olması, yani burada asıl belirleyici olan şey yapay zeka değil, onu kullanan deneyime, tecrübeye, birikime sahip olan insan ve insan emeği, insan aklı yine hala burada yol almamızı sağlıyor. Bunu da bir tekrar belirtmek istedim Özkan. Çok teşekkür ediyorum. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinden Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında öğretim üyesi Özkan Özdemir'le beraberdik. Daha bu tür gelişmeler oldukça tekrar beraber olacağız.
3: Her zaman.
2: Değil mi Özkan? Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de bilgilendirdin. Bu programı size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışanı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sinem Yenise'ye teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leo Aram Tepe'ye teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. You Don't Know What Love Is kaydıyla başladık. Bugün Cassandra Wilson'ı anacağız. Yani duymuşsunuzdur eminim, çok yakın bir zaman önce. 1 Eylül'de gelen haberle öğrendik. Maalesef Cassandra Wilson 70 yaşında hayata veda etti. Dolayısıyla bugün yeni çıkan bir albümden değil, daha çok geriye dönüp onun Cassandra Wilson'ın yani müzikte açtığı yere, o kendine özgü sese bakmaya çalışacağız bir anlamda. Yani Cassandra Wilson'ı caz vokalinin önemli isimlerinden biri diye anmak doğru. Ama yalnızca bunu söylemek de eksik kalır. Çünkü onun yaptığı şey işte yalnızca belli klasik besteleri iyi söylemek değildi. Cazı blues'la, folk'la, country'yle, R&B'yle ve hatta bazen pop şarkılarıyla harmanlayan bir yorumculuğu vardı ve bütün bunların merkezinde de o hemen ayırt edilen koyu diyebileceğimiz derin, sakin sesi duruyordu Cassandra Wilson'ın. İşte biraz önce dinlediğimiz kayıtta olduğu gibi ki az önce dinlediğimiz kayıt 1993 tarihli Blue Light Till Dawn albümünde yer alan kayıtlardan biriydi. Bu albüm Wilson'ın Blue Note yıllarının başlangıcı sayılıyor ve bir anlamda onun daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan albümlerden biriydi. Dolayısıyla şimdi aynı albümden iki kayıt daha dinleyelim arka arkaya. Öncelikle Come On In My Kitchen ve hemen ardından da Hellhound On My Trail gelecek.

Cassandra Wilson'dan dinledik Come On In My Kitchen ve Hellhound On My Trail. Kayıtlarını, bu iki kayıt Wilson'ın müziğindeki o blues damarı açık biçimde gösteriyor ama burada blues işte yalnızca bir repertuar meselesi değil, daha çok Mississippi'den, güneyden duyulan, hafızadan gelen bir şey gibi. Ki bunu özellikle şunun için söylüyorum, Cassandra Wilson Jackson Mississippi doğumluydu. Bu yalnızca biyografik bir ayrıntı değil. Onun için söylemiyorum. Çünkü onun sesinde gerçekten de o coğrafyanın izleri vardı. Bu çok net duyuluyordu. Ve coğrafya demişken Wilson'ı Türkiye'de de dinleme şansımız olmuştu. 2013'te Akbank Jazz Festivali kapsamında Harriet Tubman ile Black Sun projesiyle İstanbul'a gelmişti. Yani ben kişisel olarak dinleme şansı bulamamıştım o zaman ama aramızdaki daha şanslı kişiler için Cassandra Wilson yalnızca kayıtlardan bilinen bir ses de değildi. Şimdi 1995 tarihli New Moon Daughter albümüne geçeceğiz. Bu albüm Cassandra Wilson'a Grammy'de getiren albüm. Ama ödülden öte onun repertuara nasıl baktığını göstermesi açısından da önemli. Albüm Strange Fruit ile açılıyordu. İşte Billie Holiday ile özdeşleşmiş, elbette çok derin bir tarih taşıyan bir parça. Ama Cassandra Wilson'ın yorumunda da o ağırlık, o derin tarih başka bir, ne diyelim, karanlıkla yeniden kurulmuştu. Şimdi dinliyoruz Strange Fruit'u.

Strange Fruit'u dinledik. Cassandra Wilson'ın 1995 tarihli New Moon Daughter albümünden. Bu albümde Wilson çok farklı kaynaklardan besteleri kendi dünyası içine alıp seslendirmişti. Örneğin U2'da var, Hank Williams da var, Neil Young da vardı ama bütün bu tırnak içerisinde farklılıklar Wilson'ın sesiyle bir anlamda aynı iklime çekiliyordu, aynı atmosfere dahil ediliyordu. Zaten söylediğimiz gibi Cassandra Wilson'ı özel yapan şeylerden biri de buydu. Hank Williams da var, Neil Young da vardı ama bütün bu tırnak içerisinde farklılıklar Wilson'ın sesiyle bir anlamda aynı iklime çekiliyordu, aynı atmosfere dahil ediliyordu. Zaten söylediğimiz gibi Cassandra Wilson'ı özel yapan şeylerden biri de buydu. Şarkıların belki

Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı programında bugün Cassandra Wilson'ı andık. Maalesef çok yakın bir zaman önce 1 Eylül'de gelen haberle öğrendik. Cassandra Wilson'ın hayata veda ettiğini, 70 yaşındaydı. Ama elbette geride bıraktığı albümlerle, kayıtlarla hep o hafızalarımızdaki yerini koruyacak hiç kuşkusuz. Ben de zaten burada hafızamda özellikle yer etmiş iki albüm etrafında döndüm. Yoksa elbette Cassandra Wilson önemli çok sayıda başka albüme de imza atmıştı, başka albümlerde yer almıştı ama sonuçta caz vokalinin önemli isimlerinden biriydi. Ama dediğimiz gibi ben burada iki albümü ön plana çıkarmaya çalıştım. Şimdi programı da bitirirken vokale biraz daha da alan açmak adına 3 kayıt çalacağım arda arda. Öncelikle Van Morrison'dan Tupelo Honey gelecek. Ardından da Neil Young'ın Harvest Moon'u. İkisi de biraz önce bahsettiğimiz o Cassandra Wilson tarzını yansıtan kayıtlar. Çünkü çok bilinen besteleri öyle çok zorlanmadan gayet doğal bir akışla kendi üslubuna dahil etmesinin örnekleri. Son olarak da yine New Moon Daughter albümünden Until gelecek. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leo Aram Tepe'ye teşekkür ederiz.
1: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan, an opera stage, because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
2: Okay.
1: The hell.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
3: Hepinize merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. 19 yaşındayım ve 2020 yılından bu yana her cuma iklim krizini elimden geldiğince size duyurmayı amaçlıyorum. Bu hafta ise son günlerde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan sellerden, Nepal'de büyük bir yıkıma yol açan iklim afetinden ve bütün bunların bize iklim krizi, uyum ve iklim adaleti hakkında neler söylediğinden bahsedeceğiz. Programın ilerleyen bölümünde ise Avrupa Birliği'nin 2030 iklim hedeflerini ve bu hedeflerin yeterliliğini tartışmaya açan önemli bir mahkeme kararına değineceğiz. Geçtiğimiz günlerde Nepal'den gelen görüntüleri ilk gördüğümde açıkçası biraz neye baktığımı anlamakta zorlandım. Himalayalarda meydana gelen büyük bir buz, kaya ve buzul çökmesi çok kısa süre içerisinde devasa bir sele dönüştü. Yerleşimler, yollar ve köprüler birkaç dakika içerisinde suların ve enkazın altında kaldı. Can kaybının bini aştığı, binlerce kişiden ise hala haber alınamadığı bildiriliyor. Bu görüntüler beni yalnızca üzdü demek yeterli değil, korkuttu da. Çünkü iklim bilimcilerin yıllardır geleceği anlatırken kullandıkları ifadeleri çoğu zaman grafiklerde, sıcaklık anomalilerinde ya da 2050 ve 2100 projeksiyonlarında görüyoruz. Nepal'de ise bunların ne anlama gelebileceğini birkaç dakika içerisinde insanların hayatlarının üzerinde görmek mümkündü. Elbette tek bir afete bakıp bunun tek nedeni iklim değişikliğidir demek bilimsel olarak doğru olmaz. Nepal'deki felakette coğrafyadan jeolojiye birçok faktör var. Fakat iklim krizinin yaptığı şey zaten her seli ya da heyelanı tek başına yaratmak değil. İçinde bu olayların gerçekleştiği fiziksel dünyayı değiştirmek. Himalayalar bunun en açık örneklerinden biri. Bölgedeki buzullar hızla küçülüyor, donmuş zemin çözülüyor ve dağ yamaçlarının istikrarı değişiyor. Buzul kaybının 2000 yılından bu yana hızlandığını gösteren çalışmalar var. Bu değişimler kaya düşmeleri, heyelanlar, buzul gölü taşkınları ve ani seller gibi tehlikelerin riskini de etkiliyor. Seller açısından ise temel fizik oldukça açık. Daha sıcak bir atmosfer daha fazla su buharı taşıyabiliyor. Atmosferin taşıyabileceği nem miktarı sıcaklıktaki her 1 derecelik artışla yaklaşık %7 yükseliyor. Bu her yerde %7 daha fazla yağmur yağacak anlamına gelmiyor tabi. Ancak yağış için uygun koşullar oluştuğunda atmosferde daha fazla su bulunabilmesi aşırı yağışların daha yoğun hale gelmesine zemin hazırlıyor. İklim bilimcilerin yıllardır söylediği şey tam da bu. İklim değişikliği her tekil aşırı hava olayının tek nedeni olmayabilir. Fakat gezegen ısındıkça birçok aşırı hava olayının gerçekleşme olasılığı ve şiddeti değişiyor. Ve Nepal yalnız değil. Son günlerde Hindistan'dan Pakistan'a, Filipinler'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, İtalya'dan Türkiye'ye kadar aynı görüntüler tekrar tekrar karşımıza çıktı. Taşan dereler, sular altında kalan yollar, çöken köprüler, tahliye edilen insanlar, çamurla kaplanan mahalleler. Filipinler'de milyonlarca insan kötü hava koşullarından etkilendi. Pakistan'da şiddetli muson yağışlarının ardından mahalleler ve yollar sular altında kaldı. Türkiye'de Artvin, Trabzon ve Giresun'da sağanaklar taşkınlara ve heyelanlara yol açtı. Bazı bölgelerde yollar kapandı. Evleri ve iş yerlerini su bastı. Bütün bunları yalnızca birbirinden bağımsız doğal afetler olarak okumak yeterli değil. Ama burada çok önemli ikinci bir mesele var. Aşırı yağış ile felaket aynı şey değil. Aynı miktarda yağmur dünyanın her yerinde aynı sonucu doğurmuyor. Her kentin drenaj sistemi güçlüyse, altyapısı dayanıklı ise, erken uyarı sistemleri çalışıyorsa ve insanlar hızlı biçimde tahliye edilebiliyorsa aşırı yağışın sonuçları sıfırlanabilir. Fakat altyapının yetersiz, konutların kırılgan olduğu, insanların güvenli bir yere gidecek ekonomik imkana sahip olmadığı bölgelerde aynı yağış çok daha ölümcül hale gelebiliyor. İklim adaleti meselesi tam olarak burada başlıyor. Çünkü afetlerin büyüklüğünü yalnızca gökyüzünden ne kadar su düştüğü belirlemiyor. İnsanların nerede ve nasıl yaşadığı, gelir düzeyi, kamu hizmetlerine erişimi ve devletlerin afetlere ne kadar hazır olduğu da belirliyor. Nepal bu adaletsizliğin çok çarpıcı örneklerinden biri. Ülkenin küresel sera gazı emisyonlarına katkısı son derece düşük. Buna rağmen dünyanın iklim değişikliğine en kırılgan bölgelerinden birinde bulunuyor. Yani iklim krizinin oluşmasına en az katkıda bulunan toplumlar sonuçlarıyla çoğu zaman en ön safta karşılaşıyor. Ve aynı durum sellerden sonra da devam ediyor. Bir sel sona erdiğinde afet herkes için bitmiyor. Çiftçinin ürünü yok oluyor. İnsanlar gelirlerini kaybediyor. Evlerini yeniden kurmak zorunda kalıyor. Gıda fiyatları yükseliyor. Birikimi veya sigortası olanlarla olmayanların afet sonrası hayatları birbirinden tamamen ayrılıyor. Bu nedenle yalnızca emisyonları azaltmak da artık yeterli değil. Elbette fosil yakıt kullanımını azaltmak ve küresel ısınmayı mümkün olduğunca sınırlamak zorundayız. Fakat aynı zamanda şehirlerimizi değişmiş bir iklime hazırlamak da zorundayız. Yağmur suyu altyapısı, dere yatakları, betonlaşma, geçirimsiz yüzeyler, ormansızlaşma ve riskli alanlara yapılaşma gibi faktörler çok şiddetli bir yağışı büyük bir felakete dönüştürebiliyor. Dolayısıyla artık soru yalnızca neden bu kadar çok yağmur yağdı değil. Bu kadar yağmur yağabileceğini biliyorken kentlerimizi neden buna hazırlamadık ve hazırlıksızlığın bedelini nasıl, kim ödüyor? Tam da bu soruları konuştuğumuz bir haftada Avrupa'dan gelen başka bir gelişme de oldukça dikkat çekici. 2 Eylül'de Avrupa Birliği Genel Mahkemesi AB'nin 2030 iklim hedeflerinin yeterliğini sorgulayan çok önemli bir davada karar verdi. Climate Action Network Europe ve Global Legal Action Network tarafından açılan davada AB ülkelerinin binalar, ulaşım, tarım ve atık gibi sektörlerdeki 2030 sınırlarının bilimsel olarak yetersiz olduğu savunuluyordu. Davacı kuruluşların kullandığı Climate Action Tracker değerlendirmesine göre eğer bu ülkeler Avrupa Birliği ile benzer düzeyde iklim çabası gösterirse mevcut 2030 hedefleri bu yüzyılda yaklaşık 3 derecelik küresel ısınmayla uyumlu. Bu son derece önemli bir iddia. Çünkü Paris İklim Anlaşması'nın amacı sıcaklık artışını 2 derecenin oldukça altında tutmak ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırmak. Davacı kuruluşların açıklamasına göre Avrupa Komisyonu da dava sürecinde bu 3 derece değerlendirmesini esasından çürütmedi. Fakat mahkeme AB'nin hedeflerinin bilimsel olarak yeterli olup olmadığına bakmadı. Davayı usule ilişkin gerekçelerle reddetti. Yani mahkeme AB'nin hedefleri 1,5 dereceyle uyumludur demedi. 3 derece değerlendirmesi yanlıştır da demedi. Mevcut hedeflerin uluslararası çevre hukuku ve insan hakları yükümlülükleriyle gerçekten uyumlu olup olmadığı tartışmasına esasından girmedi. Ve bence Nepal'de gördüğümüz görüntülerle Avrupa'daki bu dava arasında çok önemli bir bağlantı var. Bir tarafta bilim bize risklerin büyüdüğünü söylüyor. Daha sıcak atmosfer daha fazla nem taşıyor. Aşırı yağışların şiddeti artabiliyor. Buzullar küçülüyor. Dağ sistemleri değişiyor. Seller, yangınlar, sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca insanın hayatını şimdiden etkiliyor. Diğer tarafta ise dünyanın en büyük ekonomik ve siyasi aktörlerinden birinin iklim hedeflerinin biliminin gerektirdiği azaltmalarla gerçekten uyumlu olup olmadığını yargı önünde tartışmak dahi hala son derece zor. İklim krizi bugün yollarımızı, evlerimizi, elektriğimizi, suyumuzu, gıdamızı ve doğrudan hayatlarımızı etkileyen bir kriz. Bilim insanlarının onlarca yıldır yaptığı uyarıları artık geleceğe ilişkin soyut tahminler olarak görme lüksümüz yok. Çünkü o gelecek dünyanın birçok yerinde çoktan başladı. Dolayısıyla sorumuz bir sonraki sel geldiğinde kim korunabilecek, kim korunamayacak ve bilim bize riskin büyüdüğünü ve bu kadar açık biçimde gösterirken hükümetler ve kurumlar buna uygun hızda hareket edecekler mi? Çünkü etmediklerinde bunun bedelini kimin ödediğini veya ödemediğini artık çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bu hafta birazcık hastaydım. Belki sesimden anlamışsınızdır. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Her hafta buradayız ve gelecek cuma yine Apaçık Radyo'da buluşuncaya dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 4 Eylül 2026 tarihli yayınımız bu. Cassandra Wilson yaptım açılışımızı. Geçtiğimiz bir saat boyunca Ceyhan Usanmazla'dan andık efsanevi caz müzisyenini. 70 yaşında aramızdan ayrıldım. Wilson, Açık Dergi'de yıllar boyunca onun müziklerine yer verdik. Dolayısıyla almadan olmaz diye düşündüm ben de. Haftayı kapatırken Ceyhan'la çakışmayacak şekilde birkaç parçalık bir liste hazırladım. Böylelikle 2 saatte Cassandra Wilson'ın sesini değerlendirmiş oluyoruz Apaçık Radyo yayınında. Black Crow isimli parçaydı geride bıraktığımız. Bir canlı kayıttı bu. Live in Europe kayıtlarından, 1994 yılından bir Cassandra Wilson performansı. Evet, onun nasıl yüksek güçlü bir aurasının olduğunu da iyi bir kanıtı olarak yer aldı açılışımızda. Son 40 yılın en etkili Amerikalı caz vokalistlerinden birisi Cassandra Wilson öyleydi. 1 Eylül tarihinde 70 yaşında memleketinde Mississippi'de hayata veda etti. Kontralto sesi, cazı, blues, country, pop ve folk müzikle harmanladı. Üslubuyla tabii ki büyük bir iz bıraktı. Birazdan onu M-Base kolektifle, Steve Coleman liderliğindeki avantgard caz ve funk kolektifiyle yaptığı kayıtlardan birkaçıyla anacağız. Ama daha var Cassandra Wilson'dan bir iki parça daha dinlemeye. Çünkü kent takibinin sırası şimdi. Açık Dergi'de kültür ve sanat çevresinden son haberleri ve hafta sonu için etkinlik önerilerini aktaracağımız bültenimiz önümüzde duruyor. Saat 7'ye kadar geçecek sürede Cassandra Wilson parçaları eşliğinde notlarımızı aktaracağız sizlere. Ceyhan Usanmaz da yeniden mikrofona katılacak. Yayıncılık dünyasında olup bitende her cuma akşamı olduğu gibi bu köşe kitap köşesinde ondan duyacağız. Saat 18.40 sularında diye tahmin ediyorum ve bu şekilde de bülten onun da katkısıyla sonlanacak ve ardından da köşelerimizin yayını var zaten. Bugün Eser Miktar'da ve Bağımsızlar Kuşakları yayında Eser Miktar'da bölümünde Başak Gürer, koleksiyoner Ozan Şeftalioğlu'nu konuk ederken Bağımsızlar Kuşağı'nda Günseli Baki, The Special Just topluluğunun inisiyatifini, tasarım kolektifini konuk ediyor. Damla Pehlevan, Dilek Yörden ve Merve Akdağ kolektifi temsilen bu akşam Açık Dergi'ye bağlanacaklar. Saat 7.30'da onların sesini duyarak haftalık yayınımızı kapayacağız. Evet, kabaca böyle 4 Eylül tarihli yayınımız bu şekilde ceryan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Bültenimizi tiyatro etkinlikleriyle açıyoruz. Dastas Doğaçlama Tiyatro Festivali'ne bir duyuralım. Tekrar geçtiğimiz yayınları kaçırmış olanlar için 4-5-6 Eylül tarihlerinde bu yıl ilk defa düzenlenen doğaçlama etkinliğini en başa almak iyi olur diye düşünüyorum. Açılış bugün söz konusu. Dastas'ta İstanbul Impro ekibiyle başlanacak. Yarın itibariyle de pek çok doğaçlama topluluğu izleyicilerle buluşurken, ücretsiz etkinliklerle izleyicilerle buluşurken sahnenin yanı sıra atölyelerinde yer alacağım. Epey yoğun bir hafta sonu doğaçlama tiyatro severleri bekliyor. Evet, Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekipleri İstanbul'da buluşuyor aslında bu 3 günlük etkinlikte. Dastas Akademi eğitmenleri Kadir Çevik ve Sevda Çevik yönetiminde gerçekleşiyor Dastas Doğaçlama Tiyatro Festivali. Kendilerine özgü sahne dilleri ve doğaçlama formlarıyla her temsilde o anda doğan, bir daha aynı şekilde tekrarlanmayacak hikayeler izleyicilerimle buluşacak. Çok farklı topluluklar, farklı şehirlerden söylediğim gibi Dastas'ta buluşuyor. Güldürgeç Doğaçlama, Kafa Ütülemeyen Komedyam, Mahşeri Cümbüş, Tiki Taka Impro, Oyun İstasyonu gibi grupların isimlerini tekrar hatırlatalım. Tüm listeyi de vermeyelim ama ayrıntılı bilgi Dastas'ın web alanında bulunmakta. Bu yıl ilk defa düzenlenen Dastas Doğaçlama Tiyatro Festivali'nde cumartesi pazar haydi yoğun bir gösteri programı tiyatro severleri beklemekte. Bunun yanı sıra Zeynep Özyurt Tarhan, Koray Tarhan, Emrah Aktürk, Şebnem Tercidereli, Yiğit Arı, Burak Tamdoğan ve Özgün Aydın'ın katılımcıları olduğu doğaçlama atölyeleri de doğaçlamanın temel prensiplerini ele alacak şekilde 2 güne dağıtılmış vaziyette. Açılış gününden sonra cumartesi pazar günü ilgililer bu etkinlikleri de katılabilir. Alandan tecrübeli isimlerle doğaçlamanın ABC'sine bir bakabilirler. Evet, şehrin yeni festivali. Das Das Doğaçlama Tiyatro Festivali. Alkışlarım bol olsun diyelim. Şehir tiyatrolarından bir haberimiz var. Henüz sezon başlamadı. Ama oyunlar zaten açık havada izleyicileriyle buluşmuştu geçtiğimiz günlerde. Hafta sonunda Maltepe'de sahil etkinlik alanında bir özel program sunmakta şehir tiyatroları ekibi. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin izleyicilerle buluşuyor cumartesi günü burada. Evet, bir ailenin üç kadının ortak yazgıları ile aynı mekanda yüzleşiyorlardı. Anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturmaktaydı Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin. Üç anlatıcılı bir kurguyla ilerlemekte. Üç hikayenin zaman içinde tekleştiği, kadının hikayesine dönüştüğü oyunda Esin Umudu, Şebnem Kösten ve Yeliz Şatıroğlu rol almaktaydı. 16 yaş üstü için uygun olan bu oyun Maltepe'de sahil etkinlik alanında yarın akşam saat 8.30'da izleyicilerle buluşacak. Pazar akşamında bu arada bir çocuk oyunu var. Çöpsüz Dünya, Arzu Yurtseven'in yazdığı ve Nihal Alptekin'in yönettiği gösteri çocuklar için ücretsiz sahnelenecek. Önümüzdeki hafta şehir tiyatroları 10 Eylül tarihinde sezon programını açıklayacağını da duyurdu. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Bu sırada da açık hava etkinlikleri sürdürüyorlar Harpiye'deki performansların ardından hafta sonu ekibin Maltepe'de izleyicilerle buluşacağını görmekteyiz. Açık hava alanlar demişken Özgürlük Parkı'na bir uğrayalım isterim kısaca. Ballı Süt izleyiciyle buluşuyor burada. Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda yaz etkinlikleri yavaş yavaş sona geliyor. Ballı Süt, Kader ve Kogito ekibinin geçtiğimiz Şubat ayında ilk defa izleyici karşısına çıkan tek perde 75 dakikalık gösterileri. Anıl Can Beydilli'nin yazıp yönettiği oyunda Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'yı aynı sahnede bulmak mümkün. Eski bir koltuk, deniz kenarında bir bank, çocukluk evinin terası, iki kız kardeş, zamanın içinden sızan bir yüzleşmeyle Ballı Süt'te karşımıza çıkıyor. Saat 9'dan pazar akşamı Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda izlenebilecek oyun. Daha sonra Eylül sonu itibariyle yeniden sahneye dönecek. Çok sık temsili yok bu oyunun ama sahnenin yeni gösterilerinden biri olarak henüz izlemiş olmayabilirsiniz diye en başa bu etkinliği de bir kaçır miyim istedim. Bunun yanı sıra Moda sahnesi 28 Ağustos'ta sezonu başlattı konuk kumpanyalarla birlikte. Evet, Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri isimli son prodüksiyonlarını şimdi son prodüksiyonlar biri olan gösteriyi sahneliyorlar Cuma, Cumartesi ve Pazar günü. Bir Edouard Louis uyarlaması Moda sahnesinden, Babamı Kim Öldürdü'nün ardından ikinci Edouard Louis uyarlaması hatta. Tek perde ve 105 dakikalık bir gösteri bu. Ayberk Erkay'ın Türkçesiyle Kemal Aydoğan metni Onur Ünsal'ın performansıyla sahneye koymaktaydı. Geçtiğimiz tiyatro festivalinde ilk defa izleyici karşısına çıkmıştı. Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri ardı ardı temsillerle işte o da sezona merhaba dedi. Sahneye veda eden bir gösteri var, onu hatırlatalım. Deli Bayramı, Das Das'tan 4-5-6 Eylül tarihlerinde görülebilecek. Metin Akpınar'ın süpervizörlüğünü üstlendiği bir Deve Kuşu Kabare uyarlaması bu. Deve Kuşu Kabare'nin Deliler oyunundan sahneye Deli Bayramı olarak yeniden güncellenen bir Turgut Özakman metni aslında. Mert Fırat'ın rejisiyle birkaç sezondur sahneleniyor ve oldukça da yoğun ilgi görmekteydi. Şimdi son 5 temsil duyurulmuştu hafta başında. Son 3 temsil önümüzde durmakta. Henüz görmediyseniz Deli Bayramı'nı son 3 temsil için şansınız kaldığını belirteyim. Tiyatro severleri bu önerilerle birlikte bu akşamlık tiyatro önerilerini geride bırakalım. Sezon kendini yavaş yavaş hissettiriyor. Hafta dediğim gibi şehir tiyatroları yeni dönem programını duyuracak. Bu hafta sonu Doğaçlama Tiyatro Festivali'ne katılınabilir. Özgürlük Parkı'nda ve Moda sahnesinde de alternatifleriniz var ya da Das Das'ta Deli Bayramı'na veda edebilirsiniz. Şimdi sinema alanına bir bakalım. Bu hafta sonu MobiFest var. Onu bir hatırlatacağız ama yeni haberler ulaştı aslında elimize. Film Ekiminden ve Altın Koza'dan. Önce onları bir aktarayım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Film Ekimi 9-8 Ekim, 18 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştikten sonra Ankara, İzmir ve Mersin'de sinema severlerle buluşacak. Bunun detayları yavaş yavaş açıklanıyor. şöyle bir bülten var. Önümüzde bu yılda Cannes Film Festivali'nde dünya premierlerini yapan, ödüller kazanan ve festivalin farklı bölümlerine dikkat çeken birçok yapımın film ekimi programına alındığı belirtilmiş ve Fjord filmine işaret ediliyor. Christian Mungiu'nun yapıtı bu. Cannes'da en iyi film ödülünü kazanmıştı Fjord'la Christian Mungiu. 79. Cannes Film Festivali'nde dünya premierini yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında gösteriliyor. Ve Türkiye'de de sinema severler için büyük bir beklenti var tabii ki Fjord'u görmek adına. Romanya'dan Norveç'e fjordlarda ücra bir köye yerleşen bir çiftin hikayesini izliyoruz Fjord'da. Ergenlik çağındaki kızların vücudunda morluklar fark edilmesiyle çiftin inançları için büyük bir beklenti var tabii ki Fjord'u görmek adına. Romanya'dan Norveç'e fjordlarda ücra bir köye yerleşen bir çiftin hikayesini izliyoruz Fjord'da. Ergenlik çağındaki kızların vücudunda morluklar fark edilmesiyle çiftin inançları, değer yargıları ve

0: Tınkoze demiştik. Hadi oraya bakalım. 26 Eylül'de başlayacak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı. Suval Olcay'ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek toplam 10 filmin dünya premierli izleyici karşısına çıkacağını öğreniyoruz önümüzdeki bültenden. Evet, Altın Koza'da bu yıl Ali Özel'in Beklenti, Tunç Şahin'in Canavar, Miraç Atabey'in Moda Evlilik, Sinan Biçici'nin Patates Kızartması ve Muzaffer Mehmet Çağlar'ın Varlık isimli filmleri dünyada ilk defa izleyici karşısına çıkacak. Yanı sıra Alpan Eşe'nin premierini Tribeca Film Festivali'nde yapan Mater bir ya da Mutter bir annenin hatıra defteri filmi ile Gün Yüzü isimli Banu Sıvacım filmi de seçkide yer alıyor. Pınar Yorgancıoğlu'nun Ayvalık'ta gösterilecek olan Karanlıkta Islık Çalanları, Nuri Cihan Özdoğan'ın Rotterdam Film Festivali'nde premier yapan Ölü Köpekler Isırmazı ve Ali Vatansever'in yine belki Ayvalık'ta da izleme imkanını bulabileceğiniz premierini Tallinn'de yapmış olan Bir Arada Yalnız'ı bu sene Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler olarak ilan edildi. Evet, yaklaşıyor sinema dönemi, festivaller dönemi. Adana'dan, Antalya'dan, Ankara'dan, Ayvalık'tan haberler aktarıyoruz sizlere yer yer. Film Ekimi'nin programından da detaylar peyderpey paylaşılmakta. Eylül ayına girmişken sinema severler için de tabii ki bir programlama heyecanı başlıyordur. Bu sırada da Mubi bir festival düzenliyor. Mubi Fest Paris Boğaz'da gerçekleşiyor bu hafta sonu. Bu akşam saati Pavel Pavlikovski'nin Fatherland'in gösterimiyle bir açılış etkinliği olacak. Sonra da hafta sonu epey yoğun ilgi gören bir programla Miyazma Kampı, Hope, Covered, The Unknown, Rose ve Sirat gibi geçen yılın öne çıkan yapıtlarının mubifest.com'da detayları bulunabilecek festivalde izleyiciyle buluşacağını görmekteyiz. Evet, 5-6 Eylül tarihlerinde Paris Boğaz'da gerçekleşiyor festival. Sezon yaklaşırken bekleyemeyenler için iyi bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Şimdi güncel sanat alanına geçelim. İki sergi açılışı haberi vereceğim. Biri Bursa'dan, diğeri de İzmir'den. Sonra da kısa bir araya gideriz. Bursa'da İmalathane'de Fatma Berkız sergisi yarın kapılarını açıyor. Aslı Seven küratörlüğündeki sergide Fatma Berkız'ın sulu boya, video, heykel ve edisyonlara ek olarak yazıp yönettiği yeni performans ve yerleştirmesi Ambulans'ın da ilk kez bu cumartesi günü izleyiciyle buluşacağını görüyoruz. Serseri Dalga isimli sergi kapsamında Ambulans'ın premierinin ardından ziyaretçileri açılacak alan. Bu arada performansta da Fatma Berkıs'a Handan Demir, Can Küçük, Esme Madra ve Basma Seyban'ın eşlik ettiğini görmekteyim. Serseri Dalga ismini okyanuslarda nadiren görülen ve öngörülemez, çoğu zaman ölümcül olabilen serseri dalgalardan almakta dostluğu, mizahı ve dayanışmayı duygusal kriz anlarında yön bulma yolları olarak öne sürecekmiş Fatma Berkız. 5 Aralık'a kadar görülebilecek İmalathane'deki sergi yarın kapılarını açıyor. Evet, Bursa'nın öne çıkan güncel sanat alanlarından biri burası. Birkaç sezondur takip etmeyi, izlemeye çalışıyoruz. İzmir'de ise Bayat Av Sanat'ta bir sergi açılmakta. Vahap Avşar'ın Force Majeure sergisi 5 Eylül akşamı, yani yarın 6.30'da izleyicilerle buluşacak ve 19 Aralık'a kadar görülebilecek. Evet, 35 yılı aşkın bir sürenin ardından Vahap Avşar'ın İzmir'de gerçekleşen ilk solo sergisi, sanatçının yaşamında önemli bir yere sahip Bornova'ya dönüşünün de hikayesi. İsmini hukuki bir terimden alıyor, force majeure'den, mücbir sebepten, insan iradesinin ötesinde gelişen, öngörülemeyen ve önüne geçilemeyen durumları ifade ediyor force majeure. Vahap Avşar bu kavramı yaşam, hafıza, zaman ve sanat üretimi üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyormuş. Farklı dönemlerde ürettiği çalışmaları bir araya getiriyor force majeure'de. Avşar kişisel hafızayla toplumsal hafıza, geçmişle bugün, yaşamla sanat arasındaki ilişkilere odaklanıyormuş. Evet, biri Bursa'dan, diğeri de İzmir'den iki güncel sanat sergisinin açılış haberi. Bu alanda da sezonun yaklaşmakta olduğunun emaresi olarak kent akımında kendine yer buluyor. Şimdi kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın ardından Bozcaada'ya uğrayacağız. Bozcaada Caz Festivali'ne değindikten sonra İstanbul'da gerçekleşecek iki festival var. Onlara değinip sahneden bağımsız konserleri de göz atarak kent takvimini sonlandıracağız. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi
2: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi
1: Tanya Keçecioğlu.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Asu Aksoy'a teşekkür ederiz.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimizin açılışında bir Cassandra Wilson parçası yer aldı. If You Only Know How isimli parçayı sunduk sizlere. Bu hafta başında 70 yaşında hayata veda ettim. Caz vokalin efsanevi ismim ve sesim Cassandra Wilson. Bu akşam onu sesiyle, parçalarıyla Açık Dergi'de anıyoruz. Şimdi kentten notlarımızı sürdürelim. Müzik çevresinden etkinlik önerilerimiz var. Bolca'da Caz Festivali bugün başladı ve hafta sonu boyunca da devam edecek. Geçicilik teması altındaki keşif etkinlikleriyle beraber Bolca'da yayılmış 3 ayrı sahnede pek çok müzisyenin izleyiciyle buluşma. Ayazma Manastırı ana sahne. Habele Beach gündüzden gün batımına elektronik bir alan açıyor Bolca'daki müzikseverlere. Ayrıca ücretsiz katılımın olduğu Salhane sahnesi. Salhane sahnesinde de yeni seslere alan açan Radar kimliğiyle özel bir program tasarlanmış vaziyette. Detaylı bilgi Bolca'da'nın web sitesinde bulunabiliyor. Bu yıl 10. yılını kutlamakta etkinlik. 10. kez müzikseverlerle buluşuyor. Tek tek aslında konsere çıkacak müzisyenlerin ismini saymak da isterdim. Epey etkileyici bir program olduğuna da şüphe yok. Ama mümkün değil bu. Zaten gündüz etkinlikleri başladı. Bolca'da Caz Festivali'nin sosyal medya hesabında özel paylaşımlar var. Buradan da takip edilebilir. Bu arada Pavli konseptiyle dansa özel bir yer açıldığını da çok yakın zamanda yaptıkları bir paylaşımdan öğrendik. Bu akşam Kaan Düzarat saat 9.30'da Pavli'de sahne alıp burada House'dan Tekno'ya, Caz'dan Folk'a, oradan da Disco ve Elektronika'ya uzanan bir seçki sunacak Ögem Yılmaz ve Childplay'de. Cumartesi ve pazar günleri bu alanda, Pavli alanında caz ekibiyle, Bolca'da caz ekibiyle buluşacak topluluklar. Evet, bu akşam Ayazma Manastırı ana sahnede bir de jam session var. Tolga Büyük, Hollanda'dan Susan Veneman eşliğinde bir jam session gerçekleştirecek. Elektronik altyapılar, doğaçlamalar, çok sevdiğimiz bir çınar ağacının altında açılacak sahnede izleyiciyle buluşacak diye söylüyor Bolca'da ekibi. Yarın da yoğun bir program var tabii ki. Gündüz saatlerinde atölyeler görmekteyim. Detaylı bilgi dediğim gibi Bolca'da Caz Festivali'nin web alanında bulunabilir. Burada çok farklı ilgi alanlarına sahip caz severlerin kendilerine özel alternatif etkinlikler bulabileceğini de söyleyelim. Keşif alanı hakikaten geçicilik temasıyla gerçekleşen bu 10. yılda da yine epey çeşitli gibi gözüküyor. Bolca'da Caz Festivali'nin sosyal medya hesaplarını siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini yönlendirmiş olalım. Eğer tabii çoktan yola çıkmadıysanız. İstanbul'da da bu hafta sonu 2 festival başlıyor. Uluslararası İstanbul Gitar Günleri ve İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali. İkisi de 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. İstanbul Gitar Günleri'nden dün detaylı bahsettim. Müze Gazhane'de bu akşam Martin Miller'ın Session Band ile performansı izleyicilerin karşısında olacak. Hafta sonu boyunca gitar üreticilerinin standları ile Müze Gazhane'de yer aldıkları gündüz saatlerinde atölyelerinde gerçekleşecek buluşma kapsamında pek çok büyük gitaristi burada sahnede görmek mümkün. Gürakat'tan Serdar Öztop'a, oradan Ceyhun Güneş'e. Cumartesi günü programı epey yoğun. Kapanışta da Ben Granfeld yer alacak Finlandiya'dan. Büyük bir gitarist o da, atölyede gerçekleştirecek hatta festival kapsamında. Evet, Müze Gazhane'de bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Gitar Günleri kapsamında etkinliğe katılmak mümkün. Geçelim Oda Müziği etkinliğine. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali. Evet, o 6 Eylül'de başlıyor. Demin yanlış söyledim. 4-6 Eylül'deki İstanbul Gitar Günleri. Oda Müziği ise 6 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'e kadar sürecek. Büyük bir etkinlik. Dünya çapından oda müziği isimlerini yan yana getiren etkinliğe Kadıköy'de Süreyya Operası'nda takip etmek mümkün. Biyoronsel sanatçısı Nil Kocamangil geçen yıl Açık Dergi'ye bağlanıp detaylı bir şekilde anlatmıştı. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin dünyanın dört bir yanından profesyonel müzisyenleri müzik ilgilileriyle İstanbul'da bir araya getirmesinin ne manaya geldiğini o zaman da değerlendirmiştik. Evet, açılış
6 Eylül'de gerçekleşiyor. Fedor Rudin, Alexandra Sum, Matte Zux, Lydia Shelley ve Julian Lieber'den oluşan bir beşli açılış konserini gerçekleştirecek. Ayrıca Türkiye'nin tanınmış perküsyon sanatçılarından oluşan Sanena topluluğuyla Anatolian Clarinet Connection'ında festival kapsamında izleyiciyle buluşacağını notlar arasında buluyorum. Bu yıl 6. kez düzenleniyor. Uluslararası Oda Müziği Festivali İstanbul'un yeni etkinliklerinden biri denilebilir. Geçen yıl Beyoğlu tarafındaydı. Bu sene ise Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Süreyya Operası'nda yoğun bir programla müzikseverlerim beklemekte. Bu festivallerin yanı sıra başka neler var ona da bakalım tabii. Zorlu PSM'de bir caz konseri var bu akşam. İstanbul West Side Collective, modern caz, Anadolu halk müziği, psychedelia, disco, afrobeat ve serbest doğaçlamayı usulen yan yana getiren bir topluluk. Saat 9'dan Zorlu civarında olanlar burada bu konsere katılabilirler. Ya da yarın akşamı bekleyebilirsiniz. Atatürk Kültür Merkezi'nin çok amaçlı salonunda yaz başka, caz başka konserleri de devam ediyor. Lev Yers topluluğu yarın akşam burada sahne alacak. Gitarda Levent Güner, davulda Ertuğrul Güner, basta Eylül Soylu ve piyanoda Hakan Çakıcı'dan oluşuyor topluluk. Evet, yeni nesil toplulukları müzikseverlerle buluşturan yaz başka, caz başka etkinlikleri de yavaş yavaş sona eriyor. AKM'de caz izlemek isteyenlere özellikle bu da duyurulur. Gogol Bordello'da diyelim, Gypsy Punk'ın dünya çapındaki öncüsü. 5 Eylül Cumartesi akşamı JJ Arena'nın Ataşehir sahnesinde izleyicilerin karşısında olacaklar. Biletler aylar öncesinden satışa çıktı. Sayılı günler kala da epey azaldı. Cümbüş Cemaat yapacak Gogol Bordello'nun açılışını sezonun yüksek enerjili etkinliklerinden biri olacağına hiç şüphe yok. Doğu Avrupa ezgileri, keman, akordeon ve güçlü ritimlerle biliyoruz Gogol Bordello'yu. Yeni yayınladıkları albümü dinlemediyseniz hararetle tavsiye ederiz. Ya da bunu canlı canlı yapabilirsiniz. Pulse organizasyonuyla yarın akşam Ataşehir'de olacak topluluk. Açılışı da Türkiye'den, İstanbul'dan sevgili dostlarımız Cümbüş Cemaat yapacak. Dolayısıyla Balkan severlerin muhakkak kaçırmaması gereken bir etkinlik bu diye düşünüyorum. Evet, böyle kentten notlarımız. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında Cassandra Wilson'dan bir parça daha var şimdi sırada. Hemen ardından bu köşe kitap köşesinde Ceyhan Usanmaz'a mikrofonu uzatıp yayıncılık dünyasında olup biteni ondan duymazdan önce 70 yaşında aramızdan ayrılan efsanevi caz vokalistine bir kere daha kulak verelim. Blue in Green şimdi radyonuzda.

0: Açık Dergi.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Merhabalar, kitap köşesine çoğunlukla olduğu gibi yine ödül haberleriyle başlayalım. 2026 yılı için Talat Sait Alman Çeviri Ödülü başvuruları başladı. Bildiğiniz gibi ilk İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV tarafından nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talat Sait Alman Çeviri Ödülü 31 Ağustos 2 Ekim tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. 2015'ten bu yana veriliyor ödül 11. yılında ve seçici kurul tarafından belirlenen yapıda da önemli bir tutarda nakit desteği sağlanıyor özellikle çevirmene. Şimdi bu yıl yeni üyelerle çalışmaya devam ediyor Talat Sait Alman Çeviri Ödülü. Başkanlığını yazar ve çevirmen Ayşe Sarısay'ın yapacağı ödül seçici kurulu editör ve çevirmenler Emrah İmre ile Begüm Kovulmaz ve öğretim üyesi ve çevirmenler Lale Özcan ve Ayşe Ece'den oluşuyor. Yıl sonunda da büyük ihtimalle açıklanacak. Tabii belli başvuru şartları var. İşte yayın evleri de yapılabilir, çevirmenler de yapabilir ama belli başvuru şartları var. Bu şartları da şimdi tek tek burada sıralamayalım. Çok uzun değil ama yine de iksv.org adresinden bu şartnameye de ayrıntılara da ulaşmak mümkün olacak. Tekrarlayalım, 31 Ağustos'ta başladı, 2 Ekim'e kadar başvurular sürecek Talat Sait Alman Çeviri Ödülü 2026 yılı için. Hugo ödülleri bu arada verildi. Bilim kurgu ve fantazinin en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Hugo ödüllerinin kazananları belli oldu. 30 Ağustos'ta yapılan törenle birlikte yani öne çıkan sonuçlarda tabii biz basılı kitaplar üzerinden gidecek olursak Alex Harrow'un The Everlasting romanı en iyi roman ödülünü kazandı. Amal El Mohtar imzalı The River Has Roots da en iyi novella ödülünü kazandı. H.H. Peck'in Never Eaten Vegetables adlı eseri en iyi novelette ve Thomas Hahn'ın In My Country adlı öyküsü ise en iyi kısa öykü seçildi. İşte en iyi kitap serisi de var. John Scalzi'nin Old Man's War şeyi ki Türkçe'de de var. Bu arada Alex Harrow ismi de yani en iyi roman ödülünü kazanan ismi de yabancısı olduğumuzu söyleyemeyiz. Sterling Malikanesi ve 10.000 Kapı kitapları daha önce Türkçe'de yayınlanmıştı ki zaten Harrow bu ödüllere de alışık bir isimdi. Daha önce aday olmuştu hem Hugo hem Nebula hem Locus gibi işte dünya fantezi ödülleri gibi ödüllere aday olmuştu. Zaten bu dünyanın tanıdığı isimlerden birisi. Türkçe'de dediğimiz gibi iki kitabı çıkmıştı. Büyük ihtimalle bu ödülü kazandığı için bu Everlasting romanını da yakın bir zamanda herhalde Türkçe'de okuma imkanını buluruz. Şimdi bu tırnak içerisinde söyleyeyim alt kültürden bahsetmişken bir dernek haberi de var. Ondan da bahsedelim. Türkiye'de spekülatif kurgu ve popüler kültüre yeni bir çatı platformu olarak kuruldu. ABRA Derneği. Şöyle tanıtım bülteninden, basın bülteninden aktaracağım. Bilim kurgu, fantastik, korku, polisiye ve tüm alt tür disiplinlerini bir araya getiren Alt Kültür Betimleme, Resimleme ve Anlatı Derneği yani kısaca ABRA İstanbul merkezli olarak resmi faaliyetlerine başladığını duyurdu. Türk mitolojisindeki efsanevi yeraltı yılanından alıyor adını ABRA. Ama ona da bir şey isim koymuşlar işte Alt Kültür Betimleme, Resimleme ve Anlatı Derneği. Türkiye'de spekülatif kurgu ve alt kültür disiplinlerinin gelişimine katkıda bulunmak, bu alanları akademik ve sanatsal düzeyde temsil etmek amacıyla yola çıkmış bir dernek. Geleneksel ana akım kültür disiplinlerinin dışında kalan, hayal gücü ve spekülatif anlatılara dayalı görsel, yazınsal, dijital ve performatif yaratıcı alanları tek bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini söylüyorlar. Sanatçılar, yazarlar, çizerler, araştırmacılar ve geliştiriciler arasındaki kolektif işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ABRA Derneği, özellikle genç nesillerin hayal gücünü, estetik algısını ve düşünce becerilerini geliştirmeyi, böylece toplum genelinde yaratıcı ve üretken bireylerin yetişmesine katkı sunmayı misyon edinmektedir şeklinde bir açıklama yapmışlar. Dernek yapısıyla ilgili de bir açıklamaları var. İşte katılımcı ve yatay bir yönetim sürdüreceklerini, işte eğitimler, atölyeler düzenleneceğini, yapay zeka ve etik konusunu özellikle dikkat ettiklerini, ekolojik duyarlılığa sahip olduklarını, yeşil STK diye bir ifade kullanmışlar. Ve hayvan refahını gözeteceklerine dair de bir dernek yapısı kurulduğunu özellikle söylemişler. Devrim Kunter Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı Galip Dursun, Sayman Banu Burçin Öztunç, Sekreter Kevser Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Bilkem Karavuz, kurucu üye yine Ömer Tevfik Dilsizoğlu ve diğer kurucu üye de Fatih Tepkeç. İlk aslında etkinliklerine başlamışlar. Ağustos ayı başında bu resmi kuruluşu tamamlanınca özellikle Ağustos ayı sonunda Yukon kapsamında düzenlenen panelde bir araya gelmişler. Ama şimdi Eylül ile birlikte tekrar faaliyetlerine de başlayacak bu dernek. Kapılarının tüm alt kültür sevenlerine açık olduğunu söylüyorlar. Yani işte hali hazırda basılı veya dijital eseri olan üreticiler tabii bu derneğe davet ediliyor ama onların yanı sıra henüz somut bir eseri bulunmayan ancak türün takipçisi olan, kendini geliştirmek isteyen veya dernek çalışmalarının uzmanlığı doğrultusunda katkı sunmayı hedefleyen herkesin üyelik başvurularında bulunabileceğini söylemişler. Şimdi abraderneği.org adresi var ama yapım aşamasında sanırım. Onu söyleyelim ama sosyal medya hesapları da var. Instagram'dan, Twitter'dan işte Abra Derneği diye yazılınca çıkıyor. Oradan bu derneğin ayrıntılarına ulaşmak mümkün ya da işte bağlantı kurmak için bu sosyal medya hesapları kullanılabilir. Yapım aşaması tamamlandığında da abraderneği.org adresinden zaten derneğin tüm bilgilerine ulaşmak mümkün olacak. Biz de buradan Abra Derneği'ne yolu açık olsun dileklerimizi iletiyoruz. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
0: Açık Dergi.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Asu Aksoy'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muzaffer Nezih Özikiz'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve Türkiye sanat ortamına kulak vereceğiz. Bugün konuğum koleksiyoner Ozan Şeftalioğlu. Padişah portrelerine duyduğu merakla başlayan sanat ilgisinin çağdaş sanata ve koleksiyonerliğe uzanan hikayesini konuşacağız. Bir koleksiyonun zaman içinde nasıl şekillendiğinden, eserlerle birlikte yaşamanın ve onlar arasında kendi hikayelerini kurmanın nasıl bir deneyim olduğundan, iyi ki aldığı, keşke alsaydım dediği ve hala aklında kalan işlerden bahsedeceğiz. Hoş geldin Ozan.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
5: Teşekkür ederim. Sen nasılsın Başak?
4: İyiyim ben de. Heyecan var mı?
5: Biraz var. Bu nazik davetin içinde tekrar teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni gelerek. Öyleyse sorulardan devam edelim.
5: Lütfen.
4: Ailende sanatla ya da koleksiyonerlikle ilgilenen biri olmadığını biliyorum. Yani aslında bu hikayeyi kendi başına başlatan ilk nesilsin. Sanat senin hayatına nasıl girdi ve çevrende seni yönlendiren biri yokken kendi zevkini, neye bakacağını, neyi takip edeceğini nasıl oluşturdun?
5: 2005 yılında çağdaş bir tasviri Hümayun'un görmemle başladı her şey.
4: Bilmeyenler için tasviri Hümayun nedir diye.
5: Tabii açıklayayım kısaca. Padişahın yüzü, Osmanlı sultanlarının yüzü.
4: Betimi.
5: Betimlemesi, o yüzün betimlemesi.
4: İktidari duruşlarını simgeleyen.
5: Aynen öyle. Resimler topluluğu diyebiliriz. Hı hı. Bu şekilde ifade edebilirim. Daha sonradan bu beni çeşitli okumalara ve bunun hakkında araştırmalara itti. Güzel bir kitaplığım oluştu. Okumalarım devam etti. Tabii okumalarla eş zamanlı olarak yurt içinde ve yurt dışında müze, sergi, bienal, atölye ziyaretlerim gerçekleşti.
4: Tabii bu da giderek bakış açını geliştirmiş oldu.
5: Tabii çünkü okumak sadece teorik anlamda size bir şeyler katıyor. Tabii ki bir zemin oluşturuyor. Fakat bunu pratiğe dökmek için de gözünüzün de eğitilmesi gerekiyor. Eş zamanlı gitmesi çok değerli. 2020 yılına kadar ki hatta halen bu böyle de devam etmekte. 2020 yılında da bu tecrübelerimi sanat alımıyla birlikte birleştirdim. O zamandan beri de hem Türk çağdaş sanatından hem de dünya çağdaş sanatından bir şeyler almaya çalışıyorum. Ha, şunu ekleyeyim. Evet, herhangi bir ailemde böyle bir kültürel miras yoktu. Fakat ben artık bir kültürel miras bırakacağım. Aynen. Kızıma. Belki de 10 sene sonra sanatla ilgili olarak bayağı sert tartışmalara gireceğimizi...
4: Muhtemelen.
5: Aynen, adım gibi biliyorum tanem ile.
4: Muhtemelen. İkinci nesil bir koleksiyon olarak baba bunu neden aldın ya da keşke bunu alsaydın dediği şeyler de olacaktır diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
4: Belki de yönlendirme de yapar ilerleyen yaşlarında.
5: Umarım.
4: O enteresan ve güzel olur. Seni
5: de mutlu eder. Çatışmaları açıyorum, sıkıntı yok.
4: Güzel. İlk çağdaş sanat eserini aldığın zaman hatırlıyor musun peki? O gün neye göre karar verdin? Ve aslında bugünkü Ozan o eserle bugün karşılaşsaydı yine alır mıydı?
5: İşte burada zaten keşke demediğim için kendimle gurur duyuyorum diyebilirim. Çünkü 2019'da Artvix'te sevgili Seydi Murat Koç'un bir işi vardı. Çok içselleştirmiştim. Beni betimleyen bir işti.
4: Biliyorsun Seydi geçtiğimiz günlerde benim konuğumdu.
5: Evet, evet, evet, dinledim sizi zaten. 2020 yılında da onu almak nasip oldu. Gerçekten yine olsa yine alırım.
4: Seni onu almaya iten şey neydi?
5: Orada o işte kendimi gördüm. İnsanlar serisinin ilk işlerinden biriydi.
4: İnsanlar alemi.
5: İnsanlar alemi, çok özür diliyorum. Onunla ilgili olarak masa başında, bilgisayar başında oturan ve harıl harıl çalışan bir geyik kafalı bir insanın figürünü çizmiş Seydi. Bu beni betimleyen bir şeydi. Çünkü o sırada kafam sanatla ilgilenirken bazı zorunluluklar nedeniyle iş başında, masa başında harıl harıl çalışan bir geyiktim. Aynen öyle. O yüzden o hala benim için çok değerli bir iştir.
4: Güzel, güzel bir iş almışsın bence. Başlangıç içinde yine kurduğun bu duygusal bağ da güzel olmuş aslında. Hype'lanan bir iş de alabilirdin. Yani ilk aldığın işin bu şekilde romantik bir iş olması da değerli bir şey bence.
5: Yani ben koleksiyoner olarak işin hep romantik kısmında kalmak istiyorum. O da nedir? Hep içselleştirdiğim, beğendiğim, keyif aldığım işleri almaktır amacım. Bence her koleksiyonun da amacı bu olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki söylediğin gibi yani gereğinden fazla pompalanan, pohpohlanan işlerin bir şekilde daha sonradan neden alındığı ile ilgili çok soru işareti gördüm, duydum. Bu bakımdan şanslı olduğumu inanıyorum ve hep de romantik kısmında kalmayı yeğliyorum. Böyle de devam etmek istiyorum açıkçası.
4: Romantik biriyim diyorsun yani.
5: Vallahi onu çevremdekileri sormak lazım.
4: Eşine sormak lazım onu. Evet. Ancak o söyleyebilir bunu.
5: Doğru söylüyorsun.
4: Yani sen diyorsun ki benim duvarıma astığım bir iş, hiçbir şey hissetmediğim, sadece parası yükselecek diye aldığım bir iş olmamalı. Ve koleksiyonerler de aslında bir şekilde bağ kurduğu işler almalı diyorsun.
5: Evet, ben zaten ilk başta koleksiyonerim hiçbir zaman demiyorum. Bir sanat severim ben.
4: Yani, sanat izleyicisi, sanat alıcısı.
5: Sanat izleyicisi, sanat alıcısı, sanat severim. Çünkü ben bir şeyi severek alıyorum. Yani ve onu ileride de değerlenmesi benim için sadece kağıt üstünde doğru işi aldığımla ilgili bir gurur meselesi olabilir. Veya zamanında almışım ama değer de kaybetmemiş. Demek ki gerçekten de toplumsal anlamda da
4: güzel bir iş almışım.
5: Değerli olan bir işi kazandırmışım evime diye düşünüyorum.
4: Doğru.
5: Başka türlü zaten hiçbir şekilde bir işi alıp da ileride satacağım diye hiçbir aksiyon almadım, almayacağım da.
4: Bu aslında bence güzel bir bakış açısı, bilinçli de bir bakış açısı. Çünkü koleksiyonerlikle sanat toplayıcısı, sanat alıcısı arasında bir fark var. Koleksiyonerler nasıl olabilir? Mesela sadece çay, şu an aklıma çay geldi. Çay temalı işler alıyorsan aslında çay temalı işlerin bir koleksiyoneri olmuş haline geliyorsun. Ama senin bahsettiğin durum, ben hani sanat alıcısıyım, sanat severim diye bahsettiğin şey tamamen sanat toplayıcısı anlamına geliyor. Çoğu kişi bu ayrımı bilmiyor. Bu yüzden bilinçli bir bakış açısı.
5: Evet, doğru söylüyorsun. Yani koleksiyonerlik çok farklı türleri var. Sadece bir sanatçının bile bu şeyden ilk eserlerinden son eserlerine kadar toplayanlar da bir koleksiyoner türü çeşidi oluyor. Dediğin gibi belli kavramsallar üzerinden iş toplayanlar da sonuçta koleksiyoner. Ben biraz daha kendimin sevdiği, beğendiği ve kendimin bir şeyler bulduğum, içinde bir şeyler bulduğum, bu duygu olabilir, bir enstantane olabilir, işleri toplamayı yeğliyorum.
4: Merak ediyorum, yani her koleksiyonerin galiba keşke hikayesi vardır. Senin de o zaman keşke dediğin, alsaydım dediğin bir iş var mı? Ya da almaya çok yaklaşıp sanatçıyla, galeriyle veya tamamen başka bir sebeple vazgeçtiğin ve sonradan aklında kalan bir iş nedir?
5: Şöyle söyleyeyim, bunu biraz genel anlamda bir cevap vereceğim. Tabii ki biliyorsunuz son ekonomik durumlar nedeniyle ister istemez her hanenin alım gücü düştü.
4: Enflasyon çok etkilendi.
5: Evet,
4: sanat.
5: Aynen öyle. Tabii bu bundan dolayı geçmişte daha erken alımlara keşke başlasaydım diyebilirim. Ama şu anda yaşadığım hikayeden gerçekten memnunum. Yani keşke alsaydım dediğim bir iş yok ama şöyle bir şey anekdot anlatabilirim. Çok sevdiğim bir sanatçı vardı. Yakın zamanda bir sergisi olmuştu. Ve sanatçının da işlerinin değerini az çok tahmin ediyordum, biliyordum diyeyim. Onunla ilgili bir alım yapmak isterken galeri bana yaklaşık 2,5-3 katı kadar bir rakam önermişti. Burada tabii biraz profesyonellik önemli olan. Profesyonelliğe değinmek lazım. Tabii bu beni üzdü. Her ne kadar daha sonradan tabii ki
4: Gerçek
5: benim
4: fiyatına
5: istediğim,
4: geldi mi?
5: Benim istediğim minvalde bir şey, bir rakama ulaştığımızda anlaşabildik ama bu tür şeyler tabii ki insanın
4: soğutuyor belki de.
5: Soğutuyor veya şöyle söyleyeyim, kırıyor sizi bir şekilde.
4: Tabii profesyonelce bir yaklaşım değil çünkü bu söylediğin.
5: Aynen öyle. Ama şu ana kadar dediğim gibi genel anlamda keşke dediğim çok fazla bir şey olmadı. Umarım bundan sonra da olmaz.
4: Umarım olmaz. Bu söylediğin aslında güzel ve piyasanın da bence problemlerinden bir tanesi. Çünkü koleksiyoner bu durumda galeriye güvenini kaybediyor ve galeriden almak istemiyor. Galeriler satış yapamıyor. Yani bir zincirleme felaketler silsilesine dönüşüyor işin sonucunda. Peki şunu da merak ediyorum. Sanatçı atölyesinden mi almayı tercih ediyorsun yoksa galeriden mi? Yani bir tercih olsaydı bu.
5: Yani esasında burada tercih değildi, doğru fiyat. Doğru iş ve doğru fiyata ben yönlenmek isterim bu konuda. Kimden aldığım önemli değil ama doğru işi doğru fiyata mı alıyorum diye esasında bir soru var kafamda. Bunu biraz kendi içimde irdeliyorum ama yani tabii ki atölyeden almak da önemli ama tabii ki galeriler de bu piyasanın en önemli aktörlerinden biri.
4: Hı hı.
5: Bir şekilde ayakta kalmaları ve desteklenmesi gerekiyor.
4: Hı hı.
5: O yüzden hiçbir şekilde bu ayrımı yapmamaya çalışıyorum.
4: Hı, diyorsun ki sanatçı atölyesini tercih etmem.
5: İkisini de tercih ediyorum.
4: Emin misin bu cevabından?
5: Eminim.
4: Yani tabii ki sanatçıdan atölyesinden aldığında paranın büyük bir kısmı sanatçıya kalıyor. Hatta hepsi kalıyor. Galeride bu durum söz konusu olmuyor.
5: Evet.
4: Yarı yarıya bir fiyatlandırma yapıyorlar. Ama yine de dediğin yine çok doğru bir bakış açısı. Çünkü galerilerin de kazanması ve ayakta kalması gerekiyor.
5: Ya herkesin mutlu olacağı bir sistem olması lazım.
4: Hı-hı.
5: Yani herkes mutluysa eğer tamamdır yani. Yani koleksiyoner, alan kişi, satan kişi, sanatçı.
4: Hı hı.
5: Yani o dönüp dolaşıp iş sonuçta cebe bakıyor. Cep size ne derse o oluyor yani.
4: Öyle.
5: Sonuçta doğru noktada herkes buluşursa benim için okey.
4: Peki galeriler hakkında ne düşünüyorsun? Güzel temsiliyetler gerçekleştiriyorlar mı? Yoksa daha farklı olabilirdi diyor musun bazen?
5: Çağımız artık dört duvar arasına sıkışmış bir galeriyi kabul etmiyor. Gerek görsel basın, gerek yazılı basın, gerek sosyal medyanın iyi yönetilmesi gerekiyor. Ve artık galerilerin tabiri caizse birer PR ajansı gibi çalışması lazım sanatçısını.
4: Evet, kesinlikle
5: ortaya çıkarmak, kamuya çıkarmak adına. Bu sadece tabii ulusal anlamda değil, uluslararası piyasalar için de geçerli. Ve zaten bence en önemli sorunlarımızdan biri de bu. Çok yetenekli ve çok değerli sanatçılarımız uluslararası piyasalarda da görünebilirliğinin artması gerekiyor. O yüzden galerilere çok büyük sorumluluklar düşüyor burada.
4: Ya yani sadece ben senin temsilini aldım ve anons ediyorum gibi ve sonrasında beyaz küp içerisinde sergilenen işler olmaması gerektiğini
5: söylüyorsun.
4: Evet,
5: dört duvara sıkışmaması lazım artık galerilerin.
4: Evet, daha farklı izlenceler sunması lazım, sanatçıların sosyal medyasını yönetmesi lazım. Dediğin gibi PR şirketi çok güzel bir yorum bence.
5: Teşekkür ederim.
4: Evindeki eserleri kendi kafanda kurduğun hikayeye göre yan yana getirdiğini biliyorum ki konuşmamızdan bu yana aslında çok da açık bir konu. Çünkü duygusal olarak bağ kurduğum işleri tercih ediyorum dedin. Bize o hikayeyi anlatır mısın? Birbiriyle hiç ilgisi yokmuş gibi görünen işler senin dünyanda nasıl birbirine bağlanılıyor?
5: Tabii sonuçta dediğimiz gibi yani yaklaşık 26 seneden beri geziyorum ve bir şeyler topluyorum. Kafamda devamlı bu tür konularla haşır neşir. Bir küçük işler duvarı yapmak istedim evimde. Aldığım işler bana bir şeyler kendileri anlattılar esasında. Ben onları bir şekilde kompozisyona uydurdum. Yani o kendilerinin anlattıkları, bana ne anlattıkları ile ilgili şeyleri toplayıp bir kompozisyon oluşturdum ve bir aşk hikayesi gerçekleşti. Bir kadın
4: nasıl bir aşk
5: bir kadın bir erkeğe aşık oluyor, onun peşinden gidiyor. Sonra birlikte oluyorlar, bir aile kuruyorlar, çocukları oluyor. Sonradan tabii göçüp gidiyorlar. Resimler artık tanınmaz hale geliyor. Ve çok sevdiğim Deniz Aktaş'ın bir işi de onu tamamlıyor. tuğlalar üstüne, duvarlar üstünde artık toprağa
4: kavuşmuş
5: oluyorlar. Bu şekilde bir kompozisyonum var evde.
4: Çok güzel. Bence gerçekten güzel bir birleşim
5: evet,
4: olmuş.
5: Evet, değişik bir kavramsal oldu. Ben her gelen arkadaşıma da bu hikayeyi anlatmayı seviyorum. Etkilendiklerini de düşünüyorum açıkçası.
4: Aslında şey de bırakabilirdin. Sonunu belirsiz bırakılan filmler var ya, kitaplar var ya. Ne olduğu belli değil sonunda.
5: Vallahi
4: ama sen bağlamışsın konuyu. Öyle mi?
5: Netinsin, o yüzden olabilir.
4: Evet, sonuca bağlansın istemişsin.
5: Evet, sonuca bağlansın.
4: Mutlu son olarak.
5: Başladığım gibi bitireyim.
4: Güzel güzel olmuş. Şu anda peki bir sergiye girdiğinde koleksiyoner tarafını tamamen kapatıp sadece eserlere bakabiliyor musun? Yoksa gözün ister istemez bununla yaşar mıydım, bunu koleksiyonuma alır mıydım diye çalışmaya mı başlıyor?
5: Esasında ben bunların ikisini ayırt edemiyorum. İkisi de artık birbiriyle bütünleşmiş durumda kafamda, zihnimde, beynimde, kalbimde. Ben dediğim gibi ilk başta bir sanat severim. Yani ben bir sergiye girdiğinde heyecan duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Acaba yeni neler görebilirim? Heyecanlanabilecek miyim işlerden dolayı? Bu hep benim kafamda olan şey. İlk
4: heyecanını
5: şey
4: kaybettiğini düşünüyor musun artık? Seni heyecanlandıran işler görüyor musun?
5: Ya tabii ki tekrarlanma durumları maalesef var. Yok hı hı. Değil ama sonuçta
4: biraz benim da buna değinelim istiyorum aslında.
5: Evet, güzel tabii ki. Yani dediğim gibi az evvel de bahsettim, çok değerli sanatçılarımız var, çok iyi işler üreten insanlar var. Fakat son zamanlarda birbirini tekrar eden işleri görüyorum, görmüyor değilim. Bu tabii çeşitli nedenleri olabiliyor maddi anlamda da. Sonuçta galerinin de ticari bir şirket olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve satılan işlerle ilgili olarak da bu satışların devamına yönelik kendilerine göre planlamalar yaptıklarını düşünebiliyorum sanatçıyla ortak anlamda. İşte burada biraz ikircim söz konusu. Galeriyle anlaşan sanatçının acaba kendi özgün eserlerini üretebiliyor mu, üretemiyor mu? Burada galeri acaba müdahale ediyor mu bu duruma?
4: Anladım.
5: Yani burada
4: özgünlüğünü ne kadar koruyabiliyor?
5: Ne kadar evet ödün veriyor veya vermiyor mu? Yaptığı işten memnun mu, değil mi? Bunların hepsi birer soru işareti. Bu son zamanlarda maalesef bir handikap olarak görüyorum bu durumu.
4: Bir sanatçı ne zaman tekrara düşer sence?
5: Yani
4: ne kadar süre sonra artık onu görmek istemezsin?
5: Ya bu sonuçta nasıl diyeyim? Biz zaman sınır koymak benim haddime değil. Ama sonuçta aynı şeyi her sene yapan bir sanatçıyı da ne kadar çok kabul edebilirim veya onu ne kadar çok taşıyabilirim zannetmiyorum böyle bir şeye devam edebileceğimi yani.
4: Tabii ki yani aslında sanatçı için de yorucu bir şey. Çünkü tuttu ve bir seriden artık hep o seriyi yapıyor. Hep o seriden görüyoruz. Kendisi de bence kendisini artık sanatçı olarak çok da hissetmiyordur. Nevzat Sayın geldiğinde demişti. Hı-hı. Her sanat yapan kişi sanatçı değildir diye. Bu da ona dönüyor aslında.
5: İşte orada başka kaygılar ön plana çıkıyor yani. Ben satıyorum. Lakin aynı şeyi yaparak satıyorum. Ne kadar devam edebilirsin? Bir de biliyorsunuz İstanbul piyasası, yani İstanbul sanat piyasası çok küçük ölçekli bir piyasa, açık söylemek gerekirse. Herkes herkesi tanıyor.
4: Bence Türkiye sanat piyasası bu şekilde. Çünkü ya zaten bir iş alındığında bile koleksiyonerler için uluslararası üne kavuşmasını düşünmeden alıyorlar bence Türkiye sanat piyasasına. Evet, belki de ileride literatüre de girebilir o eserler. Ama baktığında bunun sayısı çok az. O yüzden yine en başa dönüyoruz. Elbet duygusal bir bağlamda da almış oluyorlar. Çünkü uluslararası çapta değerlenip değerlenmeyeceği çok belirsiz bir alan.
5: Evet evet, yani orada da koleksiyonların düşüncesini anlayabiliyorum. Yani yurt içinde o değeri koruyabilecek olan işlere gitmeleri normal.
4: Evet. Peki soruyu bölmüş olduk. Onu soruyordum. Yani koleksiyoner kimliğini kapatıp bir şeyi, sergiyi gezebiliyor musun?
5: Tabii. Dediğim gibi ben bir sanatseverim ilk başta belirttiğim gibi. Ama yani okumuş olduklarım ve görmüş olduklarımdan belli bir teknik anlamda altyapıya sahibim. Bazı konularda soru işaretlerim olmuyor değil. Ama yine de beni heyecanlandırıyor her yeni sergi.
4: Hangi konularda soru işaretlerin oluyor? Bana bunu söylersen bu soruyu alırsın çünkü.
5: Yani teknik olabilir, kavramsal olabilir. Pentür'de bazı sıkıntılar görmüş olabilirim. Yani bu işin kendi niteliğinde değişebilir.
4: Evet, bunlar da çok önemli gerçekten. Bugün koleksiyon yapmaya başlamak isteyen ama nereden başlayacağını, neye bakacağını ya da çok büyük bütçeler gerektiğini düşünen gençler de var biliyorsun. Ve bu yüzden de çoğu kişi başlayamıyor koleksiyonerliğe. Sen kendi deneyiminden yola çıkarak koleksiyonerliğe yeni başlayacak birine ne önerirsin? İlk önce eser mi alsın, çok sergi mi gezsin, okusun mu, sanatçılarla mı tanışsın? Biraz da bunu aslında cevabını Bursa'daki sanat alıcılarına da bağlamanı istiyorum.
5: Tabii ben Bursa'da yaşıyorum. Tabii uzun süreden beri sanatla ilgileniyorum. Fakat çevremde maalesef bu konuyla ilgili bilgisi, alakası hiçbir şekilde kimsenin yoktu. Kendimi bu konuda yalnız hissettim. Ama bu bir de bunu handikap değil de kendimi avantaj olarak gördüm. Çünkü bu sefer okumaya kendimi verdim, gezmeye kendimi verdim. Yani koleksiyoner olmak isteyen arkadaşlara ilk tavsiyem okuyun ve gezin. Yani bunlar birbirinden ayırt edilmeyecek faaliyetler. Çünkü hem bilginizi arttırmanız hem de gözünüzü kesinlikle eğitmeniz gerekiyor. Ben klasik Türk sanatlarından başlayarak
4: Dünya sanatına, batı sanatına.
5: Aynen öyle okumalarımı işte uluslararası sanat tarihiyle birlikte birleştirip ona göre de işte müze ise müze, galeri ise galeri, bienal ise bienal, sanat atölyesi ise atölyeler. Bu gezilerimle birlikte hepsini bir bütün haline getirdim. Ne mutlu ki bana ben doğru bir şeyi yapmışım diye düşünüyorum. Herkese de tavsiyem bu. Bu sefer işte o dediğimiz hype veya pompalama gibi işleri size ait, size uygun olup olmadığını çok net o zaman ayırt edebiliyorsunuz ve daha net tercihler yapabiliyorsunuz alım kısmında.
4: Peki Bursa sanat piyasası hakkında ne düşünüyorsun? Koleksiyonerler nasıl? Sanatçılar, Bursalı sanatçılar çok fazla var bu arada.
5: Evet var. Çok sevdiğim arkadaşlarım var.
4: Ben de gerçekten sevdiğim sanatçılar var Bursa'dan olan. Ama koleksiyonerler için ne düşünüyorsun? Ya da galeriler Bursa'daki?
5: Yani bir elin parmaklığını geçmiyor maalesef. Koleksiyoner diyebileceğim arkadaşlarım Bursa'da. Yani Bursa gayri safi milli hasılası çok yüksek bir paya sahip olan bir şehir. Gerçekten üst gelir grubuna ait çok insan olmasına rağmen nedense sanata karşı ilgi ve alaka yok denecek kadar az.
4: Acaba sanat eserine para vermeyi boşa harcanan bir para olarak mı görüyorlar?
5: Yani bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim. Böyle bir durum maalesef var. Şimdi tabii ki biraz bilgi sahibi olmakla da alakalı bir durum. Yani sonuçta yani boş bir duvara bakmaktansa orada güzel bir sanat eserinin, unik bir şeyin orada asılı olmasının verdiği haz ve mutluluğu daha önceden tecrübe ve edemediklerinden dolayı bu konularda çok uzaklar evlerine bir şey almakla ilgili olarak. O yüzden de bir nevi ben de bir manevi misyon olarak Bursa'da bu tür organizasyonların, sanat organizasyonlarının, sergilerin bir şekilde Bursa'ya kavuşturması ile ilgili olarak ayrıca çabalarım ve emeklerim var.
4: Bakın arkadaşlar, böyle bir ortam var, böyle bir dünya var. Gelin alalım, seferberlik ilan edelim.
5: Evet, evet kesinlikle. Elimden geldiğince yani kendi çevremdeki arkadaşlarından başlayarak profesyonel anlamda da diğer kurumlara veya çeşitli kişiliklere tüzel veya gerçek yardımcı olmaya da çalışıyorum. Ama yolun başındayız yani çok çok çalışmak gerekiyor.
0: Olur mu diyorsun peki?
5: Yani olur olmazı bilmiyorum ama sonuçta bunu ben biraz manevi misyon olarak dediğim gibi kendime kabul ettirdiğim için elimden geleni yapacağım.
0: Tamam, sana güveniyoruz o zaman. Olmazsa da o zaman sorumlu da seni tutarız gibi gözüküyor bu durumda.
5: Vallahi bilemeyeceğim olur.
0: Bilemiyorum Altan. Öyleyse bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun Ozan?
5: Yani çok değerli sanatçılarımız var. Bunların bırakın uluslararası anlamda görünebilirliğini, ulusal anlamda da yani İstanbul dışında da görünebilirliğinin artması gerekiyor. Bununla ilgili olarak işte galerilerin, çeşitli fuar etkinliklerinin diğer şehirlere de yansımasını açıkçası temenni ediyorum. Her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum.
0: Güzel günler göreceğiz.
5: Umarım. İhtiyacımız var.
0: Anladım. O zaman biraz daha çaba gerektiğini söylüyorsun.
5: Kesinlikle. Hem bireysel tarafta hem de tüzel tarafta. Tabii ki yerel ve merkezi yönetimlerin de bu konuda taşın altına ellerini sokmasını çok isterim ama inşallah o günleri de göreceğiz.
0: Açık çağrı yapmayacak mısın?
5: Açık çağrı. Buyurun.
0: Başka illere de bekliyoruz.
5: Aynen öyle.
0: Tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok sağ ol.
5: Çok sağ ol.
0: Dinleyin, dinletin. Haftaya görüşmek üzere.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
6: Açık Dergi
7: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muzaffer Nezih Özikiz'e teşekkür ederiz.
6: Açık Dergi
7: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Muzaffer Nezih Özikiz'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hilmi Bitim'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanlarının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Bağımsızları Apaçık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızlar.org adresini bulabilir. info@bağımsızlar.org adresinden bizimle iletişime geçebilir ve bizi Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Günseli Baki, Bağımsızlar ekibinden arkadaşlarımla birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bugün sanat ve tasarımın eğitim ve teknolojinin kesişim noktalarında projeler, çevrimiçi eğitim materyalleri ve yayınlar üreten, etkinlikler düzenleyen sanat ve tasarım kolektifi The Spatial Just'tan Damla Pehlevan, Dilek Yördan ve Merve Akta konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yani tabii klasik olacak ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz dinleyenlerimiz için çok kısaca biraz kendinizden, çalışma alanlarınızdan ve sizi bu organizasyona getiren hikayeden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bir ihtiyaçla bir araya geldiniz? Böyle kısa kısa kendinizden bahsederseniz çok mutlu olurum.
2: Sırayla başlıyoruz zaten. Ben Dilek Yördem, görsel sanatlar ve interaktif medya tasarımı alanlarında çalışarak üretimler yapıyorum. Aynı zamanda akademisyenim. İsterseniz diğer arkadaşlar da tanıtarak ondan sonra ilerleyebiliriz. Diğer sorunuzu da cevaplarız.
0: Evet.
1: Ben de Damla Pehlevan, evet. Ben de hem peyzaj mimarıyım hem de müzisyenim. İkisini de profesyonel olarak yapıyorum uzunca bir süredir. Bizim Spatial Just'a aslında dahil olmamız şimdi kendisini tanıtacak olan Merve arkadaşımızın fikriydi. Merve Akdağ bizleri bir araya getirdi, sözü ona veriyorum.
3: Merhabalar, ben de yüksek mimarım ve kent araştırmacısıyım. Mezun olduğumdan bu yana hep böyle katılımcılık, kapsayıcılık, disiplinler arası bir araya da gelişlerle ilgili çalışmalar yaptım. Onun bir aslında uzantısı ve bir yeniden doğumu olarak da The Spatial Just'ı oluşturduk. Dilek biraz daha belki bu konuda detay verebilir bize.
2: Evet, yani aslında The Spatial Just yani tam da böyle bir kesişim ihtiyacıyla ortaya

0: ortaya çıktı. Ben de hani bir yandan hem akademisyen hem tasarım alanında doktorama devam ediyorum. Hem sanatsal pratiğim içerisinde sanatçı kitapları, yayınlar, illüstrasyon ve farklı disiplinleri bir araya getiren disiplinler arası işler üretiyorum. Special Jazz'da da biz hepimiz kendi bireysel üretimlerimiz ve farklı uzmanlık alanlarımız vardı. Zaten onunla konularda üretiyorduk ama bir noktada tek başına üretmenin bize yetmediği noktada farklı bakış açılarıyla zenginleşme ve birlikte düşünmeye ihtiyaç duyarak bir araya geldik. Ve hepimiz hem kendi içimizde farklı alanlarda üretimler yapıyor hem de bir arada olmanın ve birlikte üretmenin değerine inanıyoruz. Biz bir araya getiren temel şeylerden biri çalıştığımız disiplinler arasında daha geçirgen ve çok katmanlı bir alan yaratma isteğiydi. Çünkü bugün bir tasarım problemini veya daha geniş bir bakışla yani daha yaşama dair bir konuyu yalnızca tek bir perspektifle bir grafik tasarım, mimarlık, şehircilik ya da sanat gibi tek bir alanın sınırları içerisinde düşünmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Ve mekan, gündelik hayat, görsel kültür, teknoloji, ekoloji ya da yani yayıncılık gibi konular zaten birden fazla alanı ilgilendiriyor ve bu yüzden de bu çok katmanlı bakışı destekleyecek birliktelikler değerli hale geliyor. The Special Just içerisinde de bizim için bu yani önemli olan tam da bu birlikte düşünme hali. Burada kolektif üretim yalnızca ortaya birlikte bir iş çıkarmak anlamına gelmiyor bizim için. Bir fikrin başka birinin bakışıyla değişmesine, dönüşmesine ve bazen başlangıçta hiç düşünmediğimiz bir yere gitmesine izin vermek anlamına geliyor aslında. Birlikte yeni sorular sormak, üreterek bir hafıza oluşturmak için yola çıktık ve bir yandan da farklılıklarımızla değişip dönüşmeyi deneyimlediğimiz bir birliktelik Special Jazz bizim için.
1: Evet, aslında bir sonra soracağım sorunun da cevapları bu anlattıklarında gizli. Çünkü yapınızı soracaktım. Bir yandan da hem farklı disiplinlerden gelen insanları da bir araya getiriyorsunuz. Ama bir yandan da mesela bir fiziksel mekanınız da yok, değil mi?
0: Evet,
1: Farklı
0: yani fiziksel bir
1: mekanları kullanıyorsunuz bu etkinlikler içinde aynı zamanda.
0: evet, yani fiziksel bir mekanımız yok. Farklı yerlere hem kullanıyoruz. Farklı iş ortaklıkları, paydaşlıklar bizim için değerli. Yani farklı yerlere taşıyoruz. Zaten hani bu dönüşümden de besleniyoruz biraz da.
1: Peki kendinizi mesela kolektif bir işte araştırma platformu mu ağırlıklı olarak yoksa sanat ve tasarım pratikleri ya da bunların arasında bir yerde mi konum, yani ağırlık merkezi neresi bunun ve çalışmalarınızın aslında temelindeki asıl mesele ne? Biraz belki bunları kendi projelerinizle de ilişkilendirerek anlatabilirseniz dinleyicilerimiz için daha yakından tanımış oluruz sizi.
0: Biz şimdi bugün üç kişi olarak kendimizi tanıtabildik ama The Special Jazz Sanat ve Tasarım Kolektifi olarak aslında beş kişiden oluşuyoruz. Ayrı ayrı birlikte üretimlerimiz daha eskiye dayanıyor ama Damla'nın da söylediği gibi hani Merve hepimizi bir buluşturdu, bir araya getirdi ve hani birlikte üreteceğimiz bir ortam, kolektif ortaya çıktı. Ve aynı zamanda da tabii 2000, yani kendi içimizde resmi olarak hani 2024 yılında başladık diyoruz ama işte ondan aslında daha eskiden bu yana gelen bir birliktelikten besleniyoruz. Tabii burada şimdi ben Dilek Yordam, Merve Akdağ, Damla Pehlivan haricinde Meltem Gürlevik var. Tiyatro ve performans sanatçısı, şehir plancısı. Aynı zamanda da kültür yönetiminde şu an yüksek lisansını yapıyor. Ve Elif Sönmez de bizim diğer üyemiz. Şehir plancısı ve tasarımcısı. Yani aslında hep birlikte kendimizi nasıl konumlandırdığımızı da hani tüm bu alanların kesişiminde, bu ilgilendiğimiz, çalıştığımız alanların kesişiminde bir arada birlikte var olma biçimlerimiz üstüne düşünerek sanat ve tasarım alanında araştırmalar, kolektif üretimler ve atölyeler, paneller yapıyoruz. Yani aslında hem bir akademik araştırma tarafımız da var, aynı zamanda da bir hani üretim halimiz de var, kolektif üretim. Bir yandan da eğitimler, atölyeler, panellerle de kendimizi biraz daha hem besleyerek bir de bu dönüşüm konusunu konuşmuştuk. Kendimizi başkalarıyla temas ederek dönüştürdüğümüz bir sürecin içerisindeyiz. Temelimizde de aslında adil mekan ve bu mekanlarda farklılıklarımızla zenginleştirdiğimiz bir arada olma hali nasıl mümkün olabilir sorusu var. Ve odağımıza da aslında hani buradan hani adil mekan ve bir aradalık üzerinden ütopyaları alıyoruz. Ütopya kelimesi aslında hani daha detaylı değiniriz de hani, köken itibariyle hem iyi yer anlamını taşıyor, aynı zamanda da olmayan yer anlamına geliyor. O yüzden biz imkansız bir mükemmelliği aramıyoruz aslında. Onun yerine daha iyi bir arada olma ihtimallerini araştırdığımız çalışmalar yapıyoruz. Ve kolektifimizi temsil eden bir sembolümüz de var ve kullanmaktan mutlu olduğumuz sembollerden biri bu, kar tanesi. Her bir kar tanesinin farklılığını koruyarak bir araya gelmeleri ve yani her birinin biricik olması bize bu anlamda ilham veriyor. Bu yüzden tek bir kar tanesinin doğru yanıtını bulmaya çalışmıyoruz. Farklı sorular sorarak bir araya gelip araştırıyoruz diyebilirim.
1: Sonuç olarak aslında birbirinizin kendi asıl ilgileniz pratiklerdeki konuları da bu anlattığın kapsamda bir araya getiriyorsunuz. Çünkü aranızda şehir plancıları da var, kentlerle de ilgileniyorsunuz. Web sitenizde bir haritalama da gördüm aynı zamanda. Ve adil mekandan bahsettiniz. Bir mekan adil olup olmadığını mesela nasıl anlıyoruz? Ya da kentlerin fiziksel yapısı, toplumsal cinsiyet eşitlikleri nasıl görünür ya da görünmez hale geliyor size göre ve bunun için siz nasıl projeler üretiyorsunuz diyeyim. Merak ediyorum.
2: Evet, ben devam edebilirim.
1: Tamam Damla.
2: Ben hem peyzaj mimarıyım hem müzisyenim. Bizim ekibimizde Dilek'in de bahsettiği gibi aslında şehircilik, peyzaj ve mimarlar aslında ağırlıkta baktığımız zaman. Biraz o nedenle de kendi üretim alanımızı biraz daha böyle bir çerçeveye oturtmak için mekan adaleti üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Hani sanat kolektifi olarak tam olarak nerede duracağız? Bu böyle kurulurken birlikte verdiğimiz bir karardı. İsmimize de hani spatial olarak yansıdı. Aslında Dilek'in de bahsettiği gibi bu farklı disiplinlerden gelen farklı bakış açılarına sahip bireyler olarak tabii ki şu an hepimiz İstanbul'da ikamet ediyoruz. Odağımızda nerede proje yapıyorsak aslında orası oluyor. Tabii ki dediğim gibi İstanbul'la ilgili çok sorun, çok araştırmamız, hepimizin çok geçmişi var. Hem okul süreçlerinden başlayan hem daha sonra mesleki olarak devam ettirdiğimiz yollarda. Yani bu anlamda aslında tabii ki hani mekan adaletinden bahsetmek, toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsetmek, dezavantajlı grupların nasıl daha adil bir şekilde olabileceğinden bahsetmek tabii ki şu an pek çok sivil toplum kuruluşunun ve yani çalışan yani bu konularda çalışan pek çok grup var tabii ki. Hepsini de hani yakından takip ediyoruz. Onlarla da temas halinde olmak istiyoruz. Ama biz hani spatial just olarak biraz nerede farklılaşıyoruz gibi ben anlatayım. Aslında yan yana olup birlikte bir şeyler üreterek birbirimizi anlamaya çalışarak bu farklılıklarımızı bir araya koyduğumuz zaman büyük bir kaos da oluşuyor ki biz bir araya geldiğimizde de önce bu kaosu deneyimledik. Bazen projeler üretirken de bu kaosu yaşıyoruz. Aslında şehir dediğimizde bu kaosun ta kendisi. Ama hani bizim bakış açımız o kaosu neye dönüştürebiliriz? Nasıl bir anlaşma biçimine dönüştürebiliriz? Kimlerin hakkı görmezden geliniyor? Kimlerin sesi az duyuluyor? Neleri dinleyebiliriz? Ve şimdi bunları böyle konuşmaya başlayınca tabii bunun içine ses de giriyor, görsellik de giriyor. Bizim için zaten bütün sanat pratikleri, hani bu bahsettiğimiz ütopyaları konuşurken bizim bir şeyimiz, yani onlar en büyük araçlarımız açıkçası. Bir oyuncu arkadaşımız da var. İşin içine bazen bedeni de katıyoruz. Çünkü bütün bunlar bir araya geldiği zaman aslında şehir de oluşuyor, mekan da oluşuyor. Hem fiziksel bir birlikteliğe de maruz kalmak durumundayız. Yani insan canlısı olduğumuz için. Tabii ki burada en önemli ve bizim böyle ana şeylerimizden biri, taşlarımızdan biri ekolojiyi de ve biyolojik çeşitliliği de kent yaşamına ya da kendi hayatlarımıza bir şekilde dahil etmek. Yani çok kollu yürüyen çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi belki o web sitesindeki haritamız üzerinden de hemen bahsedeyim. Bizim bir yaşayan eko kitap projemiz var. Bu böyle yayın projelerimizden biri. Mesela bir kent günlüğü tutmakla ilgili bir fikrimiz oldu. Nasıl bir şey yapabiliriz? İnsanlara bunu nasıl anlatabiliriz? Hani ben peyzaj mimarıyım. Benim için zaten gündelik hayatımın, konularımın bir parçası. Yani sokağa çıktığım zaman orada yaşayan bütün işte canlılar, bitkiler vesaire. Ama bununla hiç tanışmayan ya da bunu hiç bilmeyen kişilerle bunu nasıl paylaşabiliriz? Çocuklarla bunu nasıl paylaşabiliriz? Çünkü çocuğu eğitmek çok önemli. Daha hani o küçük yaştan bazı konuları insanların gündemine alması çok çok önemli. Bununla ilgili zaten atölyelerimiz var. Botanika vesaire gibi hem böyle kentin içindeki biyolojik çeşitliliğin farkındalığı ile ilgili yaptığımız atölyeler vardı. Bunları da bir kitaba dönüştürdük. Bir kent güncesine dönüştürdük. O harita onunla ilgili. Bu yayınımızı da aslında erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Mesela dedik ki bu bir kitap olsun ama internet üzerinden indirilebilecek bir formatı da olsun, bir PDF formatı da olsun. Hani bu şekilde daha yani herkese ulaşabilir olsun. Kitabın içinde de aslında küçük oyunlar var, sorular var. Sizin kendi sokağınızda, mahallenizde yani ya da şehrin daha büyük bir yerinde olabilir ya da başka bir yerdeyseniz kırsal bir alanda da olabilirsiniz. Herkesin çevresine bakıp fark edebileceği, keşfedebileceği oyunlar var. Bu bizim tabii ki işte bir arada olmaktan kastettiğimiz hani hem insan olarak bir arada olmamız hem de İşte böceğiyle, kuşuyla, oradan karşıdan karşıya geçen kedisiyle, bitki türleriyle bir arada olmak üzerine aslında yani en büyük ne diyeyim davamız biraz bu. Çünkü bu olmazsa olamayacağız diye düşünüyoruz. Bunu öğrenmemiz lazım, çözmemiz lazım. Birlikte yaşamayı yani biyolojik çeşitliliği yok saydığımızda zaten ne olduğunu çok net görüyoruz bütün sonuçlarıyla. Hani iklim değişikliği vesaire, çevre kirliliği ve bütün bunların nasıl kent içinde de özellikle dezavantajlı grupları nasıl etkilediğini, hani bunun içine kentsel yeşil alanlara ulaşım da giriyor. Şeylerden hiç bahsetmiyorum bile. Hani dezavantajlı, fiziksel dezavantajlı gruplar için ya da ekonomik olarak erişilmesi zor gruplar için yapılması gereken, hani onları bir kenara koyarak söylüyorum. Tabii ki orası zaten tasarımcılar, mimarlar, şehir bölge plancılar olarak hepimizin zaten ana konuları. Ama cümlenin artık sözümü tamamlarsam, dediğim gibi birlikte nasıl olacağız, biz bu işin içinden nasıl çıkacağız, bunun için çeşitli çeşitli senaryolar üretmeye çalışıyoruz.
1: Evet, aslında bu nasıl diyelim, bu tüketim toplumundan insanları nasıl çıkartıp kentleri ne şekilde farkına
2: Evet.
1: varmalarını sağlayacağız ve bunu da bir şekilde sanatla, tasarımla, oyunlarla ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Çok heyecan verici. Yani Türkiye'de çok yeni yeni böyle çalışmalar yapılıyor. Yani bu oyuncu yaklaşım sanatı ve tasarıma ve farklı disiplinleri aynı anda içine koyarak yapılan çalışmalar aslında çok yeni desem bence şey olmaz, ama dünyada zaten avantgarde sanatçılar, situasyonistler, durumcular, işte Constant'ın yeni Babil'i geldi. Siz Ütopya deyince aklıma hiç bitmeyen. Ve tabii sanat ve tasarım zaten birbirinin içine de geçiyor belli noktalarda. Bunu kentler üzerinden yapıp bu aslında mekansal adaleti bunun üzerinden işliyor ve buna işte biyoçeşitliliği ve dezavantajlı grupları da içine katıyor olmanız aslında çok cesur bir yandan, ama bir yandan da çok önemli diye düşünüyorum. Bunları tabii şey yapıyorsunuz değil mi? Yani hem o harita aktif mi sitenizdeki? Mesela herkes girip oraya deneyimini kaydedebiliyor mu? Yoksa sizin kontrolünüzde olan bir harita mı? Bu
2: Şu an aslında hani
1: ya da
2: bu
1: yeni başlayan bir proje mi diyelim, devam eden bir şey mi?
2: aynen
1: Kitap.
2: bu kitap yaşayan Eko Kitap aslında biraz hala yeni başlayan bir proje diyebiliriz ama kitabımız mevcut. Web sitemiz zaten kitabın üzerindeki QR kodla web sitesine o haritaya şeyleri girmek mümkün. Verileri girmek, kitabın içindeki işte oyunların çıktılarını dijitalleştirmek o şekilde mümkün. Dilek sen bir şey söyleyecektin.
0: Yok,
2: Ersen.
0: ben sadece şey hani kitabın üstündeki QR
2: Evet.
0: koddan erişilebiliyor diye desteklemek için onu söyleyecektim.
1: Peki
0: Şeyden web siteden de ulaşabiliyorlar.
1: kitabı nereden alabiliriz ya da ulaşabiliriz bu kitaba?
2: Şu an aslında tam hani üzerinde çalıştığımız şey biraz bu. Şimdilik biz bu sanatçı kitabı Artbook günlerinde kitabımızı buluşturabildik açıkçası. Dilek'in yurt dışında Dilek sen söyle istersen ben isimlerini tam
0: Evet,
2: söyleyemeyebilirim.
0: şey yani şimdiye kadar hem Borderless Art Book Days'te kitabı sunma imkanımız oldu. Aynı zamanda da Fanzines Vienna'da bu sene kitabı hem sergi alanında gösterip sergileme imkanımız oldu. Aynı zamanda da tabii şey fuar içerisinde de ilgilenen kişilerle hem kent ve kentin ekolojisi üstüne düşünen onun ile ilgili bu konularla ilgilenen kişilerle buluşturma şansımız oldu. Bir yandan da isteyen kişiler hani ulaşmak isteyen kişiler bize web sitemiz üstünden veya Instagram'ımız üstünden de ulaşabilirler, yazabilirler. Şu aşamada hani kitapları biz PDF olarak indirilebilir versiyonunu henüz yayınlamadık ama web sitemizden çok yakın zamanda onu da yayınını yapacağız. Aynı zamanda da hızlıca siteden indirebiliyor olacaklar linkten tıklayıp. Şu an için ama bize yazıp isteyebilirler. Biz de onları kargolayabiliriz. O şekilde bir süreç olabilir.
1: Tamam, şahane. Şimdi tabii çok güzelsin sohbet etmek. Aslında sormak istediğim bir sürü soru var. Bu sizin kendi çalışma pratiğinizle ve kullandığınız kavramlarla ilgili, ama ne yazık ki böyle küçük bir program bu, 25 dakikalık. O yüzden biraz atlayarak en son soracağım soruları soracağım galiba. Şöyle tabii bağımsızlarla ilgili olan kısımla daha çok merak ediyorum neler yaptığınızı. Çünkü katılımcı sanat ve tasarım bugün çok kullanılan kavramlar. Sizin çalışmalarınızda da sürekli hani katılım, işte farklı topluluklarla birlikte üretme önemli yer tutuyor. Kendi pratiklerinizde yaptığınız çalışmaların dışında da. Bir topluluğu bir projeye dahil etmek çok kolay değil. Ama o topluluğun projenin kararlarını gerçekten etkileyebilmesi arasında önemli bir fark var. Örneğin bir atölye yaptığınızda nasıl bir topluluk? İşte kadınlarla mı yapıyorsunuz, çocuklarla mı yapıyorsunuz? Ve onlardaki etkiyi nasıl ölçüyorsunuz? Sizin için gerçekten katılımcı bir üretim ne demek? Hem kendiniz birbirinize çalışırken hem de yaptığınız atölyeler ve ürettiğiniz diğer içerikler ve etkinliklerle ilgili. Birlikte çalıştığınız insanlar, birbirinizle olan ilişkiniz ve atölyeler ya da temas kurduğunuz diğer insanlar bu sizin çalışma pratiklerinizi nasıl etkiliyor? Bir onu sorabilirim size. Buna da Merve mi cevap verecek
2: Evet,
1: acaba?
2: ben devam edeyim. Ya aslında bu noktada şuradan ele alacağım. Yani Anadolu'nun mozaiği bize çok ilham veren bir yerde. Çünkü zaten yani katılımcılık dediğimiz olay aktif bir varoluş. Ve herkes kendi varoluş alanını zaten bulabildiğinde orada bir şeye katılımcı olmuş oluyor. Yani bir üretime, bir birlikteliğe, bir fikrin dönüşümüne, bir üretimin ortaya çıkmasına. Dolayısıyla bizim için katılımcılık ve katılımcı sanat tasarım öncelikle gelen kişinin kendi varoluşunu ve özünü ortaya koyabilmesi, bunu açığa çıkarabilmesi, bunu görebilmesi ve buradan ilerleyebilmesi. Ben herhalde 2014'ten bu yana atölyeler yapıyorum. Hani etki tepki olarak baktığımız zaman orada gördüğümüz şey yani direkt sayısal veri olmasa da insanların böyle bir alana ihtiyaç duydukları ve böyle bir alanı bir kere tatmalarının bile kendilerine dair olan sanatta. Çünkü biz hepimiz önce kendimizin sanatçısıyız. Onda büyük farkındalıklar, değişimler, dönüşümler yarattığı yönünde. Yani kendi üretim alanlarını genişletebilirler, bir şeyden ilham alıp onlar ekolojiyle ilgili bir şey yapabilirler. Bizim bir basamak çıktığımız bir yeri bizden işte 10 yaş daha genç birisi aklına koyup bir toplulukla birlikte 15 basamak çıkabilir örneğin. O yüzden de buradaki aslında katılımcılık birbirimize böyle el vererek o topluluğu genişletmek, o alanı büyütmek, beslemek ve kapsamak. Ve burada da yani her bir araya geldiğimiz kişiler, işte bu bir panel olsun, işte atölye olsun, etkinlik olsun, mutlaka birbirimize bir iz bırakıyoruz. Ve yani oradaki iz ya her zaman böyle çok somut bir öge değil ama somut bir varoluş biçimine dönüşüyor. Çünkü yani bu bir sanat ve tasarım kolektifi ise yine o iz bizim kendi üretimimize yansıyor, kendi düşünme biçimimize yansıyor ve özellikle yine böyle çok odak noktamız olan şeylerden bir tanesi güncel teknikleri ve araçları araştırabilmek. Çünkü atıyorum 1000 sene önce yapılan bir duvar sistemindeki araçlarla şu an 2026 senesinde yapılan araçlar çok benzer birbirine ama teknoloji çok farklı bir yerde, insanlar farklı bir yerde. Yani orada katılımcılığı biraz geçmişten tutup hani belirli mayaları geleceğe nasıl taşıyacağımız çok çok önemli. Hatta bununla ilgili de işte 19'unda sizin de katılacağınız bir panel etkinliği yapacağız. Böyle ilerliyoruz, böyle diyebilirim yani bu soru için.
1: Evet. Şimdi o zaman son soruyu sorup hemen
2: Evet.
1: toparlayalım. Çok az vaktimiz kaldı. Son
2: Tamam.
1: bir dakikamız ama böyle bir iki dakika daha konuşabiliriz herhalde. Nasıl sürdürülebilirliğinizi sağlıyorsunuz? Ekonomik olarak herhangi bir yerden fon veya destek alıyor musunuz? Bunu soralım. Bir de 19 Eylül'de herkesi davet edelim. İsterseniz çağrı yapalım, öyle bitirelim.
2: Evet, Anadolu'nun Ütopyaları Nerede diye etkinliğinize sayfamızdan bilgilere erişebilirler. Sürdürülebilirliğimizi şu anda hem gönüllü etkinliklerle hem de çeşitli sponsorlarla yani onların mekanlarında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle karşılıyoruz. Yeni bir grup olduğumuz için fon başvurularımızı işte son bir senedir ya da 6 aydır daha sık yapmaya başladık. Çünkü onlarda kriterler oluyor işte son 2 senedir aktif
3: bir arada olan topluluklar gibi. Ya da işte yine çeşitli yine kolektif gruplarla bir araya gelip böyle üretimlerimizi arttırıyoruz. Bazen markalar sanat ve tasarım araçlarımıza dair işte boya, kumaş ve benzeri sponsorluklar veriyorlar. O yüzden şu anda yani kişilerden değil firmalardan ya da mekanlardan sponsorluk alarak şu ana kadar ilerlettik. Ama hani bunun bir sonraki versiyonunda hani hem fonlardan hem de belki katılımcı kişilerden de fonlanarak bir sürdürülebilirlik modeline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yine bu şey yaşayan kitap gibi çeşitli yayınlarla ve ürünlerle de hani zenginleştirmeyi planlıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Yoğun ama çok kısa, benim için yetmeyen bir program oldu bu. Sevgili Dilek, Merve ve Damla, kabul ettiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.
2: Biz teşekkür
3: Teşekkür
2: ediyoruz.
3: ederim.
0: Çok teşekkürler.
4: Bağımsızlar.
5: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
4: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Günsel İbaki ve The Special Just ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Semavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hilmi Bitim'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD.
3: Reklamlar bitti.
12: Kainatın tüm sesleri.
0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Yılmazel, Selma Eligür, Selen Kipmen ve Gülay Kipmen'e teşekkür ederiz.
13: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Herkese merhabalar. Apaçık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam 1969 yılından bir parçanın yorumlarını dinleyeceğiz. Darkness Darkness, Jesse Colin Young tarafından yazılan ve grubu The Youngbloods'ın 1969 tarihli Elephant Mountain albümünün açılışında yer alan bir parça. Şarkı karanlığı korkulacak bir şeyden çok acıyı ve zihindeki uğultuyu dindirecek bir sığınak gibi anlatır. Vietnam Savaşı yıllarının tedirginliğiyle de ilişkilendirilebilecek bu parça, ilerleyen yıllarda birbirinden çok farklı müzisyenler tarafından çok farklı tarzlarda yeniden yorumlandı. Dinleyeceğimiz ilk iki yorum parçanın yaratıcısından. İlk olarak Jesse Colin Young'dan, arkasından da The Youngbloods'dan dinleyeceğiz Darkness Darkness.

Jesse Colin Young ve The Young Bloods'dan dinledik Darkness Darkness. Sırada 1976 yılından Ian Matthews var. Sanatçının Go For Broke albümünde yer alan yorumu dinleyeceğiz. Ardından Eric Burdon'ın 1980 tarihli parça ile aynı adı taşıyan albümünden dinleyeceğimiz yorumu gelecek. Albümde Harry McCullough, Bobby Tench ve Mel Collins gibi isimler Eric Burdon'a eşlik ediyor.

Ian Matthews ve Eric Burdon yorumlarıyla dinledik Darkness Darkness'ı. 90'lı yıllardan farklı yorumlar var sırada. İlk önce folk ve soul yorumuyla Richie Havens, ardından parçaya grunge yorumu getiren Screaming Trees ve son olarak da kendine has rock yorumuyla Golden Earring dinleyeceğiz.

Darkness Darkness'ı 90'lı yıllardan dinledik. Richie Havens, Screaming Trees ve Golden Earring yorumladılar. Ann Wilson da 2007 tarihi ilk solo albümü Hope and Glory'de bu parçayı kardeşi Nancy Wilson'la birlikte yorumlamış. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi programındasınız. Bu akşam 1969 yılında yazılan Darkness Darkness parçasının günümüze kadar gelen yorumlarını dinledik. Son olarak Ann Wilson'ı dinledik. Ann Wilson'dan sonra elektronik müziğin yaratıcı isimlerinden Kieran Hebden ve gitarist William Taylor'ın 2023'te 10 dakikayı aşan bir yorumla seslendirdikleri halini dinleyeceğiz.

Bu akşam Koyu Mavi'de Darkness Darkness yorumları dinledik. Son olarak Kieran Hebden ve William Tyler'dan dinledik. Dinleyeceğimiz sıradaki parça son parçamız olacak. Bu parçaya geçmeden önce sevgili teknik ekibimize, değerli destekçilerimize ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Darkness Darkness'ı son olarak The Third Mind'dan dinleyeceğiz. Grup parçayı psychedelic rock'la folk ve blues arasında bir yerlerde yorumluyor. Görüşmek üzere, herkese iyi akşamlar.

Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Yılmazel, Selma Eligür, Selen Kipmen ve Gülay Kipmen'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.
0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
4: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz maalesef Eylül ayına caz dünyası için üzücü bir kayıpla başladık. 2001 yılında Time dergisi tarafından Amerika'nın en iyi şarkıcısı seçilen, 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek caz onuru olan NEA Jazz Master unvanına layık görülen, 1997'de New Moon Daughter ve 2009'da Loverly ile 2 Grammy ödülü kazanan, Wynton Marsalis'in Pulitzer ödülü kazanan Blood on the Fields eserindeki baş vokal performansını yapan, 80'lerde M-Bass kolektifinin ana vokalisti olup polyritmik yapıları caz vokaliyle buluşturan, 1993'teki Blue Light Till Dawn albümüyle caz vokallerini sıkıştığı dar kalıplardan çıkararak blues, folk, R&B, country ve pop türleriyle harmanlayan, güneye ait Mississippi'nin ruhunu ve tarihini taşıyan ve derin kontralto sesiyle caz dünyasında büyük bir iz bırakan usta sanatçı, usta vokalist Cassandra Wilson'ı yitirdik. Bu derecede önemli sanatçılar yitirildiğinde tabii ki arkasından çok sayıda yazılar yayınlanıyor ve programlar yapılıyor. Aşağı Mahalle programında da ben genellikle çok fazla söze değil, yitirdiğimiz sanatçıların müziklerine yer veriyorum. Bu akşam da o şekilde olacak. Ve Cassandra Wilson'ın ilk iki albümünden örnekler dinleyeceğiz. 1986'da yayınlanan Point of View ve 1987'de yayınlanan Days Away albümleri sanatçının avantgard ve M-Bass tarzlarını belirgin olarak içeren albümlerdi. Ve ilk olarak ilk albümünün ilk parçasıyla bir Cassandra Wilson bestesi olan Square Roots'la başladık. Point of View albümünden 4 parça daha seçtim sizlere. Önce M-Bass'i birlikte kurdukları Steve Coleman'la birlikte besteledikleri Never adlı parçayı, ardından bir Steve Coleman bestesi olan Desperate Move adlı çalışmayı, sonrasında bir Gretchen Moncur bestesi Love and Hate ve son olarak da grupta gitarda çalan Jean-Paul Burelli'nin I Thought You Knew başlıklı çalışmasını dinleyeceğiz Cassandra Wilson'dan.

Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte 2 gün önce yitirdiğimiz efsanevi vokalist Cassandra Wilson'ın ilk 2 albümünden örnekler dinliyoruz. İlk albümünden 5 parça dinledik şimdiye kadar. Bu albümde grup kadrosunda gerçekten efsane isimler yer alıyordu. Gitarlarda Jean-Paul Bourelly, elektrik ve akustik basta Lonnie Plaxico, davullarda Mark Johnson, trombonda Gretchen Moncur ve alto saksafonda Steve Coleman vardı bu albüm kadrosunda. İkinci albüm kadrosu da yine ilk albüm kadar değerli sanatçılar içeriyor. Days Away adlı 1987 tarihli albüme geçiyoruz. Bu albümde synthesizer'larda, akustik piyanoda ve aranjmanlarda Rod Williams yer alıyor. Jean-Paul Bourelly yine elektrik gitarlarda. Elektrik basta bu kez Kevin Bruce Harris ve akustik basta Kenny Davis var. Davullarda yine Mark Johnson ve alto saksafonda yine Steve Coleman'ı duyacağız. Kornet vokaller ve düzenlemelerde Olu Dara'yı, trompette Graham Haines'i ve yine 2 parçanın aranjmanında da Henry Threadgill'i duyacağız Cassandra Wilson'ın yanında. Bu albümden dinleyeceğimiz parça isimleri Electro Magnolia, Apricots on Their Wings, You Belong to You ve Black and Yellow.

0: Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte gelmiş geçmiş en iyi kadın vokallerinden 2 gün önce yitirdiğimiz Cassandra Wilson'ın ilk 2 albümünden örnekler dinledik. 1986 tarihli Point of View ve 1987 tarihli Days Away albümü Cassandra Wilson'ın vokal yeteneklerinin sadece bir kısmını sergiliyordu. Daha ileriki yıllarda çok çeşitli müzik tarzlarında da etkisini ortaya koymuştu Cassandra Wilson. Ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: The reward, the reason, the motivation is the work itself and the people that help me create it. So when I'm on stage and looking at the people in the band and the critics in the audience are upset because I have my back to them or because I'm not dressed right or because whatever it is, what they don't understand and what they will never understand is what it's like to be in a community of creative artists interacting and being excited about giving something to the world without worrying whether it's going to be accepted or not. If that makes sense.
3: Apaçık Radyo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula, Demert Encan.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Emcan. R.E.M.'le başladık. Leave. New Adventures in Hi-Fi 96 yılında çıkardıkları ve bayağı da güzel eleştiri aldıkları albümle başladık programa. Bu hafta 1996 albümlerine, plaklarına yer vereceğiz. Yani tam ne oluyor? 30 sene öncesine döneceğiz. 90'ların bereketinin iyice böyle kendini gösterdiği tam böyle bir orta nokta dönemi diyebiliriz 96 için. Çok böyle hani ne bileyim farklı janrlarda, farklı alanlarda çok güzel hani albümler, çok güzel çalışmalar, ürünler gördük o sene. Mesela işte ne bileyim rock tarafında R.E.M. gibi işte bugün yine yer vereceğimiz Beck gibi hani abiler kendini ortaya koyarken diğer bambaşka bir tarafta mesela elektronik müzikte özellikle drum and bass falan tarafında hip, trip hop tarafında çok başka muhteşem şeyler oluyordu. İşte ne bileyim Prodigy'ler, Apollo 440'ler, DJ Shadow'lar vesaire falan onlar da hani bu dönemin şeyleri aslında. Dolayısıyla da hani 96 senesinde biraz takılacağız gibi. Ve farklı janrlarda farklı albümlere veya plaklara yer vermeye çalışacağız. Ama bu hafta biraz daha rock. Ve rock denince de tabii ki o dönem için R.E.M. ilk akla gelen gruplardan biri. Ben çok severim bu albümü. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Yo, ben de öyle. Yani benim için hikayesi şöyle. Ben bu albümün kasetini almıştım. Ama ikinci elini almıştım. Taksim'de bir pasajda evet, bir pasajda albümü daha evvel dinlememiştim ama R.E.M. olduğunu görünce aldım. Ve hani o dönem için gerçekten vazgeçilmez albümlerinden bir tanesi haline geldi. Hani Walkman'den neredeyse hiç çıkartmadığım albümlerden biri oldu diyebilirim. Şanslıydım ki ikinci elde iyi çıkmıştı kasetim tabii. O dönem böyle tabii ikinci el dükkanları vardı, böyle kasetler falan satıyorlardı. Sonra onların çoğu kapandı gitti falan filan. Öyle. Dolayısıyla ben de çok severim. Yani beni R.E.M.'e daha böyle sıkı sıkı bağlayan albümlerin başında geldiğini söyleyebilirim. Yani müthiş bir albüm. Dolayısıyla bununla başlamak iyi oldu. Ne zamandır da aslında şey, ya yani ben de şey, kaseti var zaten. O hala duruyor mu bilmiyorum ama kasetiyle başladım işte, sonra CD'si, sonra işte hani yeni baskı plaklarını falan filan aldık. Dolayısıyla hani hani benim müzik keyfimi, zevkimi falan belirleyen albümlerden bir tanesi olduğu için ben bayılırım. İşte R.E.M. böyle bir grup. O yıllarda da çok böyle şeydi. Kariyerin zirvesindeydi. Belki bu şey, bundan önce de Monster vardı zaten.
1: Evet, aynen. Seninle çok çok
0: Monster'da.
1: sevdiğimiz
0: Evet.
1: albüm.
0: Çok sevdiğimiz. Ben Monster'da yine çıktığında dinlemiş ve çok sevmiştim. Onu da uzun süre kaseti dönüp durmuştu. O harika R.E.M. yılları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da R.E.M. bu albümden sonra aslında farklı bir dönem başladı. Bilber'in ayrıldığı albüm diye hatırlıyorum.
1: Aynen.
0: Evet,
1: Yani bu
0: hani çünkü
1: albüm
0: işte
1: orijinal davulcuları Bill Berry'nin
0: evet.
1: yer aldığı son albüm.
0: Son albüm.
1: Bir beyin kanaması nedeniyle
0: Evet.
1: turnede gerçekleşen bir beyin kanaması nedeniyle hani gruptan ayrı kalmıştı. Sonra döndü. Bu son albümü yaptı. Ondan sonra da dostane bir şekilde gruptan ayrıldı. Çünkü hani artık fiziksel olarak kaldıramayacağını düşündüğü için. O yüzden de o
0: Evet.
1: anlamda da önemli bir albümdür.
0: Önemli bir albüm.
1: Sürekli birlikte çalıştıkları prodüktörleri Scott Litt'le yaptıkları son albümdür. Öyle de bir hani ayrıca bir şey vardı. Önemli bir noktası vardı. Ama öyle ben de bu albümü ilk korsan CD olarak almıştım. Herhalde
0: Evet.
1: Atlas Pasajı'ndan falan.
0: Olabilir.
1: Onu hatırlıyorum ve yıllarca da o durdu. Hiç orijinal CD'yi almadım sonrasında.
0: Evet.
1: Hani idare etti. Ama bir
0: Etmiş.
1: süre sonra şey dönem baskı planı buldum. Yani orijinal dönem baskıdır bendeki plak.
0: Güzelmiş.
1: Güzeldir çift plak ve çok da iyi durumdadır. Onu bulunca zaten artık korsanı veda etme zamanı geldi. Ama bir dönem öyle vardı çünkü çok ucuzdu. Ve o
0: Tabii.
1: zamanlar da çok fazla şey çıkardı. Yani dolayısıyla da hani bütçe olarak yetişmene imkan yoktu.
0: Ne mümkün.
1: Aynen. Ve CD dönemi de artık iyice hani egemen hale gelmişti diye hatırlıyorum kasetten
0: CD'ler de
1: ziyade.
0: çok pahalıydı birader ya.
1: Evet, çok pahalıydı gerçekten.
0: Yani.
1: O yüzden full korsana giderdik. Ve her
0: Evet.
1: yerde de böyle peynir ekmek şeyinde üst fiyatında satılırdı. Gerçi şu anda peynir ekmek de çok ucuz değil ama. Dolayısıyla bendeki şey albümün hikayesi de böyle. Albüm tabii ki çok şey beylik şarkıları var işte How the West Was Won and Where It Got Us ya da işte özellikle Patti Smith'le birlikte yaptıkları E Bow the Letter veya Bittersweet Me falan. Biz onlar yerine hani albüm daha hani arka planda duran cevherlerine yer vermek istedik. O yüzden de Leave ile başladık. Bu Leave'in de aslında akustik de çok harika bir versiyonu vardır. Canlı albümlerine yanlış hatırlamıyorsam. O bende var mı bilmiyorum açıkçası, bakmam lazım. Neyse, bu albümden bir şarkıya daha yer verelim ve devam edelim. R.E.M'den geliyor tekrar. So Fast, So Numb.

0: R.E.M. So Fast, So Numb New Adventures in Hi-Fi albümünden çaldığımız ikinci parçaydı. Bu hafta 96'da yayınlanan albümlere yer veriyoruz. Elimizdeki arşivin izin verdiği ölçüde de oradan plakları sizin için döndürüyoruz. Burada evet. Şeye baktım, bilmiyorum sende var mı? Leave'in bu alternatif versiyonu şeyde Best Of'larında var mı? 88-2003.
1: O yok
0: bilmiyorum
1: bende.
0: Sende var mı? Bende
1: yok,
0: de yok.
1: O yok bende. Yani CD de yok galiba. Yani çeşitli toplamaları var da o yok galiba. Bir bakmam lazım da şimdi CD'lere de hiç hakim değilim. Nerede bulacak
0: bakılmaz,
1: yani.
0: Bakılmaz
1: yani.
0: Ben de yani hiç planı alma gereği görmemiştim. Nasıl olsa evet, her şey evet. Var neredeyse diye.
1: Ha yani o da o düşünceyi de. Ama bir iki güzel şarkı seçmişsin. Dediğin gibi böyle gizli hazineler. Ben mesela açık söylemek gerekirse Levi'yi ilk dinlediğimde bir yadırgamıştım. Çünkü yani o şey başından sonuna kadar aslında böyle sürekli tekrar eden bir o şey elektronik bir melodi şeyi var. Ritim diyebiliriz herhalde ona.
0: Ya da vıcı vıcı da diyebiliriz.
1: Vıcı vıcı da diyebiliriz. Mesela o aslında o kadar da kolay bir dinlenme deneyimi sunmuyor. Fakat şarkı biraz onu istiyor. Yani bir çok yoğun bir şarkı. Böyle albümün genel temalarına da çok hani ismi itibariyle böyle şey yollarda yazılmış bir şarkı albüm. Uygun. Ben mesela ona böyle albümdeki diğer şarkılara göre böyle bir sonraki dönemlerde alıştım ve sonra da ya aslında ne kadar önemli, işte ne kadar farklı. İşte R.E.M.'in böyle biraz böyle dinleyene farklı şeyler sunma çabasıyla yaptığı bir şarkı olarak böyle ayrı bir yerde de tutmuşumdur. Onu böyle ufak şöyle paylaşayım dedim.
0: İyi ettim. O halde şimdi
1: Evet.
0: 96'da çıkan bir başka güzel albüme geçelim. Birçok hani eleştirmen veya işte dergi vesaire de nezdinde yılın albümü olarak bile hani seçilen yıl sonunda. Hatta Grammy de aldı bu albümle ilgili. Back in Odalesk'in 5. stüdyo albümü. O da 96 yılında çıkmıştı ve gerçekten de hala Beck diskografisinin en iyi albümlerinden biri olarak lanse edildi. Çünkü bir yandan böyle folk, bir yandan rock ama bir yandan hip hop. Gerçekten de böyle sapına kadar. Zaten buradaki
1: Evet.
0: prodüktör de Dust Brothers prodüktörler de hani daha önce Tony Locke'la işte Beastie Boys'la falan çalışmış bir ekip. Onun şeyi çok böyle baskındır ve enteresandır gerçekten de. O yüzden de hani o zaman yere göre bulunamamıştı.
1: Doğru doğru.
0: Ve
1: Bu
0: hala
1: işleri iyi yapıyor.
0: Aynen. Ve işte bu program nedeniyle tekrar böyle bir döndürdüm plağı. Ve gerçekten o kalıcılığını korumayı başarmış diye düşündüm açıkçası. Yani bir eskilik, bir banallik, bir hani şeylik hiç hissetmedim açıkçası. Arada kaybolmamış zihnimde ve gönlümde. Hani öyle diyeyim, öyle özetleyeyim. O yüzden de şey gerçekten de değerli bir albüm o anlamda. 96'da çıkmıştı ve gerçekten de hani çok iyi eleştiriler almıştı. Çok iyi satış grafiği vesaire çizmişti. Gibisiyle. Öyle.
1: Evet. Yani şey Beck çok kendine özgü böyle adamlardan bir tanesi oldu. Özellikle de bu onun da zirve yılları bu yıllar diye söyleyebiliriz herhalde.
0: Aynen.
1: Bu şey işlerini hani böyle beat, hip hop işte biraz daha işte o janralara gitme, oralarda bir dolaşma fakat sonradan yeniden böyle akustik bir şeylerle toparlama, o kompozisyonları falan gerçekten herhalde içinden çok iyi geldiği ve öyle hissettiği için çok başarılı bir şekilde hani yapabiliyor. Örneği var mı başka bilmiyorum açıkçası. Yani şey gibi değil mesela Beastie Boys gibi böyle çok uçlara gitmeden o janrı da kullanıyor ama işte ne bileyim şeyde seni biraz böyle rock işte ne bileyim şeyde folk'ta falan da tutmayı başarabiliyor. Bir yandan böyle dans gibi falan. Dolayısıyla böyle özel birisi ve her yaptığı albüm de şey yaptı. Böyle hayal kırıklığı yaratmadan
0: karşılık buldu.
1: Karşılık buldu. Hani bir iki tanesi falan vardır herhalde. Ben hepsine hakim değilim açıkçası. Benim favori back albüm bu arada Mutations.
0: Onu bir sonraki albümü.
1: Bir sonraki albüm. O da, onun da nedeni söyleyeyim. Yine işte Walkman yıllarım. Onun da kasetini almıştım ve uzun süre yine Walkman'imden çıkmayan kasetlerden bir tanesiydi. Böyle içime işleyen albümlerden bir tanesi. Orada tabii biraz daha farklı bir yol izliyor ama severim yani belki işin özü. Bu albümde işte onu yıldız yapan albümlerin herhalde başında geliyor diyebiliriz.
0: Aynen. Bir de tabii ki gerçekten de hani gümbür gümbür ortalığı şey yaptı, kavurduğu yıllar yani. 96 yılı 5. stüdyo albümü, ilk stüdyo albümü Golden Feelings 93. Yani 3 sene içerisinde 5 tane albüm yaptı.
1: Süper.
0: Yani delicesine. Hatta sadece 94'te 3 tane albüm yaptı. Onlardan biri de Mellow Gold mesela.
1: Evet, mesela.
0: Dolayısıyla da hani 90'ların böyle ana hakimlerinden biri aslında Beck. Çünkü sonra senin dediğin işte Mutations, ki evet gerçekten çok güzel bir albümdür. Sonraki albüm Midnight Vultures, o da çok iyi bir albümdür. O da 99 mesela.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gerçekten de 90'ları böyle bir hegemonyasını almış küçük dev adam diyelim.
1: Evet.
0: Neyse, o halde ilk şarkımıza geçelim Beck'ten.
1: Tamam.
0: Odelay. Albümün açılış şarkısı ve en bilinen şarkılarından biri Devil's Haircut.

0: de üretkenliğine devam ediyor. Gerçi albümler arasında biraz mesafe girmeye başladı. En son albümü 2019'daki Hyperspace, ki o da fena bir albüm değildi. Bende var o. Ve şimdi gördüm ki 2 haftaya yeni albümü yayınlanacak. Ride Lonesome diye. 18 Eylül'de
1: Bakalım.
0: yayınlanacakmış. O yüzden ona da bir kulak kesmekte fayda var.
1: Evet. Doğru. Ondan biraz böyle sosyal medyada müzik böyle şeylerinde hesaplarında falan gözükmeye başladı son dönemde ara ara. Demek ki ondanmış yani. Yeni bir
0: Evet,
1: albüm
0: olabilir.
1: geliyormuş.
0: Aynen. Ha, doğru, haklısın, evet, değil mi? Bu aralar benim de
1: Evet.
0: önüme düşmeye başladı. Ha bak,
1: Ben
0: şimdi hiç şey almamıştım.
1: tabii
0: Şimdi jeton
1: çok
0: düştü.
1: bakmadım doğru. Demek ondanmış.
0: Evet. Ulan var ya, bu şeyler
1: Evet.
0: neymiş? Ah, sosyal medya denilen tek dişli canavar. Evet, ama biz tekrar Beck'e dönelim, tekrar Odelay albümüne dönelim ve oradan bir şarkı daha paylaşalım. Hep Beck'ten geliyor, Jackass.

0: Bekten geldi. Jackass sondaki eşek anırması da ayrı bir
1: Renk kattı,
0: lezzet,
1: değil
0: renk kattı, evet. Renk kattığı kesin. Lezzet kattı mı o tartışılır ama renk kattığı kesin. Evet. Böylelikle şey Beck abi de bir defa daha almış olduk. Şimdi bu aralar yine gündemde olan bir başka sanatçıya gideceğiz. Hatta gruba diyebiliriz. Nick Cave and the Bad Seeds. Yine turnede. Hatta ben yazın başında gitmiştim.
1: Evet, değil mi?
0: Prag konserine ve yani yine tabii ki hiçbir şekilde şey yapmamıştı. Yani hayal kırıklığına uğratmamıştı. Olağanüstüydü. Yine bütün enerjisi üstündeydi. Turnesi hala devam ediyor. Yani benim de karşıma çok sıkı çıkıyor. Turne görüntüleri vesaireleri. Ama biz
1: Doğru.
0: 96'ya geri dönmemiz gerekirse 96'da çok önemli bir albüm yayınlamıştı. Murder Ballads. Hem kendi yazdıkları hem de geleneksel aşk cinayetleri şarkılarından veya türkülerinden, ezgilerinden oluşan bir albüm baştan sona kadar. Ve harika bir albümdür. Cave diskografisinde önemli bir albümdür. Bilmiyorum ne denir.
1: Ya tabii müthiş bir albüm. Bir kere kapağından başlıyor. Yani
0: Ya
1: kapağı bir
0: evet.
1: tablo. Yani tam yani şey o sanat eseriyle karşılaşıyorsunuz. Yani bu şeyi yani bir uçtan öbür ucuna harika bir sanat eseri. Kapağından işte içeriğine her şeyine kadar tüm detaylarına kadar incelikle düşünülmüş, içtenlikle yapılmış bir albüm. Ben de bunun şeyi var yani korsan baskı bir plak olarak bu şeyi var tabii. Ama güzel kaydı falan güzel. O dönem yani böyle bunun yeni baskısı falan basılmadığı dönemlerde karşıma o çıkmıştı. Onu almıştım yani şeyim de yani memnunum da hani ara ara dinlediğimde şey yapıyor o keyif veriyor. Dolayısıyla öyle bir şey var. Şey arşivimdeki Nick Cave plakları arasında öyle korsan baskı olarak ayrı bir yeri var ama böyle güzel basmışlar yani kapağı vesairesi falan. Böyle uyduruk değil. Çok yoğun bir albüm gerçekten. Çok güzel bir albüm. Tabii çok meşhur şarkıları var elbette. Yani Nick Cave'i aslında biraz daha starlaştıran, biraz daha uluslararası bir isim haline getiren işte zaten birine yer vereceğiz şarkı var. İşte onun böyle punk köklerine böyle hala sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteren şarkılar da var. İşte yine herhalde onlardan biri olduğunu söyleyebileceğimiz şarkıyla başlayacağız. Müthiş bir albüm gerçekten. Nick Cave and the Bad
0: Aynen.
1: Seeds deyince akla gelebilecek. Ve 90'lara da o senin girişte bahsettiğin o yoğunluğu işte o çeşitliliği katan, değeri katan albümlerden bir tanesi.
0: Kesinlikle öyle ve aynı zamanda da senin de hani biraz bahsettiğin gibi hani Nick Cave hani Seeds ve özellikle Nick Cave efsanesini daha geniş kitlelere kazandırmaya başlayan albümlerden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Bu ve sonrasında bir yıl sonra çıkan The Boatman's Call zaten başka bir yere götürdü
1: Tabii.
0: Cave'i.
1: Evet.
0: Ve o götürdüğü yerden de hiç geri sekmedi. Dolayısıyla da hani öyle bir evet onun aslında hızlı yükselişinin ilk adımları olarak görebiliriz Murder Ballads'ı. Ve o halde konserlerinde sıkça setlistinde yer verdiği bir şarkıyla başlayalım. Bir geleneksel bir şarkı bu. Ama tabii ki Nick Cave and the Bad Seeds yoğunluğuyla
1: Evet.
0: huzurlarınızda Stagger Lee.

0: Stagger Lee, Nick Cave and the Bad Seeds, 96 tarihli Murder Ballads'ın öne çıkan şarkılarından biriydi. Evet, 96'da yayınlanan albümlere yer vermeye devam ediyoruz. R.E.M'le başladık, Beck'le devam ettik ve Nick Cave and the Bad Seeds'le karakteri döndürmeye devam ediyoruz. Şimdi bu albüm denilince elbette akla gelen ilk şarkı Where the Wild Roses Grow. Şimdi ben o şarkıyı aslında bu playliste koymayı çok düşünmüyordum. Çünkü hani daha güzel, yani farklı güzel şarkılar da var. İşte ne bileyim, hani onlara yer verelim vesaire falan diyordum ama hani şey, hikayesi o kadar çok dolandı gözümüzün önüne şey ve beynlerimize kazındı ki yakın zamanda Temmuz sonunda Brighton konserinde sahneye Kylie Minogue'un da çıkması. Ve yıllar sonra bu şarkıyı beraber işte bir şeyde büyük kitlelere karşı çok da güzel söylemeleri ve birbirlerine karşı olan hani duygularını bayağı bir ortaya çıkarmaları bayağı bir olay yarattı, bayağı bir ses getirdi. O yüzden hani şey oldum, ben de bir yandan ellerim kollarım bağlandı diyebilirim. Bilmiyorum sen karşılaştın mı o görüntüleri ama
1: Ben
0: çok hoş
1: karşılaştım.
0: gerçekten de.
1: Baştan sona izlemedim ama böyle parça parça, yani işte 30 saniye 20 saniye falan koyuyorlar ya, öyle izledim birkaç kere ama baştan sona izlemedim. Yani böyle açıkçası dönüp arayıp izleyecek şey vaktin olmadı ve tamamen ona odaklanacak ama gördüm. Yani haber olarak biliyorum, birkaç kere de böyle tamamını olmasa da bir bölümünü izledim sosyal medyada.
0: Evet, Kylie Minogue'da tüm zarafetini ortaya koyarak
1: Evet,
0: bunun için
1: yani
0: çok güzel bir jest
1: gayet
0: yapmış.
1: güzel, tabii çok
0: Aynen.
1: güzel bir jest yapmış. Birbirlerine karşı çok uyumlu, senin dediğin gibi. Ondan sonra gayet böyle nezaket içerisinde, gayet zarif ve çok da böyle hakim, çok güzel bir performans olduğu belli oluyor yani. Benim dinlediğim bu kısa parçalarda bile, yani süre olarak.
0: Ki yani o konserin enteresan bir tarafı da bu yıl Britanya'da verdiği tek konser Nick Cave and the Bad Seeds'in.
1: İlginç.
0: Evet, öyle bir şey yaptılar. Geçen yaz bayağı bir zaman geçirmişler diye hatırlıyorum. Ama hani bu sene, bu yaz tek bir konser, o da Brighton konseri. Diyerek artık şarkımıza geçebiliriz herhalde.
1: Evet.
0: Evet, Nick Cave ve Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

0: Where the Wild Roses Grow. Nick Cave and the Bad Seeds ve elbette muhteşem Kylie Minogue. Bunun video klibi falan da çok şey ses getirmişti. MTV'de evet. Sürekli dönüyordu. Evet. Çünkü Kylie Minogue'un da yani isim üzerinde olduğu yıllar.
1: Kylie Minogue olduğu dönem.
0: Aynen. Kylie'nin Kylie olduğu zamanlar.
1: Tabii her yanıyla.
0: Yani, aynen. Dolayısıyla da hani çok ses getirmişti. Sürekli hani ekranlarda dönüyordu. Evet, artık programın sonlarına doğru geliyoruz. Bir albüme daha yer vereceğiz. Enteresan bir albüm bu. John Parrish ve Polly Jean Harvey. Yani PJ Harvey. İlk ortak çalışmaları. Sonra yıllar sonra bir tane daha albüm yaptılar birlikte. Ama zaten hani John Parrish ile bir süredir beraber çalışıyordu. Hani prodüktör ve şey olarak. İşte To Bring You My Love'da John Parrish vardı. Sonraki bu albümden sonra çıkan Is This Desire'da da hani onun prodüktör koltuğunda durduğunu biliyoruz. O yüzden böyle enteresan bir proje gibi düşünülse de hani aslında bayağı güzel bir albüm. Müzik John Parrish'e ait, sözler PJ Harvey'e ait. Dolayısıyla PJ Harvey'nin de çok alışık olmadığı bir durum bu. Evet, ve onun yani onun da çekiciliği ayrı bir şey yapmış, onu gaza getirmiş. Ama mesela şey PJ Harvey albümleri arasında çok fazla dile getirilmez. Ancak gerçekten güzel bir albüm olduğuna ben inanırım, severim de. İşte mesela şimdi çalacağımız parça, ben de yanılmıyorsam albüm dışında hem 12 inç var hem de 7 inç single'ı var mesela. O kadar sevgili severim gerçekten de.
1: Belli.
0: Diyetten şarkıya geçelim. Sonra zamanımız kalırsa son bir şarkı daha açalım.
1: Tamam,
0: devamımızı edelim. Evet, John Parrish ve PJ Harvey, That Was My Veil.

0: John Parish ve PJ Harvey, That Was My Veil, Dancehall at Lowe's Point albümünden seçtiğimiz ilk şarkıydı. John Parish de bir prodüktör koltuğunda bayağı hani anlamlı işler yapıyor. Mesela en son Aldous Harding'in son albümü Train on the Island, yanlış hatırlamıyorsam albümün ismi, yeni çıktı o da. Onun da prodüktörü, ki o plan siparişini verdim. İlerleyen haftalarda çalarız onu da.
1: Hadi bakalım.
0: Dolayısıyla o da hani bu piyasada etkin bir abimiz.
1: Evet.
0: Diyerekten son şarkımızı çalıp vedamızı edelim.
1: Tamam.
0: Son çalacağım şarkı enteresan bir şarkı. Eski bir folk şarkısı, country şarkısı hatta. Is That All There Is? Ve rivayete göre bunun Peggy Lee versiyonu, yani 67 yılında ilk Peggy Lee tarafından kaydedilmişti. Peggy Lee versiyonu bir rivayete göre Donald Trump'ın en favori şarkısıymış.
1: Hadi ya.
0: enteresan. Aynen. Ama biz Parrish ve J. Harvey versiyonuna kulak vererek vedamızı
1: Tamam, sıkı
0: yapalım.
1: sıkı sarılalım ona, evet. Versiyon.
0: Aynen. Is that all
1: Evet.
0: there is? Geliyor. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.
2: And I'll never forget the look on my face.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
4: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
6: Grounded.
7: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 4 Eylül Cuma takvimler duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Bu gece 2000'lerin sert ama duygusal, hızlı ama düşünceli hardcore sahnesini mercek altına alıyoruz. Amerika'nın doğu yakasından batı yakasına, Kanada'dan Avustralya'ya uzanan bir seçki bizi bekliyor. Killing the Dream'de açılışı yapan Fractures dinledik. 2008 yılında Death Wish etiketiyle yayınlanan aynı adlı albümden bir şarkıydı bu. Jay Robbins'in Baltimore'daki stüdyosunda kaydedildi. Aynı Robbins, 90'ların post-hardcore grubu Joe Box'ın da gitaristiydi. Kapak tasarımındaysa tanıdık bir isim var, Converge'den Jacob Bannon. Bir önceki albümleri In Place Apart'ı yine Converge'den Kurt Ballou yapmıştı. Bu grup, Death Wish'in en önemli iki ismi olan Ballou ve Robbins'i arka arkaya prodüktör olarak kullanan nadir gruplardan biri. Alternative Press o yıl yılın en iyi hardcore albümü seçti bu albümü. Grup 2011'de sessizce dağıldı. Devam ediyoruz. Sırada 3 şarkı var. Richmond'dan Down to Nothing dinleyeceğiz. When I Rest, I Rust 2013 tarihli Life on James albümünden. Revelation Records etiketiyle çıkmıştı bu albüm. 2000'den beri aynı enerjiyle devam ediyorlar. Üyeler arasında Terror ve Trapped Under Ice'dan da isimler var. Ardından New York'tan Another Breath, Jailbreak dinleyeceğiz. 2006 tarihli Mill City albümünden. American Nightmare ve Suicide File'ın sesiyle büyümüş 5 kişi 15 şarkıyı 35 dakikaya sığdırmış. Ve ardından Long Island'dan This Is Hell 2006 tarihli Sundowning albümüyle burada olacak. Yine Death Wish etiketli bir albüm bu da. 5 farklı gruptan gelen üyeler her şeyi bırakıp bu projeye odaklanmak için bir araya geldi ve 2006 yılında bu albümü yayınladı. Bu albümden Prelude radyolarımızda olacak. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

0: This Is How'da duyduğunuz Prelude radyolarınızdaydı.
1: Bu albümde yer alan Procession Commence şarkısında da konuk Glasgow'dan Daryl Palumbo. Palumbo bu grupla daha önce de çalışmıştı. İlk EP'lerinde yer almıştı. Yine Alternative Press o yıl tanımanız gereken 100 grup listesine koydu bu grubu. Jacob Bannon da yine kapak tasarımını üstlendi. Sırada 3 şarkı var. Önce Without Love dinleyeceğiz. Endless Revelations 2026 tarihli taze işlerden Diminishing Returns albümünden. Bu kayıtta Queen Murphy'yi görüyoruz misafir olarak. Without Love Kuzey İngiltere'den yüksek tempolu melodik hardcore yapan genç bir grup. Queen Murphy'yi de Verse'den tanıyorsunuz. Providence'ın hardcore efsanesi. Albüm bu yılın Şubat ayında çıktı ve iyi tepkiler aldı. Ardından Queen Murphy'yi almışken Verse dinleyelim. Old Guards New Methods dinleyeceğiz. Bridge Nine'den 2008 yılında çıkan Aggression albümünden. Kurt Ballou'nun God sitesinde kaydedildi ve Verse bu albümden kısa süre sonra dağıldı. Bas gitarist Chris Bergen Straight Edge olmaktan vazgeçtiğini açıklamasıyla da son noktayı koydular. Ve onları takiben de Avustralya'ya uzanacağız şimdi. Carpathian Ceremony dinleyeceğiz 2008 tarihli Isolation adlı albümden. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

Carpathian'da duyduğunuz Seremoni radyolarınızdaydı. 2008 tarihli Deadwish etiketiyle yayınlanan Isolation albümünden. Albüm Avustralya listelerine 19. sıradan girdi. Bir hardcore albümü için Avustralya'da tarihi bir başarı. Bu şarkıda bir de tanıdık bir isim var. Have Heart'tan Pat Flynn, konuk vokalist. Albümdeki bir başka şarkıda Cursed'de de Shipwreck AD'den JD'yi görüyoruz. Vokalist Martin Kirby albümdeki birkaç şarkıyı Joy Division şarkılarından ilham alarak isimlendirdi. Seremoni de onlardan biriydi. Grup 2011 yılında dağıldı. Sırada iki şarkı var. Connecticut'tan With Honor dinleyeceğiz. Rethink Return'le 2004 tarihli Heart Means Everything albümünden bu şarkı. Stillborn Records'dan çıkmıştı bu albümde. Vokalist Todd McKee ve gitaristler Jay ve Jeff Oz kardeşler tarafından 2002'de kurulan bu Straight Edge beşlisi Hatebreed ve Comeback Kid ile turneye çıktı. Ki Comeback Kid'i de yine bu gece yeni single'larıyla dinleyeceğiz Grounded'da. Ardından Betrayed radyolarınızda olacak A Light in the Dark. Yine 2000'lerdeyiz. 2006 tarihli Substance albümünden. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

1985 dinleyeceğiz. 2008 tarihli Iconoclasm albümünden. Amerikalı bu grup Sound & Fury'nin 2008 yılındaki versiyonunda yer almıştım. Albümün ilk baskılarından biri o festivalde satışa sunuldu. Benim de yakın zamanda tanıştığım bir grup eski olmalarına rağmen bu albümün tamamını da önerdiğimi eklemeliyim. Ardından Maryland'den Counting the Days dinleyeceğiz. Things Never Seem So Meaningless 2006 tarihli Finding a Balance albümünden. 2004 yazında kurulan bu grup kısa, agresif ve dürüst şarkılarla American Nightmare ve Modern Life is War çizgisinde bir müzik icra ediyor. Ve ardından Nashville'den Love is Red, My Life'la radyolarınızda olacak 2004 tarihli The Hardest Fight albümünden. Jamie Justin'ın dikkatini çekip Stillborn'a imzaladıkları bu albüm 2000'lerin melodik hardcore'una öncülük ettiği, şimdi kabul edilen bir kayıt. Çıktığı yıl tam olarak değeri anlaşılmadı, zamanla değer kazandı. Grounded devam ediyor.

Love is Red, My Life radyolarınızdaydı. Bu albümü Hatebreed, Sick of It All ve Most Precious Blood'la birlikte turneye çıkarak tanıttı grup. 2005'te dağıldılar ve tam 17 yıl sonra sessizce geri döndüler. Grounded'da 2000'lerde dolanırken şimdi yine günümüze geliyoruz. İlk olarak Kanada'dan Comeback Kid, Chosen Hand radyolarınızda olacak. 6 Kasım 2026'da çıkacak aynı adlı albümden ilk görücüye çıkan şarkı bu. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. 25 yıllık serüvenin 8. albümü Will Putney prodüksiyonu. Spirit Box'tan Courtney LaPlante ve Incendiary'den Brandon Guerin'de konuk olarak görüyoruz bu albümde. Andrew Neufeld 2005'te vokalist olarak katıldığından beri grubun sesi hiç değişmedi. Belki biraz ağırlaştı. Ardından Boston'dan The Carrier, The Wasted'la radyolarınızda olacak 2007 tarihli One Year Later albümünden. 2006'da Jay Mas'la kaydettikleri bir demo ile başladılar. Demo Deathwish'e ulaştı ve onlarla imzaladılar. Onları Last Lights takip edecek 2009 tarihli No Past, No Present, No Future albümünden Oh Modern World dinleyeceğiz. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

Last Light, Old Modern World radyolarınızdaydım. Bu albümü dinlerken bilmeniz gereken bir de bir şey var. Vokalist Dominic Mallory 5 Aralık 2008'de 24 yaşında hayatını kaybetti. Bir konser gecesi sahneye çıktı, her zamanki gibi mikrofon kablosunu boynuna sardı, gösteriyi bitirdi ve 2 saat sonra yere düştü. Beyin kanamasından bir daha ayağa kalkamadım. Grup o gün Thinkfast adlı plak şirketiyle anlaşma imzalamıştı. Sözleşme mürekkebi kurumadan her şey bitti. Mallory Emerson College mezunuydu. Grubun tüm müzik ve sözlerini tek başına yazıyordu. Bu albümde tüm diskografiyi bir araya getiren bir anma yayını aslında. Sırada iki şarkı var. Bay Area'dan Lifelong Tragedy, Explaining a Feeling dinleyeceğiz. Destined for Anything albümünden 2005 yılında yine Dead Wish etiketiyle çıktı bu albüm. Albümü yazan kadronun ortalama yaşı 16. Zac Oren kaydı yaptı. Kuzey Kaliforniya Hardcore'un en güvenilir ismi. Ardından Vancouver'dan Goyd Alone dinleyeceğiz. The Only Blood Between Us 2005 tarihli aynı adlı albümden. Mark ve Lucas 2002'de Battery, Outlast ve Section 8 gibi grupların melodik Youth Crew sesini yapmak için bir araya geldi. 12 şarkı yazdılar, 6'sını kaydettiler. Yine o demo Dead Wish'e ulaştı ve Dead Wish'le albüm çıkardılar. Kısa süre sonra dağıldılar ama bu tek albüm yıllarca referans noktası olmaya devam etti. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

Grounded'a ağırlıklı olarak 2000'ler hardcore'una yer verdiğimiz seçkinin sonuna geliyoruz artık. Sırada son iki şarkı var. Önce Final Fight Rage dinleyeceğiz. Final Fight Lifelong Tragedy Split EP'sinden. Lifelong Tragedy'yi az önce duymuştuk. Şimdi aynı split'in diğer tarafından Final Fight'ı duyacağız. Ve ardından bu gecenin son şarkısı North Carolina'dan, Worldwide'dan gelecek. Live For What Lasts dinleyeceğiz. 2013 tarihli Carry On Kid albümünden. Vokalist James Taylor'ın Carry On Kid haykırışıyla açılan bu albüm bu gece boyunca duyduğunuz her şeyin güzel bir özeti aslında. Yine kapatmadan ufak bir hatırlatma. Soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com mail adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu. Haftaya görüşmek üzere. Grounded bitti. Hoşça kalın.

0: için tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo. Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
0: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

Usulca dokunuyorum size. Beni sakince içine al.

0: works.
1: Apaçık Radyo.

0: New Retro. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, a sinner, I declare you the natty bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natty bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.